Apaçık Radyo Müzikleri.

I'm crying, why I've been so blue.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cemre Özdemir, Aykut Özdemir ve Deniz Özdemir'e teşekkür ederiz.
3: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla La Habana dinleyerek başladık Anna Karlamazza'dan. Ve şimdi Adam Ben Ezra radyonuzda olacak. Can't Stop Running dinleyeceğiz önce. Ardından Come Messian'e kulak vereceğiz. To Confiance dinleyeceğiz.

Sabahlıkta, şimdi de Baleke Sissoko, Vincent Segal, Emil Parisien ve Vincent Periani var ve Esperanza dinleyerek devam ediyoruz.

0: Sabahlıkta şimdi de Ariel Besson var. Isabel Schörling eşlik edecek ona. Candy Parties dinleyeceğiz. Ardından ona bağlı olarak Arild Anderson ve Ralph Towner radyonuzda olacak. Bake dinleyeceğiz.
1: Biscuit, fudge, toffee, vanilla, yummy. Candies and lollies and puppies. Candies and pastries and lollies.

İlk bölümü kapatırken Cora Jazz Trio ile kapatacağız. Onların yorumuyla Moon'in dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Haduk Kuartet ile başladık ikinci bölüme. Didier Melharp, Erik Löhner ve Loy Erich'den oluşan bu ekipten Bora Balo dinleyerek başladık. Şimdi Silvan Rife radyonuzda olacak. Na dinleyeceğiz. Ardından Bill Lawrence ve ona kulak vereceğiz. Yours dinleyeceğiz. Keeping Company albümünden.

sırada Ensemble Contrast var ve Dido and Aeneas dinleyeceğiz. Ardından da hadi burada bitirelim. Nicholas Parent kulak verelim. Joy dinleyerek bitirelim programı. Böyle. Görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cemre Özdemir, Aykut Özdemir ve Deniz Özdemir'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

Merhaba Kainat. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Yıl 2026. Ay 7. Gün 190. Hızır 65. 1448 Hicri Muharrem 24. 1442 Rumi Haziran 26. 1932'de Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Günün sözü. Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garanti değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse, o hakimdir. Jean-Jacques Rousseau. Günün mısraları. Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet, çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. Namık Kemal. Günün malumatı. Baş yazar Namık Kemal. 1873'te bugün İbret gazetesi Namık Kemal'in Garaz Maraz'dır başlıklı yazısı nedeniyle kapatılmıştı. 1870'te yayına başlayan İbret, 1872'de Ahmet Mithat Efendi tarafından alınarak yeni bir kimliğe bürünmüştü. Haberden çok makaleleriyle ilgi çeken bir düşünce gazetesi olmuştu. Ancak Abdülaziz devri henüz kamuoyunu çeşitli sorunlar konusunda uyaran, yolsuzluklardan söz eden bir basına hoşgörü gösterecek kadar düzeyli bir yönetime sahip değildi. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, kapatma emrini yazarın sürgün kararıyla birlikte vermişti. Mümtaz Arıkan. Günün tarihi. 65 yıl önce bugün 9 Temmuz 1961'de Türkiye'de ilk kez bir anayasa halk oyuna sunuldu. Demokrat Parti'nin iktidardan uzaklaştırılmasından sonra hazırlanan bu anayasa halk oyunca kabul edildi. Günün malumatı. Titanik'ten tek kurtulan yolcu. Titanik gemisinde 2223 yolcu vardı. Ama aslında gemide 2224 yolcu olması gerekiyordu. Satılan biletin yolcusu Titanik'e binmedi. Bilet bir doktor tarafından Avrupa seyahati sırasında alındı. Ancak doktor Fransa'dan başladığı yolculuğunu kötü hava koşulları sebebiyle Southampton limanına kadar sürdüremedi ve gemiyi kaçırdı. Bileti olduğu halde gemiye binemeyen o tek yolcu Türk doktor Besim Ömer Akalın'dı. Tarihten kısa kısa. Sokakların aydınlık olmadığı dönemlerde uygunsuz olaylar olmaması için geceleri fenersiz dışarı çıkmak yasaklanmıştı. Dünyadan ilkler. İlk yeraltı tüneli 1 kilometre uzunluğundaydı ve bundan 4000 yıl önce Irak'ta Fırat Nehri'nin altından geçirilmişti. Büyük saatli marif takvimi.

0: Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra ve teknik ekipten Andrei Gritsku ve Feryal Kabil ile birliktesiniz. Açık Gazete bir haftalığına tatile girdi. Bu 5 gün Açık Gazete saatlerinde size doğum günlerine ve vefatlara, vefat tarihlerine bağlı olarak bir müzik seçmemizi bırakıyoruz. Bugün size seçtiğimiz müzikler şöyle sıralanabilir. İlk yarım saat içinde Jimi Hendrix Experience çalıyoruz. Arkasından AC/DC grubuna yer vereceğiz. Sonra Main Ingredient adlı grup geliyor. Ve son olarak da The Commodores grubunun müziklerine yer vererek bugünü de kapatıyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Açık Gazete tatilde.

Açık Gazete tatilde.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
5: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
4: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you. You teach other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: que de la musique.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar. Hey, sevgili lise öğrencisi adayı. Biliyoruz, okul seçmek zor. Aklında birçok soru olmalı. Öğrenciler için akademik destek etüt dersleri sağlanıyor mu? Seçmeli ders havuzundan farklı hedeflerime yönelik dersler seçme imkanım var mı? İngilizce programı nasıl? Dil eğitimi başka dilleri de içeriyor mu? Sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci yüksek mi?
2: Soru işaretlerini ancak bir yaşam okulu silebilir. Sezin 63 yıldır yaşamın kendisi.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Uygar Arıman'a teşekkür ederiz.
0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
5: Günaydın Didem, herkese günaydın.
4: Herkese günaydın, güzel bir gün dinleyelim ve Plume dinleyerek başlayacağız. İngiliz multi-enstrümanist Plume'dan July dinleyeceğiz. Çok yeni yayınlandı, bir ay bile olmadı bu parça yayınlanalı. Dinleyelim.

0: Plume'dan dinledik. July.
1: Çok iyiymiş.
0: Sen seversin.
1: Sevdim, bayağı sevdim. Evet, gerçekten çok iyiymiş. Listeme ekledim.
0: Tamam.
1: Evet, 9 Temmuz Perşembe sabahındayız sevgili günlükte. Bugün radyomuzda neler olduğunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var. Ve Turgay Tuna'nın bugünkü konuğu Namibya Fahri Konsolosu.
0: Namibya. Evet.
1: Evet.
0: Çok böyle.
1: Namibya.
0: Evet, Namibya. Çok yeni bir ülke diyebiliriz. Hı hı. 1992'de kurulmuş bir ülke olduğu için böyle şey, hafızamızda tam değil ismi.
1: Evet, Fahri Konsolosu Günnur Diker Hanım'ı konuk edecekmiş. Sohbetlerinde Fahri Konsolosluk nedir, sorumluluk ve görevleri nelerdir, bunları konuşacaklarmış. Saat 10.30'da radyomuzda duyabilirsiniz.
0: Evet, saat 11'de Açık Mimarlık programı var. Yağmur Yıldırım'ın hazırladığı programda Cenk Dereli ve Yağmur Yıldırım mimarlık ve kent gündeminden gelişmeleri paylaşacak. Bugün saat 11'de dinleyebilirsiniz.
1: Evet, ve saat 12'de Funkmatik'le devam ediyoruz. Bu hafta Funkmatik'te pop ve funk'ın görkemli çarpışmasına gidiyoruz demiş Yunus Can ve Okan Güneş. Prince'in o tavizsiz kendin yap deyasıyla Michael Jackson'ın kusursuz pop funk prodüksiyonlarının 80'lerin nasıl şekillendirdiğini konuşuyorlarmış.
0: Evet, saat 12.55'te ise Cesur Yeni Dünya var. Cesur Yeni Dünya'nın son haftasındayız ve yarın son bölüm yayınlanacak. Yani bir kitabı daha bitirmiş olacağız böylece. Ve hemen onun ardından saat 13'te Seoul Express var. Melek Uzunoğlu'nun hazırladığı bu K-pop programında K-pop dünyasının farklı kuşaklarını aynı rotada buluşturan bu programda bu hafta enerjisi yüksek bir seçki bizi bekliyor. Melek'ten öğrendiğim Stray Kids grubu var. Stray Kids grubunu bu arada sonra oturup dinledim.
1: Melek'ten de Stray Kids geçtiğimiz haftalarda da vardı. Yayında evet, öğrendin değil mi?
0: Ben destek yayınına gelmiştim Melek. Ha, yani evet, bu programın temellerini attığımız o programda çalmıştı. Ben çok ön yargılıymışım yahu K-pop'a karşı dediğim grup Stray Kids oldu. Ve pek çok başka grubu dinleyeceğiz. Yeni nesil yıldızların yanı sıra Big Bang'in efsaneleşmiş Fantastic Babies'iyle K-pop tarihine kısa bir yolculuk yapacağız bugünkü programda.
1: Evet, saat 14'te de günün güncelin edebiyatı var. Seval Şahin bu hafta Serdar Soydan ile Safiye Ayla'nın yaşamına, sanat dünyasına ve kitabın merkezindeki sıra dışı hikayeye yakından bakıyormuş.
0: Evet, 14.30'da ise Notalarla Sohbet programı var. Zerhan Gökpınar bu hafta dinleyici isteklerine yer vermiş ve dinleyici istekleri arasında da Ravel, Enescu, Vaughan Williams, Chopin, Guno ve Offenbach eserleri varmış. Yorumcularını ise programda ancak öğrenebileceksiniz. O yüzden radyonuz açık olsun.
1: 15.30'da da hukuk güvenliğiyle devam ediyoruz. Program iki bölüme ayrılıyor. İlk bölümünde avukat Günal Kurşun ile Sivas katliamı hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruyu değerlendiriyorlar. İkinci bölümde ise avukat Deniz Yazgan ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin cinsiyet uyum sürecine ilişkin somut norm denetimi kapsamında yapılan itiraz başvurusunu reddetme kararını konuşuyorlarmış.
0: Evet, saat 16.30'da ise gündelik hayatın sosyolojisi programı var ve bu hafta Ayşe Berna Uçaroğlu'nun konuğu sosyolog Doktor Ali Eren Demir'le tarihçi Abidin Çevik'le kaleme aldığı Mutemit Yazıcı ve Elazığ Akıl Hastanesi kitabını konuşuyoruz. Söyleşide bir psikiyatristin yaşamı ve bir akıl hastanesinin hikayesi üzerinden Türkiye'nin psikiyatri tarihine, gündelik hayatına ve toplumsal hafızasına bakacağız. Ayrıca ruh sağlığı alanındaki damgalanmanın geçmişten bugüne nasıl değiştiğini ve dijital damgalanma gibi yeni biçimlerini konuşacağız. Bugün saat 16.30'da gündelik hayatın sosyolojisinde böyle enteresan bir konu var.
1: Evet, ve saat 17'de Dünyanın Cazı'yla devam ediyoruz hafta içi her gün olduğu gibi. Ancak bugün Perşembe günleri arşiv kayıtlarına kulak veriyoruz. Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in Dünyanın Cazı kuşağında yaptığı programlardan birini dinleyeceğiz.
0: Evet, saat 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Hafta içi 4 gün olduğu üzere bu Perşembe son buluyor. Pazartesi tekrar yayında oluyorlar. Çünkü cumaları Atlas Sarrafoğlu'na kulak veriyoruz. İklim Kuşağı Konuşuyor programına. Gezegenin geleceğinde bugün Uygar Özesmi ve Büşra Ayar gezegenden iklim ve çevre haberlerini yayına taşıyacaklar. Ve hemen onun ardından Açık Dergi var, ama Açık Dergi
1: geçmeden önce bir şarkı daha.
0: Evet. CEO ve Dave Martin'e kulak vereceğiz. Likör.

0: CEO ve Dave Martin'den dinledik Likör. Hadi devam edelim.
1: Hadi devam edelim. Açık Dergi'de kalmıştık. Saat 18.10'da Açık Dergi var ve Açık Dergi'de bugün bir söyleşi var. Türkiye'de bankacılık sektörünün dönüşümüne öncülük etmiş, farklı sektörlerde değişim süreçlerini ve sonuçlarını yaşamış bir yönetici olan Burhan Karaçam ile Açık Dergi'de buluşuyoruz demiş İksem Mavi Tuna. Açık Radyo'nun kurucu ortaklarından olan Karaçam, radyomuzun 23 yıldır sürdürdüğü dinleyici destek projesi fikrinin de mimarlarından, yeni yayınlanan Değişim İnsan CEO kitabı vesilesiyle Ömer Madra ve İksem Mavi Tuna'nın sorularını yanıtlıyor. Evet, stüdyoda bir kayıt program bu. Ömer Bey ve İksem sorularını sordu. Burhan Karaçam da cevapları verdi. Bugün saat 18.10'da bu söyleşiyi dinleyebilirsiniz.
0: Evet, saat 18.50'de sinemalardan programı var. Melis Behlil'e kulak vereceğiz. Sinemalarda ne var ne yok konuşacağız. Saat 19.00'da ise Eko Kozmopolitan programı bizi bekliyor. Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırladığı programda bu akşam Barbare Stüdyo'nun Tekirdağ'daki Barbare Bağları'nda açılan ikinci sergisi Temas Bölgesi'ni konuşuyoruz. Daha önce bu hariçten sanatta da Çelenk, evet, Bafra'nın konusu olmuştu. Konuklarımız ise serginin küratörü Melis Golar ve sanatçılar Kıymet Daş'tan ve Ayça Ay. Gaia hipotezinden ilham alan sergi, toprağın, üzüm bağlarının ve canlı cansız tüm ekolojik ilişkilerin görünmeyen katmanlarını sanat aracılığıyla keşfe çıkıyor. Ekoton'un da konularına biraz giriyor gibi.
1: Çok iyi yakaladım. Biz de Barbara Stüdyo'nun bu sergisinde yer alan bir isimle söyleşi yapma hedefindeyiz. Çok güzel yakaladın.
0: İpucu vermiş oldum.
1: Duyacaksınız diye umuyoruz bu yayın dönemi içinde de. Saat 19.30'da Açık Dergi içinde Homo Ludens'le devam ediyoruz. Can Kantarcı bu bölümde Point and Click Adventure oyunlarına bakıyormuş. Hızdan çok dikkate, refleksten çok gözleme, aksiyondan çok dünyayı okumaya dayanan bu özel oyun türünün izini sürecekmiş bu bölümde. Metin maceralarından LucasArts klasiklerine uzanan kısa bir girişin ardından ikinci yarıda Indiana Jones and the Fate of Atlantis'e odaklanacakmış. Hiç çekilmemiş en iyi Indiana Jones filmlerinden biri gibi duran bu oyunun sinemayı taklit etmek yerine nasıl oynanabilir bir macera düşüncesi kurduğunu konuşacakmış programda.
0: Vay be. Indiana Jones filmlerini ben çok severim fakat bu Güneş Duru'nun kitabından sonra arkeolojiyle ilgili. O zaman yani filmlere bakışım değişti. Bununla ilgili de kültürel miras ve koruma kim
1: bir
0: için ne için evet onunla bir söyleşi var, mutlaka dinleyin derim. Hatta kitabı da tavsiye etmiş olayım.
1: Evet. Saat 20'de de Audio Parazit'le devam edecek yayınımız. Audio Parazit Dışarıda'nın 6. bölümü Bilgi Yeni Müzik Festivali birlikte ya da yalnız müzisyenler için doğaçlama pratiğiyle yapılmıştı. Bu bölümü, yani bu dışarıda etkinliğini bugün radyomuzda duyacağız. Festivalin küratörlüğünü Audio Parazit ekibi üstlenmişti. İlk günde Özün Usta ve Şevket Akıncı ile doğaçlamanın yaratıcı, pedagojik ve kişisel boyutları üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirmişlerdi. Panelde doğaçlama pratiğiyle ilk karşılaşmalar, yaratıcı süreçlerin zaman içindeki dönüşümü, solo ve kolektif üretim arasındaki farklılıklar, dinleme kültürü, risk hata kavramları ve müzikal etkileşim arasındaki ilişkiler ele alındı. Bunun yanı sıra doğaçlamanın besteyle ilişkisi, geleneksel eğitim yaklaşımları ve sanatçıların kişisel süreçlerinden hareketle de tartışılmıştı. Panel özellikle yeni başlayanlar için doğaçlamaya dair olası soruları merkeze alıyor. Bu pratiğin nasıl öğrenilip öğretilebileceği ve yaratıcı özgüvenin nasıl geliştirilebileceği üzerine de bir fikir alışverişi barındırıyor bu arada.
0: Evet, saat 21'de ise sosyal müzik programı var ve sosyal müzik programında Gonca Açıkalın bugün yalnız fakat listeyi beraber hazırlamışlar Sina Hakman'la. Bu yaz çıkan yeni caz albümlerinde neler var acaba diye bakarken eskileri de işin içine karıştırmışlar ve bir liste çıkmış ortaya. Yeniler ve biraz eskilerin olduğu bu listeyi dinleyebilirsiniz. Sosyal müzikte saat 22'de ise Life on Mars var. Clint Wiley'nin hazırladığı programda Clint'in enteresan arşivine bir göz atacağız. Çok tuhaf parçalara denk geliyorum bazen ve çok hoşuma gidiyor açıkçası. Çok da öğretici oluyor benim açımdan. Ardından da saat 23'te Lost Cosmonauts programı var. Sinan Kutlu'nun hazırladığı Lost Cosmonauts programında da Doğu Blok'u dağıldıktan sonra ve dağılmadan önce neler olmuş böyle bir bakış atacağız.
1: Evet, gece yarısında da metal yerle devam edeceğiz. Erdem Dilbaz bu bölümde heavy metalin genişleyen yelpazesindeki karanlık yeni tonları yayında keşfetmemizi sağlayacakmış. Gece yarısından sonra saat 1'de de Eclectic Dreams'le Emre Aksoy'un programını dinleyeceğiz.
0: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Sona da çok enteresan bir kayıt getirdim çünkü.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. YouTube'daki İlk Sen Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler serisini henüz izlemediyseniz YouTube kanalımıza sizi bekleriz. Abone olup videoları beğenip ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir de açık bültenimiz var. Perşembe günündeyiz. Salı günü bir bülten yayınladık. COP31'e doğru giderken iklim odaklı olmayan programlarımızın da içerikleri
0: ne alakası var?
1: Ne alakası var? Evet, tam olarak onu söylemeye çalışıyorum.
0: Yani pek çok konunun aslında iklimle alakası olduğuna dair, aslında hepimizin bir şekilde bu iklim krizi, iklim yıkımından ve pek çok şeyin etkilendiğine dair ne alakası var sorusu ekseninde pek çok programcımızın içeriklerini taşıdığımız bir özel bülten yayınlıyoruz. COP31'e giderken Kasım ayında ülkemizde gerçekleşecek COP31 zirvesi öncesinde böyle bir aslında derlemeye başladık.
1: Ama bunu yaparken açık bültenin olağan akışını da unutmadık. Her cumartesi günü saat 14'te posta kutunuza radyoda hafta boyu neler olduğuna dair bir bülten gelmeye devam ediyor. Ama henüz bu bülteni de edinmediyseniz Substack'ten abone olabilirsiniz.
0: Evet, ayrıca YouTube kanalımızdaki Dave Mustaine Söyleşisi çeşitli uluslararası yerlere de haber olmuş. Yani uluslararası metal bloklarında çeşitli yazılar çıkmış. O yüzden, çünkü bazı haberler veriyor Dave Mustaine hiçbir yerde söylemediği şeyleri bu söyleşi de söylüyor. O yüzden kaçırmayın, izleyin ve likelayın, yorum yapın diyelim tekrar ve... Son bir parçamız var. Teknik Masa'da Andre'ye teşekkür ederiz. Size bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son parçamız B.B. King ve Michelle in the Guerrero'nun beraber seslendirdiği, tabii ki beraber seslendirmeleri pek mümkün değil, tahmin
1: Evet.
0: edersiniz ki. 2026 yılında Universal Music Lucille Talks Back albümünün 50. yılı için özel bir çalışma yapmış ve B.B. King'in 1975 yılında kaydettiği Breaking Up Somebody's Home parçasının vokal ve gitar kayıtlarının üstüne Michelle in the Guerrero'nun vokallerini ekleyerek özel bir prodüksiyon yapmış. Bu parça da çok yeni yayınlandı. Onu dinleyelim istedim son olarak. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Uygar Arıman'a teşekkür ederiz.
2: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome.

0: Apaçık Radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
3: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cenk Eke'ye teşekkür ederiz.
2: Binks sunar.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.

0: Colonne d'avant, la lune brillante.
1: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve tüm titreşimlerine açık, apaçık radyodan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Hepinize, hepimize çok güzel bir gün olsun. Bu sabah bizlere çok uzaklarda bir ülkenin fahri konsolosluğunu yapan bir hanımefendiyi davet ettim programıma. Bizlere çok uzaklarda dediğim ülke Afrika kıtasının güneybatısında yer alan ve de Afrika'nın en ilginç, en etkileyici ülkelerinden biri olan Namibya. Uçsuz bucaksız çölleri, zengin doğal yaşamı, farklı kültürleri ve büyüleyici manzaralarıyla Namibya son yıllarda Türk gezginlerin de dikkatini çekmeye başlayan ülkelerden biri haline geldi. Ancak bugünkü programımda Namibya'dan ziyade pek çok kimsenin tam olarak ne olduğunu bilmediği bir görevi, fahri konsolosluğu konuşacağız. Aslında pek yazılıp konuşulmamış, medyada pek irdelenmemiş bir konu bu. Bir ülkenin fahri konsolosu olmak ne anlama geliyor? Hangi sorumlulukları taşıyor? İki ülke arasında nasıl bir köprü kuruyor? Bu soruların yanıtlarını almak için bu sabah stüdyomuza Namibya Fahri Konsolosu Sayın Günnur Diker'i davet ettim. Sağ olsun bizleri kırmadı geldi. Aslında kendisi okumuş olduğumuz aynı okuldan bir kardeşim. Aynı zamanda turizmci bir meslektaşım. Kendisinin aramızda ayrıcalıklı bir yeri var. Ne de olsa tüm sorumluluğu ile arkasında bir ülkeyi temsil eden diplomatik bir kimliğe sahip. Günnur Diker, Galatasaray Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiriyor. Yüksek lisans programını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Teknikleri ve Uluslararası Pazarlama Stratejileri üzerine tamamlıyor. Ardından da ver elini turizm. Rehberlik, acentecilik, turizmde uluslararası gözlemcilik ve daha birçok şey. Ama tüm bunların dışında 2023 yılından bu yana Namibya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmeye de devam ediyor. Evet sevgili Günnur Diker, Apaçık Radyomuza, Apaçık Radyomuzun Kıyı Köşe İstanbul programına hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor Fahri Konsolosluk görevi?
2: Çok teşekkür ediyorum. Turgay abi diyebilir miyim size?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Liseden çok sevdiğim saygılı bir abimizsiniz. Ayrıca meslektaşımız, bir üstadımızsınız turizmde. Çok önemli bir görevi yapıyorsunuz. Hem Türkiye'yi tanıtıyorsunuz hem dünyadan böyle güzel ülkeleri Türk turistlerine tanıtıyorsunuz. Bu vesileyle ben çok teşekkür ediyorum. Beni de programınıza konuk aldığınız için.
1: Ne demek?
2: Tüm
1: çok
2: dinleyicilerinize büyük ve de iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ve de şöyle ki senin görevin aslında muhteşem bir görev. Herkesin böyle hani fazla yapılan bir şey değil. Bu da tabii bir çok enteresan, muhteşem, güzel. Ülkemiz için güzel yaptığın, bulunduğun görev vazifene ise. Ama pek de bilinmiyor dediğim gibi. Onun için bizleri aydınlatırsan ne mutlu bize. Öncelikle sormak istediğim bir şey, Namibya ile yolların nasıl kesişti? Ve de Fahri Konsolosluk görevini üstlenmek nasıl oluştu, nasıl gelişti? Yani teklif mi edildi sana, sen mi başvurdun? Nasıl oluyor?
2: Şöyle söyleyeyim, Namibya ile ilişkim benim çok sevgili bir sınıf arkadaşım. Mülkiye'den Uluslararası İlişkiler bölümünde birlikte okuduğum ve sonra Dışişleri Bakanlığı'na girip diplomat olan ve sonra büyükelçi olan çok sevgili arkadaşım Deniz Çakar, sayın ve sevgili büyükelçim Deniz Çakar'ın bizleri davet etmesiyle oldu. Bir 2012'ye gidiyorum, öyle söyleyeyim. Çok eski yıllar oldu artık, 10 seneyi de geçti. Turizmci olarak dedi ki Günurcuğum, burada harika bir ülke var. Namibya muhteşem bir turizm destinasyonu olma yolunda. Afrika'nın parlayan yıldızı. Muhakkak burayı gel, gör, keşfet. Bu şekilde benim Namibya ile ilişkim başladı. Diyebilirim ve gerçekten ülkeye gittim, çok beğendim o uçsuz bucaksız çöl iklimi, sonra kuzeydeki o muhteşem doğası, Atlantik kıyısı beni çok cezbetti. Bir de çok az kişi var, siz de gördünüz, yakında gittiniz, ne kadar az bir nüfusa sahip bir ülke ama ne kadar da büyük bir coğrafyaya sahip
1: Türkiye
2: bir ülke.
1: Türkiye kadar büyük ama 3-3,5 milyon arası bir nüfus var.
2: Evet, 3 milyon civarında civarında bir nüfusu var.
1: İstanbul'dayız.
2: Ama Türkiye'den de 40 bin kilometre kadar daha büyük. 800 bin kilometre kareyi geçiyor. 825 bin civarında kilometre karesi olan. Yani dünyada coğrafyasına oranla nüfusun en az olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu tabii beni çok cezbetti. Hele böyle kalabalık ülkeleri gezerken, görmüşken çok mutlu oldum. Ve her sene bir şekilde ziyaret ettim Namibya'yı. Sonra DEİK, İstanbul'da biliyorsunuz Dış İlişkiler Ekonomik Konseyi. Orada baktık ki bir şekilde Namibya İş Konseyi yok. Türkiye Namibya İş Konseyi yok. Ve Namibya Türkiye İş Konseyi'ni 2017 yılında kurucu başkanı oldum. Ve o komiteyi kurduk, konseyi kurduk ve bir takım ticari çalışmalar yapmaya çalıştık DEİK bünyesinde. Bu şekilde benim sadece turizm ayağı değil, ticari olarak da ticari ateşelerle, değişik bakanlıklarla da ilişkim olmuş oldu. Ve bir tesadüf demeyeyim, bir şekilde bir okazyonla İstanbul'da bir Fahri Konsolosluğun imkanı olduğu bana iletildi Namibya Büyükelçiliği tarafından, Berlin'de Türkiye'ye akredite olan Büyükelçilik tarafından. Böyle bir göreve kabul etmek ister misiniz? Siz Namibya'yı çok
1: Güzel.
2: iyi biliyorsunuz. Türkiye'den çok az kişi biliyor Namibya'yı. Siz
1: Evet.
2: Namibya'yı biliyorsunuz ve işte seviyorsunuz. Namibya ile ilgili sadece turizm değil, ticari yaşamda ve kültürel yaşamda da etkin olmaya gayret ediyorsunuz. Bizim Namibya Fahri Konsolosumuz olur musunuz diye teklif ettiler. Bu teklif üzerine ben de düşündüm ve sonuçta diplomat olmak zorunda değilsiniz bir Fahri
1: Tabii.
2: Konsolos olmak için. Ama o temsil ettiğiniz ülkeyi bir şekilde tanıyor olmanız gerekiyor. Ben de sonuçta uluslararası ilişkilerde okumuş, yani diplomasiye çok da uzak olmayan bir kişi olarak, bir de turizmci olarak, biliyorsunuz biz soft diplomasi dediğimiz şekilde bir çalışma yapıyoruz. Gittiğimiz ülkelerle, kültürlerle kendi insanlarımızı birleştiriyoruz. Ve kendi ülkemizi tanıtıyoruz yabancı konuklara. O yüzden bana böyle çok yumuşak bir geçiş gibi geldi. Yapabileceğimi öngördüm, inandım, kabul ettim. Ve bundan sonra şey başladı. İlişkilerde bu bürokratik işlemler başladı. Uzun da sürebiliyor. Benimki biraz uzun sürebilecek konuma geldi. Yani 2021'de bu teklif geldi. Ben 2023 sonunda artık resmi olarak iki devletin de onuruyla İstanbul'da Fahri Konsolos oldum. Ve bu görev Fahri, yani Fahri artık dilimizde var. Sonuçta ücret maaş alınmadan yapılan bir
1: Evet.
2: şey. Onurlu ve saygınlı
1: Gönüllülük.
2: olduğunu düşündüğümüz gönüllülük esasına bağlı bir görev. Ülkeyi kendi bulunduğunuz ülkede temsil ediyorsunuz. Bir devleti başka bir ülkede temsil
1: Evet,
2: ediyorsunuz ve büyük bir sorumluluk.
1: evet.
2: Aynı zamanda da onur. Eğer orada bulunduğunuz ülkede büyükelçilik varsa o devletin, aslında belki biraz daha kültürel bir iş yapıyorsunuz. Ama benim konumumda Namibya'nın Ankara'da büyükelçiliği yok.
1: Aynen.
2: Bunun nedeni de aslında çok bariz, çok küçük nüfusa sahip bir ülke. Sadece 20'nin üzerinde sanıyorum, şu anda tam emin değilim ama 30'a belki yaklaşan ülkede elçilikleri var. Umarım yakında da bizim de tabii
1: Enteresan.
2: ki etkimizle Ankara'da da bir
1: Olabilir.
2: elçilik açılmasını istiyoruz, diliyoruz. Fakat
1: Evet.
2: yokken bir yerde elçilik görevini bir şekilde İstanbul ve çevresinde ben olabildiğince ifa etmeye çalışıyorum.
1: Çalışıyorsunuz.
2: Ve 2023'te bu görevi kabul ettiğimde sadece Namibya'nın resmi sayılabilecek temsilcisi bendim. Geçen sene itibariyle yani 25'in sonunda da 2025'in sonunda da Ankara'ya bir Fahri konsolosumuz daha göreve başladı. O yüzden ben çok mutluyum çünkü Ankara'da da bir temsiliyetimiz var.
1: Tabii
2: Fahri
1: ki yoksa
2: konsolosluk da olsa birlikte çalışıyoruz.
1: daha kolaylaşmıştır.
2: Yani kolaylaşacak çünkü ben Türkiye'yi, bütün Türkiye'yi almak ya da bir bölgeyi almak durumunda değilim. Sadece bulunduğum bölgeyle sınırlıyım. Ama gerektiği takdirde, imkanlar el verdiği takdirde bir heyet geldiği zaman, Namibyalı bir heyet geldiği zaman onlara eşlik etmek için İstanbul dışına da çıkıyorum tabii ki. Ya da bir Namibyalı bir vatandaşın Türkiye'de bir gereksinimi varsa onunla ilgili
1: Çok
2: olarak çalışmalar
1: iyi
2: yapıyorum.
1: yapıyorsunuz.
2: Yani bu konu Fahri Konsolos yani bir devleti başka bir ülkede o devletin maaşlı kadrolu elemanı olmadan yani diplomatik personeli olmadan sanki o görevleri yapıyormuş gibi bir kariyer memuru değiliz. Ama

0: yapabildiklerim var, yapamadıklarımı Berlin'deki büyükelçiliğe bilgi vererek onların yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Özel günleri olabilir, davetler oluyor, tanıtım günleri oluyor, Namibya turizm olabilir, Namibya ticari heyeti olabilir. Bu konularda aracı olmaya gayret ediyorum ya da kendim organize ediyorum doğrudan. Ama özellikle vize verme gibi bir konu, hani bir ülkeler arasında vize durumu, vize vermiyorum. Fakat kolaylaştırıcı olarak neler yapılması hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyorum. Evet, bu konular üzerinde Fahri Konsolosluğum benim şu anda böyle, ama ticari ve kültürel bir köprü kurmak, Namibya'nın ismi eğer Türkiye'de daha çok çıkıyorsa bundan mutluluk duyarım, onur duyarım. Demek ki yaptığım işi bir şekilde yapıyorum diye düşünüyorum. Şimdi yakınlarda bir ticari heyet planlaması yapıyoruz. Turizm faaliyetlerini daha çok firmalar başladı. Çok mutluyum. Özellikle Afrika kıtasında turizm faaliyeti gösteren ya da Sahra altı turizme önem veren seyahat acentalarımız artık Namibya'yı da programlarını aldılar. Bu benim çok mutlu ediyor. Giden bir daha gidiyor. Yani tekrar gidilebilecek bir ülke. Uzak. Umarım o uzaklığı da günün birinde milli hava yolumuzla direkt uçuşlarla Windhoek başkenti sağlarız diye ümit ediyorum. Potansiyeli çünkü çok yüksek. Siz de gittiniz, gördünüz yeni potansiyeli bir maden ülkesi, işte turizm ülkesi ayrı ama madenleriyle çok
1: Saygın
0: ön plana
1: ülkelerden biri.
0: çıkacak. Özellikle son yıllarda işte petrolün bulunması, işte uranyumda çok
1: Uranyum.
0: uranyumun olması gibi böyle çok az bilinen bu işte nadir elementlerin bulunması, işte lityum vesaire böyle çok ağır madenlerin olması, yanında da işte elmas gibi böyle değerli madenlerin olması, işte mermer, kömür vesaire. Bunlar tabii ki ülkeyi çok çekici kılıyor. Ticaret olarak da umarım yakın zamanda daha iyi ilişkilerimiz, daha sıkı ilişkilerimiz olur. Zaten çok genç bir ülke biliyorsunuz,
1: Evet.
0: Namibya.
1: 1999'da kazanıyor, değil
0: Evet,
1: mi? Bağımsız.
0: 90'da, 21
1: 90'da, pardon.
0: 90'da cumhuriyeti ilan ediyorlar. Yani bağımsız parlamenter bir demokrasileri var, cumhurbaşkanı var, başbakanı var. 21 Mart tam da tam ekinoksa geldiği için iyi biliyorum. Gece gündüz şey. 21 Mart 90'da
1: Evet.
0: kuruluş. Demek ki 36 yıllık.
1: 36 yıllık
0: Çok
1: ülke.
0: genç bir Afrika ülkesi. Ama Afrika tabii çok büyük bir kıta. Afrika'nın en büyük devleti falan coğrafyası değil ama dünyada önemli bir büyüklüğe sahip. Dünyada 34. büyük diye biliyorum. Coğrafi olarak büyük bir ülke ve bu kadar az nüfus birçok konuda teknoloji ağırlıklı çalışmalarda ilgi çekeceğini, Türk yatırımcılar için de ilgi olacağını, özellikle güneş enerjisi konusunda çok talebin olduğunu biliyorum. Benim de görevim ticari olarak da ilişkileri geliştirmek. Turizm zaten bir yoluna girdi diye düşünüyorum. Bundan sonra artık ticari ve diplomatik ilişkilerin yola girmesi. İşte Fahri Konsolos bunu yapıyor.
1: Çok
0: Fahri
1: güzel.
0: Konsolos, evet.
1: Ne mutlu sana. Yani omuzlarında
0: Evet.
1: sorumlulukla beraber iyi bir şey de
0: Evet.
1: var.
0: Evet,
1: Ama
0: tabii o
1: ne mutlu.
0: sorumluluğu almak tabii çok onurlu, şerefli bir görev
1: Tabii.
0: ama bunu o bağlı olduğunuz ülkeyi sevmeden iyi
1: Olmaz tabii.
0: hisler beslemeden olmaz. Genellikle Fahri Konsoloslar zaten o ülkeyle ticari ilişkileri olan, belki akrabalık ilişkileri olan ya da işte bir takım ne derler? Yatırımları olduğu için geliştirmek amacıyla ülkeye çok sık gidip gelen ve böylece belli bir çevre edinen kişiler oluyor. Ve kendisini bir şekilde de resmi makamlarda da güvenilir bir insan olarak algılandığı için ona bu şekilde teklif geliyor. Yani şahsın kendi

0: Kendisinin ben size Fahri konsolos olayım demesinin arkasında daha başka çok
1: Tabii.
0: bürokratik çalışmalar var. İşte ülkelerin en üst düzeyinde kabul edilmeniz gerekiyor. İşte devlet cumhurbaşkanıysa cumhurbaşkanının onayından geçiyor.
1: Tabii.
0: Büyükelçilik sizi Dışişleri Bakanlığı'na öneriyor. Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı'na öneriyor. Oradan geri geliyor ve tabii ki incelemeler var. Aynı şekilde biz bu kişiyi öneriyoruz derken o çalışacağı ülkenin de aynı bürokrasisi bu şekilde ilerliyor. İşte dışişlerine
1: Çok güzel.
0: geliyor, sonra Cumhurbaşkanlığına geliyor, oradan geri geliyor. Bütün bunlar bir süreç
1: Tabii kolay
0: tabii.
1: işler değil, tabii.
0: Bunlar çok çabuk olmuyor.
1: Tabii.
0: Her bir araştırma dönemi ya da işte
1: Anladım.
0: sırayla bekleme dönemi. Türkiye çok büyük bir ülke. Çok fahri konsolos var. Çok değişimler oluyor. Yeniler geliyor. Yani bütün bunlar tabii ki süreci biraz uzatan konular. Türkiye'de birçok ülkenin fahri konsolosu var. Bir de şu var.
1: Evet.
0: Büyükelçiliğin olduğu yerde yani Ankara'da fahri konsolos olmaz. Başka şehirlerde olur. Şu anda fahri konsolosun olması başkentte elçiliğimiz yok. Bir de böyle bir özellik var. O zaman başka komşu şehirlerden fahri konsolosluğa devam ediliyor.
1: Olabiliyor.
0: Çünkü
1: Evet.
0: o bölgeyi temsil ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: O
1: Çok
0: bölgeyi.
1: teşekkür ediyorum bütün bu bilgiler için. Bir küçük ara verelim mi Gündür? Küçük bir
0: Tabii,
1: gitar
0: tabii.
1: arası. Dinleyicilerimize güzel bir Namibya müziği dinlemeye
0: Çok
1: ne
0: güzel olur.
1: dersin diyor hocam. O zaman teknik masada değerli Feryal kardeşimizden rica ediyorum. Bize güzel bir işaret gönderiyor zaten. Namibya'dan çok güzel bir etnik müzik dinletiyor bizlere.
0: Çok teşekkürler.

0: Evet, Namibya'nın köklü kültürel mirasından gelen geleneksel bir müzik dinledik. Geleneksel perküsyonlar, ritmik alkışlar ve yöresel vokallerle icra edilen bir şarkıydı bu. Çok da güzel bir hareketli Namibya müziği. Evet, bu arada buradan dinleyicilerimizi de aydınlatmak için soruyorum Gülnur. Hep duyarız ederiz. Fahri konsolos derken, demin de söyledin, vize gibi böyle şeylere girmiyor. Tamamen kültürel dedik genelde veya ticari dedik. Bizim Namibya ile aramızdaki kültürel şey, yani sen başladığından beri kültürel bazı etkinliklere imza atıldı mı, oldu mu bir şeyler? Ya burada ya da.
1: Evet, oluyor. Bazı benim bilgim içinde ya da dışında devletler olarak bizim büyükelçiliğimiz var Windhoek'ta, başkentte, ve TİKA var. Onların eliyle bir takım kültürel faaliyetler devletler tarafından yapılıyor. Buraya da heyetler geliyor. Buradaki bazı kültürel çalışmalara davetli oluyorlar, geliyorlar. Diplomatik ya da ticari ya da kültürel çalışmalara geliyorlar. Onun dışında ben de tabii daha çok turizmle ilgili olarak Namibya turizminin burada tanıtılması için bir takım çalışmalar yapıyorum. Bununla ilgili bir çalışmayı geçtiğimiz aylarda yaptık. İlgili olduğunu düşündüğümüz acentalarımıza, TÜRSAP belgeli acentalarımıza ve birkaç tane hava yolu firmasına, Türkiye'de Namibya'ya uçan ya da uçmayı planlayan hava yoluna ve birkaç tane Namibya'ya gitmiş gezgin diyeyim ve çok seven ve anlatan kendi Instagram'larında ya da bloglarında davet ettik. Güzel bir etki yaptı. Namibya'dan katılım oldu. Şimdi benzerini tekrar yapmayı düşünüyoruz. Çok eksklüzif, yani çok böyle Namibya'ya çok kalabalıklar gitmesi mümkün değil. Çünkü biraz
0: Evet.
1: önce bahsettiğimiz gibi altyapı da buna çok müsait değil. Daha münferit, daha mütevazi, küçük sayılardaki gruplar gidebilir ya da aileler diyeyim. Onlara yönelik bir tanıtım yapacağız yakında. Tekrar size de bunun bilgisini vereceğim memnuniyetle. Bu şekilde çalışmalar yapılıyor.
0: Çok iyi.
1: Onun dışında Namibya ile bizim aslında bir ilişkimiz var. Namibya Türk United Nations, Birleşmiş Milletler New York'ta kendi sinin bağımsızlığını yaratmaya çalışırken birçok diplomatik konuşmaya ve toplantılara giriyor ve Türkiye'de o zaman Birleşmiş Milletler'de bu Namibya'nın bağımsızlığıyla ilgili açılan komitede görevli gönderiyor bir diplomatımız ve bizim de
0: Evet.
1: siyasal bilgilerden bir hocamız. Yani Namibya'nın bağımsızlığından sonra Cumhuriyetine kavuşmasının sürecinde Türkiye'nin de böyle bir etkisi var. Bunu gururla
0: Çok iyi.
1: söylüyorum ve Namibya'nın tarihçiler, siyasiler, konuya hakim olanlar bunu biliyorlar ve takdir ediyorlar. O
0: Çok iyi.
1: açıdan ben de çok memnunum. Benim işimi kolaylaştırıcı bir şey bu tabii ki.
0: Ne güzel.
1: Bunun dışında işte Fahri Konsolos olarak bir kere şunu söyleyeyim, biz devletlere ek bir bütçe yükü getirmiyoruz. Yani maaş da almadığımız gibi görev tamamen gönüllülük esasına işliyor. Bundan dolayı da bütün resmi işlerde olamayabiliyoruz. Muhakkak Türkiye'ye akredite olan Berlin'deki Büyükelçilikle istişare ederek
0: Çok
1: karar verebiliyoruz. Ama burada Fahri Konsolos olarak bütün bizi davet edildiğimiz ulusal ya da uluslararası toplantılarda Namibya'yı temsil ediyoruz. Tabii ben de bunu gururla ve zevkle
0: ne
1: yapıyorum.
0: mutlu sana.
1: Evet,
0: Peki
1: ben
0: sevgili
1: teşekkür ediyorum.
0: Gülnur, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Sana sayende pek konuşulmayan, bilinmeyen Fahri Konsolosu görevinin ne olduğunu öğrendik, bilgilendik sayende. Türkiye ile Namibya arasındaki dostluğun önemli bir temsilcisi olan Fahri Konsolos Gülnur Diker'e özverili çalışmalarında başarılar diliyoruz. Üstlenmiş olduğun bu görev nedeniyle de seninle gurur duyuyoruz.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim. Sağ ol,
1: teşekkür
0: var
1: ederim.
0: olasın. Evet, değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki Kıyı Köşe İstanbul programımızı sonlandırırken hepinize çok güzel günler diliyoruz. Gelecek hafta Perşembe günü yine aynı saatte yeni bir konu ve konukla beraber olmak üzere. Hoşça kalın, sağlık ve esenlik içinde olun.
2: Wings sundu. Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
3: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
2: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cenk Eke'ye teşekkür ederiz.
5: Kurbağa sesi gibi
6: karşı yamaçta yankılanan
5: ve susmayan
7: Apaçık Radyo.
8: Reklamlar.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
15: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Binnur Mörel Büyükertan'a teşekkür ederiz.
16: Very good. Great.
14: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
17: Merhaba sevgili dinleyiciler, Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Her ayın ikinci haftası Açık Mimarlık'ta Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibi program içinde programlar gerçekleştiriyorlar bir yılı aşkın süreden beri. Bu ay yayın akışımızda Açık Mimarlık'ın bir değişiklik yapmamız gerekti ve Mimarlık'ta Rahatsız Edici Sorular ekibinin hazırladığı program yerine Cenk Dereli ile birlikte daha ileri bir tarih için planlamış olduğumuz programı yayınlayacağız. İyi dinlemeler.
18: Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Birazdan da Yağmur Yıldırım'la beraber her zaman yaptığımız gibi ayın bir değerlendirmesini yapıyor olacağız. Çok şey olup bitiyor tabii ki. Açık Mimarlığın tematik konularının yanında hızlıca böyle uzun listelerden neler olup bittiğini konuştuğumuz bir derleme programı olacak. Venedik Mimarlık Bienali'nin 2027 versiyonunun Türkiye Pavilyonu'nun ön projeleri belirlendi. Bununla ilgili ilk duyuruyla başlamış olayım ben. İKSV'nin İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinatörlüğünde devam ediyor. Biliyorsunuz 2007 yılından beri bu koordinatörlüğü üstleniyor İKSV. Şöyle diyelim, daha önceki yıllarda olduğu gibi her iki senede bir tabii ki yapılıyor bu ama daha önce de aynı benzer süreçte bir açık çağrı sonucunda elde edilmiş projeler arasından seçilen bir kısa liste ikinci aşamaya geçiyor bu değerlendirme ve belirleme süreci içerisinde. Ondan sonra da o senenin, yani takip eden yılın mimarlık bienalinde Venedik'te hangi işin uygulanacağı seçilmiş oluyor. Bu senede ilk aşama tarihi, o süreç tamamlandı. Hülya Ertaş, Bilge Kalfa, Cem Sorguç, Melis Farkal ve Şebnem Yücel'in seçici kurulunda yer aldığı bir süreç yaşandı. 43 projenin başvurduğu belirtiliyor. İkinci aşamada da değerlendirmek üzere 3 projeye davet gönderildiğinden bahsediliyor kurumdan yapılan açıklamada. Seçilenleri burada analım ve tebrik edelim. Crafts and Grafts eklemlenen mimarlığın atlası, Ilgın Avcı ve Alişan Çırakoğlu'nun projesi. Bozyap, Kültürel Doğaçlamalar Nisa Gökgöz'ün projesi. Ve Devşirme Gelecekler, Ece Yetim, Asya Ece Uzmay, Başak Eren, Beril Sarısakal, Erkent'in kolektif projesi. Bu 3 proje ikinci aşama için seçilmiş durumda. Bakalım bunlar arasından hangisi son olarak Venedik Mimarlık Bienali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak. Hep beraber göreceğiz. Bizim projeyi seçmemişler. Hazır Yağmur da stüdyoya geldiğine göre.
19: Geçmiş olsun.
18: Hemen gıybete dahil olabilir. Bizim proje seçilmedi. Sayın Seçici Kurul. Sevgili güzel insanlar, tanıdıklarımız, arkadaşlarımız aynı zamanda. Hepsini emeklerinden dolayı bir de tebrik etmek istiyorum. Ayrıca yani hiç kolay bir şey değil. Ama biz de Büke Uras ve Elif Erdin'e ve ben olmak üzere bir öneride bulunmuştuk. Sonraki yıllara diyelim. Daha önceki yıllarda da bir deneyimimiz vardı tabii. Evren Başbuğ'un ana yürütücülüğünde bir yine ekibin içerisinde ben yer almıştım. Üçüncüde çekirgenin sıçradığı üçüncü başvuruya inşallah diyelim. Ama heyecanlı, eğlenceli bir şey. İşte tek hayıflandığım nokta 43 tane şimdi proje gelmiş. Bu da böyle bir hani kapalı yarışma usulü değil aslında. Kimliklerin açık olduğu, açık başvuruyla açık bir şekilde yani bütün yani değerlendirenlerin, başvuranların kimliklerini gördüğü bir süreç sonunda belirleniyor. Bütün bu başvuranları keşke bir yerde bir görebilsek. İşte hani normal yarışma projelerinde kimlik zarfı verirsiniz kimliklerin anonim kalması için. Sonra bir de o kimlik zarflarının üzerine açılabilir ya da açılamaz yazarsınız. Yani yarışma sonuçlandığında eğer bir ödül almadıysanız yapılacak olan kolokyumlarda sergilenirken işiniz isimlerinizin belirtilip belirtilmemesi, görünüp görünmemesi üzerinde de bir karar verici olabiliyorsunuz. Ama burada öyle bir şey de yok. O yüzden hani keşke projeleri görebilsek, keşke kimler başvurmuş, her iki dönemde bir kimler başvuruyor, kim bu işlere hevesli bilebilsek daha enteresan bir tartışma şeyi olabilir. Bir de tabii her kurumun kendi yoğurt yiyişi var sonuç olarak. Öyle süreç içerisinde biz buradan duyurmuş olalım taleplerimizi de belki sonraki yıllarda bu isimlerin her birinde bilebiliriz belki diye düşünüyorum.
19: Aradamento'da bir dönem yayımlandığını hatırlıyorum. İkinci aşamaya kalan projeler yayımlanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi yayımlanmıyordu. Tabii bu olmaz. Başka vesileyle başka yerlerde bu projeler evrilir, değişir, dönüşür. Tabii. Karşımıza çıkar. Belki o yüzden de paylaşılmıyordur.
18: O da olabilir.
19: Bilmiyoruz.
18: Tabii.
19: Ben sizinkini görmek isterim. Şimdi burada ipucu vermeyelim içeriğine dair ama böyle biraz ters köşe yapan ziyaretçiyi ve çok da esprili, biraz dünya ahvaliyle karanlık bir yerden dalga geçen tematik olarak hoş bir projeydi. Ben görmek isterim. Aynen. Başka yer başka zamanda. Herkesin eline sağlık. Bakalım ne çıkacak.
18: Evet. Ekipler oldukça ilgi çekici. Ben yani önerilen projeleri de merak ediyorum. Her sene demeyelim de her çağrı dönemi oldukça keyifli ve heyecan verici tabii ki. Önemli de bir olay. Bakalım hangi tartışmaları gündeme getiriyor projeler ve onları nasıl Venedik'teki sergi mekanında temsil etmeyi önermişler. Onların hepsine bakacağız.
19: Yarışmalar demişken
18: evet, Balıkesir Cumhuriyet Meydanı Sosyal Merkezi proje yarışması sonuçlandı. Tabii bir sürü başka yarışma da arada sonuçlanıyor ama tam da bu mevsim, yani bu yaz pek çok yarışmanın olduğu, tesliminin olduğu bir zamana da denk geldi. Bilmiyorum ya, ben de çok bakıyorum diye ya da hakikaten öyle bir yoğunlaşma oldu diye, yarışmaların da arttığı bir dönem oldu. Vallahi yani tabii birinci, ikinci, üçüncü ödül var. Bir de üç mansiyon var. Üstüne bir de dört tane de satın alma var. Yani oldukça ödül dağıtılan bir proje süreci oldu bu. Birinci ödülü söyleyelim. Çünkü bütün ekipler de kalabalık. Meraklıları bakabilirler. Can Kalınsazoğlu, Harun Beyhan, İsmail Taygun Kır, Zeynep Sıla Gençoğlu ve yardımcı üyeler Gülten Nur Bilgiç birinci ödülü almış. Tebrik ediyoruz. Tabi bu yarışma ilk açıldığı zaman biraz tartışma yaratmıştı. Müellifliği arasında, yani proje ekipleri arasında bir peyzaj mimarını zorunlu kılmıyordu proje. İlk anda olan tartışmalar ve peyzaj mimarları odasının yapmış olduğu bir kısım itirazlar sonucunda yarışma yani bir geri çekildi. Ondan sonra tekrar şartnamesi güncellenerek tekrar açıldı. Sosyal medyada, online platformlarda projeler dolaşmaya başladı. Proje nitelikleri falan da giderek hoşlaştı tabii. Yani bunun yapay zekanın görsel üretme kabiliyetinin artışıyla da bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da oldukça çok çalışılıyor ve çok üretiliyor artık yarışmalarda. Oldukça rekabetçi bir ortam var. Nitelik de oldukça arttı bence. Bunun tabii bir jenerasyon dönüşümü sonucunda da olduğunu düşünüyorum ben. Yani böyle daha yeni dönem ekipleri var. Benim kendi jenerasyonumdan tanımadığım böyle genç, herhalde 20'li yaşlarının sonlarında, 30'larının başlarında olan ve böyle kalabalık ekipler. Onların üretimlerini incelemek oldukça keyifli açıkçası. Bilmiyorum, sen takip ediyor musun yarışmaları ara ara?
19: Ediyorum. Biraz da eşin dostun...
18: Sen mimarlık takip ediyor musun Yağmur? İtiraf et. Gerçekten mi?
19: Uzaktan işte. Yarışma tarihine bakıyorum.
18: Çok güzel.
19: Ediyorum. Şöyle ediyorum. Senin de öyledir eminim. Eşim, dostum, çevremdeki yakın arkadaşlarım bir yarışmaya girdiklerinde ister istemez gündemin de oluyor. Yakınlarda keyifli bir yarışma oldu. İçeriği çok zevkli bir yarışmaydı. Samsun Büyükşehir Belediyesi. Neden? Çünkü genelde bir hizmet alanı olur, bir kültür merkezi olur, bir belediye binası olur. Samsun'daki büyük bir kompleks, içinde bir cami var. Ana arterleri planlıyorsunuz, büyük bir sirkülasyon alanı, denizde olan ilişki. Büyük bir kültür merkezi tasarlamanız bekleniyor. Bunun otoparkları, girişi, çıkışı da onlar çözülecek. Bir de Büyükşehir Belediyesi. Yani her biri normalde bir yarışma konusu olurken her birinin bir yarışmada olduğuydu. Ona da epey katılım olmuş. İki aşamalı bir yarışmaydı. Ona benim çok sevgili arkadaşım katıldığı için epeyce hepsini bir noktada ofiste yansıtıp projeleri baktık, ettik, konuştuk. Kendi aramızda da böyle sunumlar yaptık. Bu yarışmaların bence birbirinden fikir alma, birbirine sorma, birbirine gösterme, birbirinin projesini eleştirme ortamı da iyi oluyor. Bir yandan da dediğine katılıyorum. Hani ben mi yaşlanıyorum ya da ben mi acaba mimarlığın başka bir yerinde daha çok konumlandım ve ilgimi oraya yönelttim dediğim. Eskiden daha fazla tanıdık isim görürdük mesela. Belki de dediğin gibi daha yarışmacı bir jenerasyon yetişiyor. O yüzden evet, bu isimleri de takipte kalalım.
18: Bir de bir yandan şöyle bir şey oldu. Uluslararası yarışmalara girmek de bir yandan kolaylaştı. Öyle olunca eskiden hani ulusal yarışma beklenir. Tabii ki giriş bedelleri, süreçleri ve ödülleri çok farklı oluyor birbirleriyle kıyaslandığında. Ama bir yandan da online katılımla oldukça fazla yarışma projesi üretmek mümkün. Öyle olunca da böyle uluslararası nitelikteki hem detay hem estetik içeriğe sahip, yani oradan, yani niteliği oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum yani genel olarak. Belki hakikaten yani daha kolaylaşmış olabilir bazı temsilleri oluşturmak, ama yani her tür çizim ve görselleştirmenin oldukça nitelikli hale geldiği bir zaman. O yüzden de galiba oldukça çok üreten insan var ve kolektifler de var. Şeylere de dikkat etmeye başladım. Sosyal medyada daha çok detayıyla yer alıyor. işte mimari proje ekiplerinin arasında sadece görselleştirmeyle ilgilenen ya da illüstrasyonuyla ilgilenen ekipler var ve o ekipler de mimarlardan oluşuyor. Öyle olunca da hani mimarlık mesleğinin alanında böyle özelleşmiş, yani daha önce de oluyordu aslında, rendercı dediğimiz arkadaşlar vardı. Ya da daha önceki dönemlerde mesela Doğan Tekedner falan, onlardan bahsederler kendi girdikleri, yani 40'lı 50'li yılların mimarlık ortamındaki yarışmalarda hani perspektifi çizmek için gelen arkadaşlarından ya da işte perspektifi çizen, bir sulu boya perspektifini yapan kişilerden hani bu rol paylaşımları hep oluyordu. Şimdi de öyle var gibi. Benim de İzmir'den tanıdığım çok yetenekli Rana diye bir arkadaşımız var. Genç meslektaşlarımızdan. O da mesela benim onu tanıdığım süreç içerisinde bu illüstrasyon alanına doğru yöneldi, mimari temsillerde, ve oldukça fazla uğraşılmış, işlenmiş, fazla detaylarıyla beraber öne çıkan işler yapıyorlar. İncelemesi oldukça keyifli açıkçası. Yarışmalar devam ediyor. 10 Ağustos'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal, Kültürel ve İdari Hizmetler Binası Mimari Proje Yarışması'nın teslimi var. Yani katılanlar varsa hatırlatmış olalım. 1 Eylül'de Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması. 5 Ağustos'ta daha, yani en erkenine en son söylemiş oldum. Kronoloji takip etmedim. Artık siz takip etmişsiniz umarım. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması'nın teslimi var. Bunlar tabii ulusal ve yapı genellikle, yani bir yapıyı programlarında talep eden yarışmalar. Onun dışında başka pek çok yarışma da var. İlgili portallardan merakları takip edebilirler. Yazı güzel geçirmek için.
19: Bu Kuşadası yarışmasıyla ilgili soru işaretleri taşıyorum. Çünkü eski tarış alanını Aydın Büyükşehir Belediyesi alıp yeni bina yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı parti değiştirince de aralarında bir ihtilaf oldu belediyeyi tahliye etmesiyle ilgili. Ben bu yarışmanın haberini eski otogar alanının yeni bir yönetim merkezi olarak yeniden işlevlendirileceği olarak okudum, ama bilen varsa bana ulaşıp aydınlatsın, bize ulaşsın lütfen. Daha yeni bir bina yapılmadı mı? Niye tekrar açılıyor? Tabii yarışmalarla beraber bu yarışmalardaki projelerin uygulanabilirliği ya da uygulanırlığı, pek çok yarışmada biliyoruz satın almayla alınan projeler uygulandığında bambaşka bir projeye dönüşüyor. Ya da bir yandan burada yapmamayı konuşuyoruz. Yeni yapılmış bina varken tekrar yarışmayla bir yeni binaya kavuşmak gerekli mi, değil mi? Hani bu yarışma ekonomisini böyle daha geniş bir yerde düşünmek de bana iyi geliyor. Bunu paylaşmak istedim çünkü bilemedim, ben de ulaşamadım neden olduğuna dair. Bunu da not düşmüş olayım.
18: Şey diyelim, sevgili hocam Hüseyin Kahvecioğlu'nu belki davet ederiz yakın zamanda. Şu anda güncelde devam eden birkaç yarışmanın jürisinde var kendisi. Hem de çok eskiden beri, hem jüri süreçlerinde hem de yarışmacı biri olarak çeşitli müellifleri de olan, yani yarışma süreçlerinden sonra uygulamaları da dahil olmuş biri olarak belki bu yarışmalar sürecini onunla beraber konuşuruz. Belki bir de işte bu pek de tanımadığımız genç ekiplerden birilerini, birkaç kazanını davet ederiz. Enteresan bir şey olabilir, beraber konuşmak
19: olur
18: açısından.
19: Olur. Ben de merak ederim. Sen de epeyce yarışma yapan, kovalayan bir insansın. Bir yandan ofisin ya da kişinin, ekibin kendi iş seyrinde birden bir gedik açılıyor ve hurra diye herkes birden yatıp kalkıp günler boyunca. Bu nasıl bir iş akışı, nasıl planlanıyor? Yarışma kafası tırnak içinde nasıl geliyor hocam? Aynen. Biraz onları da konuşalım isterim. Hüseyin hocayla mesela jürilik nasıl? Evet. Çünkü bu da bir mesai epeyce. Aynen. Hafta sonu kapanıyorlar bazen günlerce. Pek çok proje inceliyorlar. Nasıl evrildiğini görüyor mesela. Bir dönem ben hatırlıyorum, Arkitera'da çok eğlenceli bir yazı çıkmıştı. Son dönem yarışmalarda ödül alan projeleri derlemişler ve nasıl cepheler, nasıl malzeme seçimleri, nasıl yaklaşımlar daha çok revaçta. Esprili de bir dille, hoş bir yazıydı. Belki daha güncel halini konuşuruz diyelim.
18: Çok iyi. Yani yarışmalar önemli. Önemsiyoruz yarışmaları. Mimarlık ofisleri için de can simidi gibi gerçekten. Yani biraz fazla tabii milli piyango ya da herhangi bir çekiliş gibi oluyor. Yani çok da katılan olunca. Ama her şeyin belli bir dinamiği var. Bunların hepsini konuşmak ilginç olabilir. Yeni çıkan kitaplar var ara ara, ona bakıyoruz. Benim pek bakmadığım bir alandan aslında, yani işte biraz gündemi araştırırken gördüğüm, iç mimar Pınar Sezer'in Kadın Gözünden Restorasyon Görülmeyeni Onarmak başlıklı bir kitabı çıkmış. Tabii kitabı alıp inceleme fırsatım olmadı ama kitabın sunuş metni oldukça ilgimi çekti. Belki beraber inceler, hatta belki de davet eder, konuşuruz. Kitapta kadın ustaların ve görünmeyen katkıların izleri, sürdürülebilir koruma anlayışı, yerel bilgi, toplumsal katılım ve insani duyarlılık sahadan gelen gözlemlerle ve evrensel bir dille ele alınıyor diye yazıyor bilgi metninde. Restorasyonu yalnızca yapıların değil, insanlığın ortak hafızasının onarımı olarak görenler için yazıldı diyor kitabın bilgi notunda. Kitapları konuşuyoruz, yazarlarıyla beraber konuşuyoruz, yazarları olmadan da konuşuyoruz. O yüzden ilgi çekici bir şey. Eğer aranızda okumuş olanlar ve kitap kendi takibine takılıp incelemiş olanlar varsa yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir müzik arası verelim istersen. Ondan sonra da devam edelim. Alanis Morissette'den bugünün ruhuna uygun olarak bir parça geliyor. Ironic.
19: Ay çok da severim o parçayı.

0: Açık Mimar'la dinlemektesiniz. Ironic dinledik. Sevgili Cenk seçti. Zamanlarımıza layık bir şarkı diye. Çok da sevdiğim parçadır.
1: Evet ya, klibi de efsanedir zamanında. Bizi alıp götürmüştür. Bunu nasıl yapmışlar ya falan. MTV ve müzik kliplerinin popüler olduğu zamanlar. Gündeme bakıyoruz. Neler var, neler yok. Etkinlikler, yarışmalar, ödüller aksında gidiyoruz. Tabii uluslararası mimarlık ortamının en önemli etkinliklerinden bir tanesi olan UIA Dünya Mimarlar Kongresi gerçekleşti. Uluslararası Mimarlar Birliği'nin etkinliği, UIA'nın Türkçe açılımı, öyle söylemiş olalım. İşte Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği de hani üyesi sonuç olarak önemli, çok çok önemli bir etkinlik. Tabii belki şeyi hatırlarlar. Yani bu kongre çeşitli dönemlerde büyük kalabalıklar ve çok yoğun bir programla belli ülkelerin özel şehirlerinde düzenleniyor. 2005 yılında da İstanbul'da düzenlenmişti. Önemli bir mimarlık buluşması. Bir de böyle çok görkemli oldu. Bu seneki Barcelona'daydı. Yani Sagrada Familia'nın içerisinde bir mesela ödül töreni düzenlendi. Altın madalyası, etkinliğin altın madalyası ve Triennial ödülü Sagrada Familia'da düzenlenen bu etkinlikte verildi. Sagrada Familia'da tamamlandı artık. Yani şükür dediğimiz inşaat projelerinden bir tanesiydi.
0: Türkiye'de olsaydı şimdiye çoktan bitmişti de
1: Evet.
0: işte İspanyollar bizi kıskanıyor.
1: Evet. Yanlış bilmiyorsam hala yani arada başka bir şey yapılmadıysa dünyadaki en yüksek kilise olarak şu anda artık varlığını devam ettiriyor Sagrada Familia. Buradan Gaudi'nin ruhu şad olsun diyelim.
0: Bugünleri görseydi beğenir miydi acaba diye düşünmekten kendimi
1: Evet.
0: alamıyorum.
1: Enteresan bir süreç sonucunda tamamlandı. Arada pek çok teze, pek çok dijital teknolojik üretim ve zanaat kesişimindeki işbirliğine ve üretime de konu oldu Sagrada Familia. Buradan Barcelona'lıları kutlayalım. Sagrada Familia hayırlı olsun. UIA'dan bahsediyorduk. Barcelona'da düzenlenen 2026 yılı UIA'sının Dünya Kongresi Barcelona'da düzenlendi. Teması İngilizce Becoming Architectures for a Planet in Transition şeklinde. Becoming'i nasıl çeviriyorsun? Var olmak, bedenlenmek mi?
0: Evet. Oluş olarak
1: Evet,
0: çevriliyor
1: oluş.
0: genelde.
1: Aynen. Bir dönüşüm içindeki gezegen için mimarlıklar adlı bir teması var. Barcelona Uluslararası Convention Merkezi'nde, Disney Hub'da, Three Chimney Complex diye bir yer varmış orada ve Sant'Andrea de Besos'ta birkaç farklı venue'de etkinlik gerçekleşti. Etkinliğin en ilgi çekici anlarından bir tanesi, yani belki takip edenler görmüşlerdir ama buradan bakmamış olanlara da bakmalarını salık verelim sosyal medya üzerinden. Açılış seremonisinde 6 tane winch operatörünün bu oldukça ağır iş makinelerini kullanarak bir kava şişesini açmaları performansı damgasını vurdu. Ve tabii işte bir yandan da UNESCO mimarlık başkenti, dünya mimarlık başkenti kutlamasının da bir parçasıydı bu performans. Barcelona her şeyin şehri olmaya doğru gidiyor. Tabii büyük Avrupa kentlerinin son 20 yılda geçirdiği dönüşümler oldukça ilginç. Yani bazısı bu işte 2030 global hedefleri dolayısıyla, bazıları karbon ayak izi ve küçültme meseleleri de, bazıları tamamıyla ekonomik ve işte dünya sisteminin büyük şehirlerin ağır sanayiden kurtarması ve onların tamamıyla bir kısım böyle neoliberal ve turizm ekonomik politikalarının parçası haline getirilmesiyle falan alakalı, hepsi birbirinin içinde ama oldukça insani ve yaşanabilir hale geliyor bu büyük şehirlerden bazıları. Barcelona'da onların önde gelenlerinden bir tanesi. Böyle etkinliklere de tabii ki ev sahipliği yapıyor gururla. Bu Vinç operatörleri tarafından gerçekleştirilen performans, ama bir yandan da Vinçlerin kendilerinin o etkinlik alanındaki duruş ve oluşları yine sosyal medyada denk geldiğim şekliyle meraklı mimarlık takipçilerinden bir tanesine 2005 Uyuya İstanbul'un Kongre Vadisi'deki tasarım yarışmasında birinciliği kazanan projeyi hatırlatmış. O projede de büyük iri vinçler bütün bu etkinlik alanının esas düzenleyicileri olarak kullanıyordu. İşte üzerlerine bayraklar asılıyor, bazı konteynerları taşıyorlar, işte ışıkları, ses sistemlerini hareketli şekilde etkinlik alanında kullanılabilir hale getiriyorlardı. Onu hatırlatmış ve de şöyle bir yorum yapmış, işte hani uygulansaydı demek ki iyi bir şey olacaktı gibi. Yarışmalar demişken de o yarışmaya da biz İpek Akpınar'la ve bizim dönem arkadaşımız birkaç mimarlık öğrencisi, ben de o sırada mimarlık öğrencisiydim, beraber bir katılmıştık. Taşkış'ta da bir iki gün sabahladığımızı hatırlıyorum. Evet, kazanılmamış projeler ve benim geçmişim adlı programa devam ediyoruz sevgili
0: Herkesin
1: dinleyenler.
0: vardır öyle bir geçmişi.
1: Aynen öyle. Böyle yani görkemli bir etkinlik olmuş. O etkinlikte tabii Türkiye'yi ilgilendiren, özellikle ilgilendiren iki tane konu da var. Bir tanesi oturumlardan, etkinlik oturumlarından bir tanesinde Oral Göktaş'ta Sevince Bayrak'ın mimarlık ofisi diyeyim. Bir oturuma konuktu. Gündelik Hayatta Müdahaleler adlı olan bu oturum 29 Haziran'da gerçekleşti. Küçük hesaplı ve bağlamına uygun eylemlerle mimari pratiklerin gündelik hayata nasıl müdahale edebileceğinin tartışıldığı bir oturumda başka katılımcılarla beraber hem kendi projelerini hem de bu bağlama yaklaşımlarını paylaşma fırsatı buldular. Bir de oldukça yani gurur verici, keyifli bir ödül geldi Türkiye'den bir ekibe. Altın Küp Ödülü UİA'nın Perre Çocuk ve Kent Bienali'ne verildi. Şehir Dedektifi Derneği bu ödülü kazandılar. Adıyaman Belediyesi ortaklığında İKSV'nin AB desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa Kültür Diyalog ve Destek Programı kapsamında desteklenen bir sürecin sonucunda 6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kentle, kültürel mirasla ve kamusal alanda kurduğu ilişkiyi yeniden güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir bienal bu. Yenisi de yoldaydı, hazırlıklarına devam ediyorlardı ve desteklerinizi de bekliyorlardı. Buradan üyelerini kutlayalım. Şehir dedektifinin hızlıca da şöyle isimleri analım. Gizem Kıygı, Nazlı Türker, Kumru Çılgın, Çalış, Mustafa Emir Küçük, Sezen Yalçın, kurucu üyeler. Proje ekibi ve uygulamada İpek Kay, Elif Ertekin, Hatice Karabüyük, Büşra Şimşir, Altuntaş. İsmini unuttuklarımız varsa da bizi affetsinler, ama şehir dedektifi ekibinin tamamını buradan kutlamış olalım. Uyuya'da da böyle güzel ve keyifli, kutlu iki tane durum oldu. Tebrik ediyoruz tekrar kendilerini.
0: Harika. Bildiğim kadarıyla Altın Küp ödülü de yeni verilmeye başlandı. Farklı farklı kategorileri var da Altın Küp daha çok sosyal fayda, sosyal etki gibi alanlarda veriliyor. Sevgili Gizem, bizim Apaçık Radyomuzun da eski programcısı Şehir Dedektifi diye sonrasında Mehmet Kentel de dahil oldu. Birkaç yayın dönemi program yaptılar ve kent hakkını çocukların gözünden anlatan ve ilham verici işlere, projelere, kişilere, konuklara yer veren de bir programdı. Gizem'i severiz. Ben birkaç gün önce gördüm kendisini bir çalışmada. Orada bahsetti. Barcelona'ya gittik, ödül aldık Yağmur diye. Çok çok sevindim. O zaman hemen program yapıyoruz Gizem dedim. Çünkü Perre'yi ben de uzun zamandan beri konuşmak istiyorum ama o kadar yoğun çalışıyorlar ve o kadar az kişi, o kadar çok iş yürütmeye çalışıyorlar ki bir türlü yapamamıştık. O yüzden en yakın zamanda tam şu an tarihini programlamadık ama birkaç hafta içinde muhtemelen sevgili ekiple birlikte bu ödülü de kutlama vesilesiyle neler yaptılar deprem bölgesinde çocuklar için ve nasıl projelendirdiler konuşacağız. Tebrik ederiz.
1: Tebrik ediyoruz vallahi. Buradan çok alakasız bir şekilde Ankara'ya sıçrayalım. NATO.
0: Barcelona'dan NATO'ya doğru.
1: Barcelona'dan NATO'ya sıçrayalım. Evet. NATO tedbirleri oldukça ses getirdi. Ankara'daki 2 günlük bu buluşma Ankara'nın çehresini belli yerlerinde değiştirdi. Belli yerlere dair de Ankara'nın çehresini ve o çehrenin niye böyle olduğunu tekrar tartışmaların gündemine taşıdı. Yani işte yol üstünde bazı mahallelerin görünmemeleri için paravanlarla kapatılması, işte yıllardır çukurlardan dolayı Ankaralıyı canından bezdirmiş bazı caddelerin çok nitelikli ve incelikli dökülmüş asfaltlarla yeniden elden geçirilmesi gibi şeylerin yanında işte her tarafın polis barikatlarıyla kapatılması ve belli etkinliklerin ve hatta meclisin tatil edilmesi falan gibi. Yani devletin ulusal meclisinin çalışmasının da ya kalabalık olmasın ortalık işte çeşitli şekillerde yoğunluklar oluşmasın diye herhalde tatil edildiği böyle bir süreç yaşandı. Tabii yani tartışmaların temelinde de görülmesini istemeyen mahalleler neden bunca yıldır o zaman hani bunları tespit etmiştik de ve nitelikli olmadıklarını da biliyorduk da işte bazı cephe boyamalar ve iyileştirmeler falan da yapıldı tabii yer yer. Hani niye bu zamana kadar yapılmadı diye insanları konuşturttu. Madem böyle bir yol çalışması yapılabiliyordu, bu kadar incelikli niye yapılmadı dendi. İşte işin acıklı kısmı da biraz o galiba. Yani herkes her şeyin hem nasıl yapılabileceğini biliyor, hem o yetkinlik var, hem her şey tespit edilmiş durumda. Ama onu yaptırmak için gerekli bir zorunluluk yok. Yani keyfi bir şekilde içinde yaşadığımız yerleri içinde olduk, yani kendi oldukları gibi yaşadığımızı da bir kez daha göstermiş oldu bu durum. İlginç bir şekilde de böyle yani Türkiye toplumsal psikolojisinin geniş yani çok galiba coğrafyaları da aşan bir yansıması gibi bir şey oldu. Yani eve misafir geleceği zaman ortalığın toplanması ya da işte ya el alem ne der deyip aman işte şöyle görünmeyelim böyle olmasın. İşte başka biri gelince tartışılmasın. Her şey çok kontrollü ve düzgün görünsün. O imajını korumaya çalışmanın o etkileşimin yaşanmadığı geri kalan tüm günlerdeki yaşama konforu ve yaşamsal gerekliliklerin üstünde tutulduğu bir durum gibi oldu. Yani Türkiye toplumunun bir parodisini bir uluslararası devlet etkinliğinde görmüş gibi olduk. Ben Ankara'ya gittim hazırlıklar öncesinde. Hazırlıkları denetlemek için değil tabii ama bir kısım işler halletmek için. Ortalık oldukça sakindi aslında. Medyada daha kaotik görünüyor her şey. Yani kent hayatının durduğu, her şeyin böyle çok yani çıldırma noktasına geldiği gibi bir intiba oluşuyor yapılan tüm haberlerle. Ama ortalık oldukça sakindi.
0: Tabii 7-8 Temmuz'da ne olduğunu
1: Evet,
0: bilemiyoruz o
1: aynen
0: sırada
1: işte.
0: İstanbul'da olduğumuz için ama.
1: Aynen evet. Ama işte Macron da koşmuş çok şükür. O da rahatlamış işte. Hani olması gereken her şey olmuş gibi görünüyor. Ama yine bizlerin yüzüne tutulan aynada gözlerimiz kamaştı yani. İnsan kendini bir böyle garip, içi acılaşmış hissediyor yani.
0: Sosyal medyada epey makara yapıldı. Bazılarına epey güldüm. Macaristan başkanı temsilcisi NATO'daki İstanbul'a gitmiş, sosyal medyasına paylaşmış. Bir dakika, biz İstanbul'u
1: Evet.
0: temizlememiştik diye.
1: Aynen.
0: Onlara epey güldüm. Ya da işte bu taksi sürücülerinin kıyafet kodları, ikram zorunluluğu vesaire, bununla ilgili sanki misafir geldiğinde örtüleri açıp o kimseye
1: Tam
0: verilmeyen
1: olarak öyle.
0: tabakları çıkaranlar gibiyiz diye. Tabii bunlar işin makara tarafı. Artık Türkiye'de biz her şeyin mizahını yapar olduk ister istemez de, bir yandan çok fazla gözaltı olduğu, tutuklamalar olduğu, radyomuzun programcısı Yıldız Tar 2 hafta önce tutuklandı. 1,5 milyon kişiye GBT uygulaması yapılmış, çok sayıda halen devam eden tutuklama olayları var. Bir önce Yıldız'ı aramızda görmek istiyoruz. Bunu da söyleyelim. Valilik açıklama yaptı. 52 bin sokak köpeği toplatılmış havaalanından. Toplantı güzergahlarına ve başkanların konaklayacakları otellere yakın alanlarda, yani bu köpeklerin kent hakkı yok mudur, var olma, yaşama hakkı yok mudur diye insan soruyor. Nereye gittikleri de bir muamma. Ben araştırdım, ulaşamadım. Şunu da söyleyelim, NATO zirvesiyle ilgili epey farklı programlarda da konuşuldu. Radyoda zaten günlerdir bu konuşuluyor ama biz sevgili Bülent Batuman hocayla kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Şehircilik, kent hakkı ve bugünün iktidar mekan ilişkileri özelinde de NATO zirvesine değinmiş olduk. Özellikle hocanın military urbanism, askeri şehircilik, yani bugünün yükselen güvenlik endişeleri, kamusal alanın giderek daha regüle edilmesi, yapay zeka, yüz tanıma araçları gibi farklı teknolojilerle başka türlü bir kent anlayışı ya da kent planlama yönetimi anlayışına değinen kuramlar üzerinden yorumladığı çok iyi bir söyleşi oldu. Bunu da ben tekrar paylaşmak isterim. Senin de izlenimlerini dinlemiş olduk. Yani evet, her bu tür büyük ölçekli toplantıda da kentlerin kapatılması, gündelik hayatın bir noktada durma noktasına gelmesi, insanların iş yerlerine gidememesi. Yani ben İstanbul'da yaşayan birisi olarak onur yürüyüşü Kadıköy'de olacağı duyuruldu. Niye Beyoğlu'nda biz bir yerden bir yere gidemiyoruz? Yani sürekli bir yolların kapatıldığı, metroların, finikülerlerin iptal edildiği, GBT uygulamalarının yapıldığı ya da arkadaşlarınızın, tanıdığınızın insanların gözaltına alınıp tutuklandığı bir noktadayız. Yani bunu da tam işte başka türlü bir şehircilik, başka türlü bir aşınmakta olan bir kent hakkı durumuna da işaret ediyor bir yandan.
1: Evet. Bu havayı dağıtmak için bir ara verelim ve Gypsy Kings'ten Bamboleo dinleyelim.
0: Biraz sert oldu NATO'nun üstüne.
1: Biraz sallanıp kafa dağıtalım.

Evet, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ankara ve NATO tedbirleri konuşuyorduk. Biraz havayı dağıtmak için bamboleo dedik. Ama Ankara'dan haberlerle devam edelim. Ankara'nın efsane mekanlarından Kavakkıdere Sineması yakın zamanda kült Kavakkıdere olarak tekrardan kentin kültür hayatının bir parçası haline gelmişti. Programın başında da yarışmalardan bahsettik. Şimdi devam eden bir yarışma var. 25 Temmuz'da da aslında sonlanıyor yarışma. Artık programın yayın tarihine göre ya bunu geçmişe yönelik ya da geleceğe yönelik bir not olarak burada paylaşmış olayım. Kült Kavaklıdere'nin girişinde ve içindeki merdiven boşluğunda bir enstalasyona dair bir

0: tasarım yöneticisi Kült Kavakkıdere'nin, Berk İlhan bir tasarımcı sanatçı, Cemre Öner Türk yine Melt Stüdyo'dan, Merve Nur Sökmen tasarımcı, Profesör Doktor Umut Şumlu Başkent Üniversitesi'nden keyifli bir farklı öyle söyleyelim alanları temsil eden bir seçici kurulu var. Oldukça keyifli bir yarışma teması da var ama konusu olan yer de bir o kadar önemli. Aslında mimar Nejat Tekelioğlu tarafından 1960'lı yıllarda sıkça uygulanan sinemalı apartmanlar konseptinin günümüze ulaşabilmiş en değerli örneklerinden biri diye anlatılıyor çeşitli kaynaklarda. Tunalı İlmi Caddesi üzerindeki önemli bir yapı bu, Başkent Apartmanı. Aynı mimarın Talip Apartmanı da var. Benzer bir mekansal içeriğe sahip. Vekam'ın Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 yapı envanterinde bir fişi de var bu apartmanın. Oradan böyle aktararak okuyayım. Yaklaşık 40 yıl Ankara'nın önemli sinemalarından birisi olan Kavakkıdere Sineması, Başkent Apartmanı'nı değerli kılan önemli bir etmendir. Bu noktada mimarın Başkent Apartmanı ve Kavakkıdere Sineması gibi Tunalı İlmi Caddesi'ndeki Talip, Kızılay'daki Nergis Apartmanı adlı pek çok sinema apartman projesine imza attığını da altı çizilmeli diyor bu notta. Oldukça tatlı bir yapı tabii. Yani içindeki sinema salonunun duvarlarındaki seramik panolar da bir o kadar güzel. Sinema Nergiz olarak yıllarca çalışmış önemli bir kültürel bellek mekanı. Buradan da duyurmuş olalım yolu Ankara'ya düşenler. Bu NATO zirvesinden sonraki rahatlama anlarında gidip gezerken Kuğulu Park'tan sonra Tunalı Hilmi'ye doğru sallandıklarında Kült Kavakkıdere'yi, yani Kavakkıdere sinemasını, yani Sinema Nergiz'i bir görsünler. Sadece film gösterimleri yapılmıyor. Söyleşiler, etkinlikler, sergiler de oluyor mekanda. Kültür mekanına dönüşmüş durumda. Ankara'nın yaşayan canlı kültürel merkezlerinden bir tanesi. Ve tekrarlayalım, süre giden bir tane de yarışma da var. Bir enstalasyon yarışması. Detayları Kült Kavakkıdere'nin sayfasında bulabilirsiniz.
1: Çok hoş. Bu sinemalı apartmanlar tam bir de yüzyıl ortası. Onun tipik belli bir sınıfsal iddiası da olur. Zaten bu arşivdeki notta içinde Amerikan bar gibi evet. Bir dönemin çok ayırt edici ve bir tür asrilik alameti olarak görülen başka mekansal elemanların da olduğu vurgulanmış. İzmir'de, İstanbul'da da bunun örnekleri var. Çok çok kıymetli Başkent Apartmanı'nın bu şekilde kullanımına, işlemine devam ediyor olması. Çünkü Kadıköy'deki benim bildiğim mesela örneği maalesef sinema salonu, ki benim arkadaşlarımın çocukluğu, gençliği geçmiş orada film izlerken. Şu an spor salonu.
0: Evet.
1: Çünkü araziler değerleniyor, geniş alan pek bulunmuyor. O yüzden kalanları koruyalım, kollayalım, sevelim, kullanalım.
0: Evet, enteresan bir yapı programı. Ben de yani bu konu için bakınırken bu terimle karşılaştığım için şaşırdım. Yani sinemalı apartman diye düşünmemiştim daha önce. Çünkü dediğin gibi İzmir'de de işte çocukken gittiğimiz Şan Sineması olsun, çeşitli başka sinemalar. Yani hem Alsancak merkezde hem de çarşının olduğu yerde, yani Kemeraltı bölgesinde. Onların bazıları tabii ki hanların içerisindeki sinemalar ama yani bu apartmanlı sinemalı apartmanlar konusu oldukça ilginç. Bir bakalım, belki yapılmış tezler, araştırmalar falan vardır. Konuk davet ederiz o alanla ilgili çalışan. Çünkü bir yandan işte bahsettiğim arşivde de yapının kesiti falan da var. Oldukça keyifli şeyler, yani konu üzerine konuşması oldukça ilginç şeyler. Yani üstünde karma kullanımlı farklı planlara sahip konutların olduğu, giriş katının ticarete ayrıldığı ve bodrum katında da sinemanın olduğu oldukça keyifli kent kullanım mekanları. Yani apartmanın içine yaşamın da girmesini sağlayan bahaneler. Var konularımız daha. Teker teker gidebiliriz. Arada bunu atlayabiliriz ama söylemiş olalım. Zaha Hadid mimarlığın adı malum değişti. ZHA oldu. Patrick Schumacher Zaha Hadid vefat ettikten sonra

0: sorumlusu haline gelmişti. Tabii orada bir de Zaha Hadid'e ait bir vakıf var. Bu vakıfla ilgili ofis arasında bir isim kullandırma bedeli şeklinde bir kısım durumlar varmış. Ofisi biraz daha bağımsız hale getirmişler. Zaha Hadid'in adı artık açık olarak yok. ZHA şeklinde dönüşmüş durumda. Tabii yani son 20 yılın en önemli mimar karakterlerinden bir tanesi. Mimarlık yapma biçimi ve mimari alanda teknolojilerin kullanılması konusundaki oldukça öncü uygulamalarıyla Zaha Hadid'i de böylece anmış olalım.
1: Hey gidi Zaha, hey. Zaha Hadid de olsan, imparator da
0: Hiçbir
1: olsan,
0: şey
1: toprak
0: kalmıyor.
1: oluyorsun işte. Ofisinin de ismini ZH
0: Adını bile
1: yapıyorlar.
0: değiştiriyorlar.
1: Hey gidi sızlamıştır vallahi.
0: Evet.
1: Patrick de az değil diyerek.
0: Evet. Aynen. Bir son şeyi de analım. Yani yakın zamandaki bir vefat haberi. Hülya Arı'yı benim de üniversiteden hem tanıdığım ve hoca olarak hem de daha sonrasında da beraber çalışma fırsatı bulduğum Hülya Arı'yı kaybettik. Buradan sevenlerinin başı sağ olsun, ruhu şad olsun kendisinin de. Böyle en son aslında senin gündeminde ne var? Yakın zamanlarda bir şeyler var
1: Yazın sıcak aylarına girerken
0: mı?
1: biraz sonunda dinlenmeyi,
0: Evet.
1: kafa dağıtmayı, İstanbul'un ya da başka yerlerin tadını çıkarmayı düşünüyorum. Gündemimde bu var. Belki senle de gelecek ay yazlık programlara devam ederiz.
0: Evet.
1: Sende ne var?
0: Vallahi seni bahçelerde, tarlalarda gördüm Yağmur. Güzel olmuş. Ege'ye akmışsın gördüğüm kadarıyla.
1: Biber toplamak, patlıcan toplamak, çiçek ekmek, evet, çalıştık.
0: Önemli bir tarafı. Vallahi bende de heyecanlı olarak şey var. North Sea Jazz Festivali'ne gidiyorum.
1: Bunun sonra programını yapmak iyi olur. Ben bir
0: Evet.
1: kere gittim ve hayatımda böyle bir geçici konser
0: İnanılmaz bir yer.
1: mekanı deneyimlemedim. Çok çılgın.
0: İnanılmaz. Ahoy acayip bir yer yani. Hani bir kısmı geçici, bir kısmı süper kalıcı mekanlardan oluşuyor. Ondan yani orayı ayrıca deneyimlemek, aynı anda olup biten 6-7 tane şeyin arasında koşturmak ve 3 gün boyunca bunu öğle saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar yapıyor olmak oldukça enteresan bir mimari program gerçekten.
1: Harika. Üç
0: Onları da
1: günlüğüne bir
0: konuşuruz.
1: şehir kuruluyor. Onu konuşalım isterim sen döndüğünde. Çok
0: Evet.
1: ilginç gerçekten. Keyfini çıkar.
0: Evet, bakalım neler getireceğiz oralardan. Efendim bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka gündemde buluşmak üzere diyorum ben.
1: Hoşça kalın.

0: Very good. Great.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Binnur Mörel Büyükertan'a teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ele copa.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar bitti. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
3: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
2: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Tamcan'a teşekkür ederiz.
6: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12 gösteriyor. Mikrofon başında ben Yunus.
1: Ben Okan.
0: Yine sizlerle beraber farklı bir yepyeni bir funkmatik yayınla başlıyoruz.
1: Geçtiğimiz hafta stüdyoda distortion ve rock kokusu vardı Yunus. Bu hafta ama pop müzikle funk'ın kusursuz buluşmasını izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Burada 80'lerin o pırıltılı ritmik dünyası ve drum machine'lerin, davul makinelerinin hepsinin pop müzikte nasıl kusursuz çalıştığını göreceğiz. Şimdi sözü sana veriyorum.
0: Evet Okan, kesinlikle. Bugün konumuz 80'lerde pop ve funk buluşması ve tabii ki pop ve funk deyince akıllara gelen iki isim var. Bu isimler Prince ve Michael Jackson. Pop müziğin zirvesini belirlerken aslında altyapılarında ne kadar tavizsiz bir funk grubu yattığını, birbirleriyle olan böyle rekabetleri, tatlı sürtüşmeleri, aynı zamanda yeri geldiğinde tatlı dedikodulardan da bahsedeceğiz bu programda.
1: O dedikodulara girmeden önce o zaman lafı uzatmayalım da Michael Jackson'dan bir başlayalım. Thriller albümündeki o meşhur yerinde duramayan açılış parçasıyla başlayalım. Wanna Be Starting Something. Onun hemen arkasından Prince'le devam edeceğiz. Sonrasında yine Michael Jackson. Sonrasında bu pop ve funk'ın tadına varacağız.

0: Devam ediyoruz. Çok enerjik bir giriş yaptık. Michael Jackson'dan Wanna Be Starting Something ile mükemmel 80'ler funk pop sentezi enerjik bir giriş oldu. Hemen ardından Prince'den 1999 ve yine devamında Michael Jackson'dan PYT ile tempoyu hiç düşürmedik Okan. Sana bir sorum olacak. Hazırsan geliyor. Bu iki ismin funk'a yaklaşımı aslında birbirinden çok farklı değil miydi zamanında diye bir soru sormak istiyorum. Aynı zamanda dinleyicilere de soruyorum şu an.
1: Aslında çok doğru Yunus. Burada bir konu var aslında. Michael Jackson'ın arkasında Quincy Jones gibi bir devasa bir prodüktör var. Efsane bir stüdyo müzisyeni aslında. Yani mesela az önce çaldığımız PYT parçası var ya. Orada sentezleyici, synthesizer, bass ve vocoder'ı kullanıyor. O ince işçilikle müthiş bir pop punk şaheseri yaratıyor. O anlamda Michael Jackson'ı ayıran kısımlardan biri bu.
0: Ya kesinlikle Prince de aslında tam tersi do it yourself'çı, kendin yap kendin pişirciymiş aslında. Mesela 1999 albümdeki bütün şarkıların bütün enstrümanları neredeyse kendisi çalmış ve kendisi kaydetmiş. Hani dönüp baktığımızda birisinin arkasında kocaman prodüktör var, birisinin arkasında sadece kendisi var. Ben tek siz hepiniz demiş gibi aslında Prince bir nevi. Ve hani davulları öyle bir çalmış ki dinlerken hepimiz şahit olduk. Sanki böyle hani makine gibi çalmış ve hani normal bir funk davulcusundan ayırt etmek neredeyse imkansız gibi geliyor. Hızımızı kesmeyelim Okan. Bu şekilde devam edelim. Şimdi bu ikilinin en çok ses getiren en ikonik bas yürüyüşlerine ve ritimlerine çevirelim diyorum.
1: Aynen öyle Yunus. Şimdi zaten tam gaz devam ediyoruz. Sırada Prince'in adeta bir gitar teli kadar gergin ve sade parçasını dinleyeceğiz. Kiss benim en çok sevdiğim şarkılardan biri ve kesinlikle dinleyicilerimiz duymuştur ve dinlemiştir. Ondan sonra Michael Jackson'ın en ünlü şarkılarından Billie Jean'i dinleyeceğiz. Tüm zamanların en ünlü bas yürüyüşüne sahip bir şarkı bu. Bakalım dinleyelim.

0: Kiss'ten Kiss dedik ve Billie Jean, ya Okan bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu an resmen Apaçık Radyosu radyoda şu öğlen vakti bir fırtına esiyor. Umarım dinleyiciler de ferahlıyordur. Şöyle şıkır şıkır omuzlar sallanıyordur. Aynı zamanda tatlılık da katsın diye bir soru sormak istiyorum Okan sana tekrardan. When Doves Cry şarkısının müzik tarihinde çok acayip bir yeri varmış diyerekten mikrofonu sana uzatıyorum.
1: Aynen öyle Yunus. Bunun sebebi şu aslında. Yani baktığın zaman biz daha önce bu programa başladığımızdan beri hep bas yürüyüşü, slap basslar, hani basın ne kadar önemli olduğu funk'ta ondan bahsediyorduk. Ama Prince bu şarkıda bu bas konusunu, daha doğrusu şarkıda aslında bir fazlalık olduğunu düşünüp bas kanalını tamamen siliyor. Ortaya tamamen drum machine, sentezleyici ve vokallerden oluşan ama bası olmayan müthiş bir funk müziği çıkarıyor, parçası çıkarıyor. Konu tamamen bundan ibaret.
0: Ya işte bak, gerçekten tam bir usta işi diyebileceğimiz bir nokta, bir dokunuş olmuş gerçekten. Ama bir yandan da baktığımızda mesela Billie Jean tamamen zıttı. Yani şarkıyı gerçekten böyle çok popüler, çok hit yapan, o meşhur iliklere kadar işlemiş bas yürüyüşü değil mi abi? Hani gerçekten o, hani bildiğimiz o akıllara gelen ilk şey o oluyor. Ve hani bunda da, bunun altında yatan da çok böyle tatlı bir hikaye var. Michael böyle çok şey gibi oldu, sanki bizim Michael gibi oldu ama özür dilerim. Michael Jackson o bass riffini evde kendi demosunu yaparken aslında bulmuş ve Quincy Jones'a bunu vermiş. Quincy abimize demiş ki hani ya bu çok uzun, bunu silelim demiş. Michael da şu şekilde cevap vermiş: o intro bana dans etme hissiyatı veriyor diyerekten kesilmesin demiş.
1: İyi ki de kestirmemiş bu arada. Michael da, bizim Michael maalesef ereğiliği göremeden gitti Michael. Öyle de bir parantez açıp devam edelim günümüze. Şimdi şöyle, Prince ve Michael arasındaki doğrudan karşı karşıya geldiği o tatlı rekabet önümüzdeki şarkılarda da kendini gösterecek. Şimdi Prince'in funk'la rock'ı parlattığı Let's Go Crazy ve Michael Jackson'ın da efsane bir şarkısı Bad şarkısıyla yayına devam ediyoruz.

0: Funkmatik'le Apaçık Radyo'da beraberiz. Pop ve Funk'ın 80'lerde o ihtişamlı buluşmasını dinliyorsunuz bu programda. Tekrardan hatırlatmak isteriz. Az önce Michael Jackson'dan Bad'i dinledik ve aslında günün bomba haberini, bomba dedikodusunu sona bıraktık. Bu şarkının arkasında müzik tarihinin en büyük ya gerçekleşseydi What If konusu yatıyor Okan.
1: Aynen öyle Yunus. Zaten az önce paylaştığımız tatlı sert rekabet dediğimiz şey burada aslında en önemli noktasına varıyor. Şöyle Bad şarkısı, az önce dinlenilmiş şarkı aslında Michael Jackson ve Prince düeti olarak planlanmış. Ama Michael Prince'i stüdyoya davet ediyor. Prince şarkının sözlerine bakıyor ve şey görüyor. Your butt is mine. Seni mahvederim gibi bir kısmını gördükten sonra
0: ve Prince de bu efsanevi tepkiyi veriyor. Tam olarak şunu söylüyor. Ya bu cümleyi kim kime söylüyor? Çünkü sen bana kesinlikle söylemiyorsun. Ben de sana söylemem diyerek düeti reddediyor abi. Ve yani stüdyoyu da terk ediyor.
1: Aslında bu kadar egonun ve bu kadar rekabetin bu kadar yüksek olduğu noktada yine de inanılmaz eserler çıkarmışlar Yunus. Ki biz burada bu şarkıları sergileyebiliyoruz. Süremizin sonuna gelirken pop ve funk'ın bu görkemli buluşmasına yakışır hafif disco soslu yine Michael Jackson'dan gelen bir klasikle devam edeceğiz.
0: Evet Okan, yavaştan dükkanı kapatıyoruz dediğin gibi. Prince'in o tavizsiz ve seksi funk deyasıyla Michael Jackson'ın kusursuz pop funk prodüksiyonlarının 80'lere nasıl şekillendirdiğini konuştuk. Haftaya yine farklı bir funkmatik yanında görüşmek üzere diye buradan dinleyicilerimizi selamlıyor, öpücüklüyorum.
1: Yayında emeği geçen herkese ve bizi dinleyen tüm Apaçık Radyo dinleyicilerine teşekkür ederiz. Michael Jackson'dan Rock With You sizlerle.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Söz gelimi, kuluçka ve şartlandırma müdürü, alt sınıfların her fırsatta kırlara gitmek ve yasa gereği alet gerektirecek sporlarla ilgilenmek ve böylece ulaşım kadar üretilmiş nesneler tüketmek için şartlandırıldıklarını söylediğinde ve atıp kurtulmak onarmaktan yeğdirin dünya devletinde aksiyomatik olduğunu öğrendiğimizde, Huxley, Britanya'nın karşılaştığı sorunların tüketim yetersizliğinden kaynaklandığını öne süren teoriyi, ki Huxley bunu ekonomist John Maynard Keynes'e atfeder ve şiddetle reddeder, hicvetmektedir. Keynes aynı zamanda sistematik bir kamu çalışmaları programı yoluyla işsizliğin düşürülüp ekonominin yeniden canlandırılabileceğine inanıyordu. Stoke Poges'taki engelli golf, Londra'nın batı banliyölerinde toplanan merkez kaçlı zıplayan kukla kuleleri ve Notting Hill'den Willesden'a giden ama yol boyunca iki sıra halinde dizilmiş olan Escalator Files kortları, romanın yazıldığı tarihte onca tartışmaya yol açan Keynesgil girişimlerin alaycı belirimleridir. Cesur Yeni Dünya'nın arka planını tam olarak bilmek, romanın kara ütopyacı dayanaklarını hiçbir şekilde geçersiz kılmaz. Roman, şirket devletin doğasındaki totaliter tehlikelerin bir geleceğe yansıtımı olarak okunabileceği gibi, Amerikan öcüsüne dair bir hiciv olarak da alımlanabilir. Gördüğümüz gibi Cesur Yeni Dünya, Huxley'nin bilimsel planlamaya dolaylı ve umutsuz desteği olarak dahi yorumlanabilir. Bütün metinler özerktir. Bizzat Cesur Yeni Dünya'da, Huxley'nin romanı yazdığı sıralar ürettiği çeşitli kurmaca olmayan yazılarla, romanın niçin yazdığı ve ne anlama geldiğine ilişkin geriye dönük açıklamaları da bir bütün olarak değerlendirilebilir veya her biri kendi başına ele alınabilir. Fakat okur hangi yorumu yeğlerse yeğlesin, öyle görünüyor ki Cesur Yeni Dünya'nın yapısı, 1931'in Nisan ve Ağustos'u arasında Huxley için çok sorunlu bir haldeydi. Çünkü bir hiciv mi, bir kehanet mi, yoksa bir proje mi yazdığından kendisi de emin değildi. 1935'te bir gazeteci, gönlünün vahşinin isteklerinden yana mı, şartlandırılmış istikrar idealinden yana mı olduğunu sorduğunda, Huxley'nin ikisinden yana da değil, bence iki ucun ortasındaki bir orta hem istemeye değer hem olabilirdir, hem de bizim hedefimiz olmalıdır diye yanıtladığı aktarılır. Anlamlı biçimde, gelecek hakkında komik, en azından alaycı bir romanın tamamlanışını haber veren babasına Ağustos 1931'de yazdığı bir mektup, 5 yıllık plan doğrultusunda bir şeyler benimsemediği takdirde dünyanın geriye kalanının çökeceği yolundaki kanısının gitgide güçlendiğini bildirerek bitiyordu. Cesur Yeni Dünya'ya 1946'da yazdığı ön sözde, romanı yazdığı dönemde planlama ve öjeniğin kendisi için sahip olduğu çekiciliğe hiçbir göndermede bulunmaz. Hitler ve nihai çözüm bu tür fikirleri düşünülemez kılmıştı ve o günden sonra Huxley bu fikirleri terk etti. Böyleyken, ön söz ve Cesur Yeni Dünya'yı ziyaret 1958, Sovyet komünizminin hegemonyasının işaretlerini verdiği kabusumsu geleceğe ilişkin kehanetsi farkındalığı vurgular. Cesur Yeni Dünya'nın en güçlü yönlerinden biri, teşrih masasına yatırılamaması, kategorik yoruma direnmesidir. Söz gelimi, Mayıs 1931'de yayınlanan bir makalede D.H. Lawrence, New Mexico'nun büyük maddi ve mekanik gelişme çağından kendisini nasıl sonsuza dek kurtararak değiştirdiğini anlattı. Huxley'nin Vahşi Ayrı Bölgeleri bu denemeye The Plumed Serpent'a 1926 ve Mornings in Mexico'ya 1927 çok şey borçludur. Bu yapıtlarda Lawrence, sürekli animistik insan ruhuna bağlı kalan Amerikan yerlileriyle, Ford'la malul Birleşik Devletler'in demokratik yurttaşları arasına bir ayrım çizer.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Leyla Aysan Montoya ve Sofia Aysan Montoya'ya teşekkür ederiz.
2: Sail Express. Let's go.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların genellikle Kore popuna karşı geliştirdiği ön yargının önüne geçmeye çalışacağım. K-pop yani Kore pop müziği çoğunlukla Korece şarkılardan oluşan bir müzik türü. Bununla birlikte son yıllarda tamamen İngilizce sözlere sahip K-pop şarkıları da oldukça yaygınlaşmış. K-pop içerisinde adı üstünde pop, rap, hip-hop, elektronik ve R&B gibi birçok farklı müzik tarzı bulunur. K-pop sanatçılarının çoğu JYP, YG, SM ve HYBE gibi eğlence şirketlerinin düzenlediği seçmelere katılarak kariyerlerine başlar. Seçmelerde adaylar şarkı söyleme, dans etme, rap yapma veya enstrüman çalma gibi yeteneklerini sergiler. Başarılı olanlar stajyer olarak kabul edilir. Stajyerler çıkış yapmadan önce uzun bir eğitim sürecinden geçerler. Bu süreçte dans, vokal, sahne performansı, yabancı dil veya medya eğitimi alırlar. Şirketler düzenli değerlendirmeler yaparak hangi stajyerlerin çıkışa hazır olduğuna karar verir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan stajyerler bir grubun üyesi olarak ya da solo sanatçı şeklinde çıkış yaparlar. Çıkıştan sonra albüm yayınlar, konserler verir, televizyon programlarına katılır ve hayranlar için çeşitli içerikler üretirler. Sanatçılar genellikle şirketleriyle yaptıkları sözleşmelere bağlı olarak çalışırlar. Bazı durumlarda eğitim ve yaşam giderleri gibi masrafların karşılanması gerektiğinden kariyerlerinin ilk yıllarında yüksek gelir elde etmeleri zor olabilir. Buna rağmen başarılı olan idoller zamanla kariyerlerini geliştirerek uluslararası tanınırlığa ulaşabilirler. Bugünkü program içeriğimiz bir tık farklı olacak. Şarkılarımızın hepsi erkek grupları tarafından seslendirilecek. Onunla birlikte ilk şarkımız Stray Kids'in enerjisi yüksek parçalarından Run It. Stray Kids 8 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Pang Chan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Sungmin ve Ayan. Grup 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Run It, grubun This and That albümünün önceden yayınlanan bir şarkı ve hatta geçen hafta çarşamba günü 24 Haziran'da yayınlandı. Albümün tamamı 7 Ağustos'ta yayınlanacak. Şarkı, güçlü hip-hop altyapısı ve sahne performanslarıyla stay'lerden yani hayranlardan büyük ilgi gördü. Stray Kids'den Run It.

Stray Kids'den Run It şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız TXT yani Tomorrow by Together'ın umut dolu şarkılarından I'll See You There Tomorrow. TXT 5 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Subin, Yeonjun, Bomgyu, Taehyun ve Hyuninkai. Grup 4 Mart 2019'da çıkış yaptı. I'll See You There Tomorrow, grubun Minnesota 3 Tomorrow albümünde yer alıyor ve albüm 1 Nisan 2024'te yayımlandı. Şarkı, duygusal sözleri, akılda kalan melodisi ve konserlerde hayranların hep bir ağızdan söylemesiyle büyük beğeni topladı. TXT'den I'll See You There Tomorrow.

TXT'den I'll See You There Tomorrow dinledik. Şimdi sırada NHYPEN'ın etkileyici B-side parçalarından Moonstruck var. NHYPEN'ın üyeleri Jungwon, Jay, Jake, Sahun, Sunu ve Nikki. Grup bu senenin başında aslında 7 kişiydi. Hee-sung 7. üyeleri olarak, ancak maalesef gruptan ayrıldı. Bu birçok hayranın bunu protesto etmesine ve kötü hissetmelerine sebep oldu. Tabii Hee-sung'un bu parçada hala bir yeri var. Grup 30 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Moonstruck, grubun Romance Untold albümünde yer alıyor ve albüm 12 Temmuz 2024'te yayınlandı. Şarkı, duygusal atmosferi ve güçlü vokalleri sayesinde albümün en sevilen B-side parçalarından biri oldu. NHYPEN'dan Moonstruck geliyor.

ENHYPEN'dan Moonstruck şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeni nesil K-pop gruplarından Modesty'nin Hook şarkısı. Modesty, erkek grubu olarak dikkat çeken yeni ekiplerden biri. Hook, grubun çıkış döneminde yayınlanan enerjik parçalarından biri olarak öne çıktı. Güçlü performansı ve sosyal medyada yayılan dans videolarıyla kısa sürede ilgi toplamayı başardı. Ayrıca Stray Kids'in prodüksiyon üzerinden çalışan üyeleri yani Bangchan, Changbin ve Han bu şarkının üzerinde çalıştığı için Modesty, Stray Kids hayranlarından da çok destek gördü. Modesty grubundan Hook.

Modacy'den Hook şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Rise'ın enerjisiyle dikkat çeken şarkısı Boom Boom Bass. Rise 6 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Shotaro, Ensok, Sungchan, Wonbin, Sohee ve Anton. Grup 4 Eylül 2023'te çıkış yaptı. Boom Boom Bass grubun ilk mini albümü Rising'de yer alıyor ve albüm 17 Haziran 2024'te yayınlandı. Şarkı funk pop tarzı, akılda kalan nakaratı ve eğlenceli koreografisiyle kısa sürede hayranların favorilerinden biri oldu. Rise'dan Boom Boom Bass geliyor.

Rise grubunun Boom Boom Bass şarkısını dinledik. Şimdi sırada Boy Next Door'un sevilen şarkılarından Earth, Wind and Fire var. Boy Next Door 6 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Sunho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Lihan ve Woonhak. Grup 30 Mayıs 2023'te çıkış yaptı. Earth, Wind and Fire grubun How EP'sinde yer alıyor ve albüm 15 Nisan 2024'te yayınlandı. Şarkı, eğlenceli konsepti, güçlü performansı ve sosyal medyada viral olan dansıyla büyük ilgi gördü. Boy Next Door'dan Earth, Wind and Fire.

Boy Next Door'dan Earth, Wind and Fire dinledik. Enerjiyi zirveye taşıyoruz çünkü sırada Seventeen'in güçlü hitlerinden Super var. Seventeen, 13 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri S-Coups, Jonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woojie, DK, Mingyu, D8, Sungkwan, Vernon ve Dino. Grup 26 Mayıs 2015'te çıkış yaptı. Super, grubun FML mini albümünde yer alıyor ve albüm 24 Nisan 2023'te yayımlandı. Şarkı, etkileyici koreografisi, yüksek enerjisi ve konser performanslarıyla grubun en büyük hitlerinden biri haline geldi. Seventeen'den Super geliyor.

Seventeen'dan Super dinledik. Sıradaki parçamız yeniden dinleyeceğimiz grup olan Stray Kids'in güçlü mesaj veren şarkılarından Phoenix. Phoenix, grubun 4. stüdyo albümleri Karma'da yer alıyor ve albüm 22 Ağustos 2025'te yayınlandı. Şarkı, küllerinden yeniden doğmayı anlatan teması, güçlü vokalleri ve etkileyici düzenlemesiyle hayranlardan büyük beğeni topladı. Stray Kids'den Phoenix geliyor.

Stray Kids'den Phoenix'i dinledik. Sıradaki parçamız K-pop tarihinin en ikonik şarkılarından biri olan Fantastic Baby. Big Bang erkek grubu olarak 19 Ağustos 2006'da çıkış yaptı. Grubun üyeleri G-Dragon, Taeyang, Daesung ve T.O.P olarak tanındı. Fantastic Baby grubun Alive mini albümünde yer alıyor ve albüm 29 Şubat 2012'de yayınlandı. Şarkı, unutulmaz Boom Shakalaka nakaratı, enerjik performansları ve dünya çapındaki başarısıyla K-pop'un en efsane hitlerinden biri haline geldi. Big Bang'den Fantastic Baby.

0: Fantastic Baby.
1: Big Bang'den Fantastic Baby'yi dinledik. Şimdi sırada JYP Entertainment genç erkek grubu NEXT'den Imchik var. NEXT 7 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Tomoya, Yu, Haru, Sogyeon, Seita, Hui ve Yuki. Grup 20 Mayıs 2024'te çıkış yaptı. Imchik, grubun enerji hip-hop tarzını yansıtan dikkat çekici parçalarından biri olarak yayımlandı. Güçlü koreografisi ve sahne performansları sayesinde kısa sürede hayranların ilgisini çekti. NEXT'den Imchik.

0: how typical.
1: Next C'den Umçık şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Kickflip'in güçlü enerjisiyle dikkat çeken şarkısı Mama Said. Kickflip, JYP Entertainment altında çıkış yapan 7 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Kehun, Amaru, Donghwa, Juwang, Minje, Keiju ve Dongkyun. Grup 20 Mart 2025'te çıkış yaptı. Mama Said, grubun ilk mini albümü Flip It, Kick It de yer alıyor ve albüm 20 Ocak 2025'te yayınlandı. Şarkı, özgüvenli sözleri ve enerjik performanslarıyla grubun dikkat çeken parçalarından biri oldu. Kickflip'ten Mama Said geliyor.

filmlerinden biri olarak 8 Nisan 2012'de çıkış yaptı ve solo kariyerine 2020 yılında başladı. Rover, aynı isimli Rover mini albümünün başlık şarkısı olarak 13 Mart 2023'te yayınlandı. Şarkı, akılda kalan koreografisi, karizmatik performansı ve sosyal medyada viral olan dans koreografisiyle büyük ilgi gördü. Kaiden, Rover geliyor.

0: Rover.
1: Kay'dan Rover şarkısını dinledik. Ve bu saatin son şarkısı tekrar dinleyeceğimiz grup olan Rise'ın çıkış şarkısı Get a Guitar. Get a Guitar, grubun aynı isimli single albümünde yer alıyor ve albüm 4 Eylül 2023'te yayımlandı. Funk pop tarzı, akılda kalan melodisi ve eğlenceli koreografisi sayesinde şarkı, Rise'ın başarılı çıkış yapmasını sağlayan en önemli parçalarından biri oldu. Rise'dan Get a Guitar geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Rise grubundan Get a Guitar şarkısını dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın bir çorum, bir çorum maniac. Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Leyla Aysan Montoya ve Sofia Aysan Montoya'ya teşekkür ederiz.
1: Gelecek istasyon Kavataş Üniversitesi'nin

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler, edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
4: Orhan Pamuk.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşegül Şenalp'e teşekkür ederiz.
7: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün program konuğumuz, dinleyicilerimizin ve programımızı takip edenlerin de yakından tanıdığını düşündüğüm Serdar Soydan. Hoş geldin Serdar.
2: Hoş bulduk Seval.
1: Serdar'la birlikte bugün onun araştırmacı kimliğine eklediği bir başka yaratıcı kişilik olan yazarlığını ama kurmaca yazarlığını konuşacağız. Serdar'ın Doğan Kitap'tan geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan Lütfen Alkışlamayın, Safiye Ayla ve Komando romanını konuşacağız bugün. Bu ilk romanla birlikte bayağı bir aslında kendi tecrübesini, araştırmacılığını, arşivlerde geçirdiği keyifli zamanları dönüştürdüğü, kurmaca bir esere dönüştürdüğü bir eser bu. Çok ayrılıyor mu Serdar, araştırmacı Serdar ve yazar, kurmaca yazarı Serdar burada?
2: Şimdilik ayrılmıyor çünkü biyografik bir materyal ve bir araştırma sonucunu romana çevirdim aslında. O yüzden yani bir araştırmacının kurmaca yazarına giderkenki bir adımı olarak görülebilir bu. Ama daha fazla adım atmak da istemiyorum aslında çünkü bundan sonra hayatım boyunca her yıl bir tane araştırıp dosyaladığım bir biyografiyi kaleme almak istiyorum. Burada da aslında yani ben işte 20 küsür senedir kütüphanelerde bir şeyleri tararken karşıma çıkan bazı hikayeleri daha detaylı araştırmaya başladım ve onlar hakkında dosyalar tuttum. Safiye Ayla ve Komando'nun ilişkisi de Safiye Ayla'nın biyografisinde en sevdiğim dönemdi. O dönemin işte 1969-73 yılları arasından pek çok gazetesini, dergisini tarayıp bu ilişkiye dair izler sürdüm. Dahası son 10 yılda müzayedelerden Safiye Ayla ve Komando'nun fotoğraflarını satın aldım. Ben de 19-20 tane fotoğrafları var. Yani bu ilişkinin 19-20 fotoğrafının da orijinalleri benim arşivimde duruyor. O yüzden aslında araştırmacılık, arşiv, kazıcılık ve romancılık benim için böyle at başı giden 3 kimlik oldu.
1: Peki yani senaryoda yazıyorsun. Şüphesiz bunun senin kurmaca bir eseri dönüştürmende faydası vardır diye düşünüyorum. Oradan edinilen teknik bilginin. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi de aldın. Yani araştırmacının ötesinde bir edebiyat eserine nasıl yaklaşılır? Bunun da bir terbiyesini edinmiş durumdasın. Bütün bunlar bir taraftan evet bir eseri yazmayı kolaylaştırabilir ama zorlaştırabilir gibi de geliyor bana. Yani bu kadar çok şey biliyor olmak acaba bir yerde insanı sıkıştırabilir mi? Ya da seni kitapta çok güzel stratejiler var. Onu ben fark ettim. Mesela mektuplar gibi yazılan. Yani kurmacanın biraz daha farklı edebi türlerle dönüştürüldüğü ve araya böyle başka seslerin de aslında girdiği şeyler. Yani seni yazarken o zaman zaman düşündürdü mü? O benimki kişisel bir merak. Yani yoksa bu kitaba yansımış bir şey değil.
2: Tabii, çok çok güzel bir soru. İlk kez soruldu bana, çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben de şu an düşündüm ve cevap verebilirim de. Şimdi benim farklı şapkalarım var. Sinema, televizyon okumuş, senaristlik yapan bir şapkam var. O daha çok görsele kafası çalışıyor onun. Çünkü sinemada daha görsel bir anlatım vardır. Sinema hareketleri ve sürekli bir hareket olması, seyircinin ekranda gözünün kalmasıdır sinemanın amacı. Edebiyatta ise daha kelimelerle bir anlatım var. Bir musiki yaratma kelimelerle ve o musikiyle işi yürütme var. Şimdi bunlar aslında çok uzak diller ama bir taraftan çok da uzaklar. Mesela dedin ya mektuplar diye. Şimdi mektup aslında çok uzun bir süre mektuplaşıyor Safiye Aile ve Komando. Ama mektup çok stabil bir şey. Yani mektup oturduğun yerden birbirine yazdığın bir kelimeler bütünü. Ve mektupları böyle 10 bölüm halinde yazsaydım bu romanın o kısmını durağanlaştıracaktı. Oysa ben okuyucu nezdinde sürekli bir hareket olan, sürekli gelişen, değişen, devinen bir roman kurgulamak istediğim için mektup sürecini elden geldiğince kısa tuttum. Yani bu tarz stratejilerim hep oldu. Çünkü ben bu romanı yazarken aslında popüler olabilecek bir eser, çok hızlı okunabilecek bir eser yazmayı önceledim. Bunu yapmak için de ister istemez daha hareketli, sürekli bir şeylerin olduğu, geliştiği, devindiği bir yapı kurmam gerekiyordu. İlişki buna çok uygundu. Zaten yani yazmak istediğim gönül ilişkisi Çok devingen bir ilişkiydi, çok değişen bir ilişkiydi. Ama o ilişkiyi tasvir ederken de elimden geldiğince okuyucunun heyecan içerisinde sürüklenmesini istedim. Bir yani sinemacı tarafım, bir popüler dizi yazarı tarafım hep ayakta kalıp okuyucuyu bir seyirci gibi görüp onun okuduğu sayfaları izliyormuşçasına heyecanla kapılıp gitmesine çabaladım. O yüzden de çok fazla mesela anlatı tekniği, naratolojik olarak çok zorlayıcı şeyler kullanmadım. Mesela romanın 3. bölümünde bir şey vardır. Bir röportaj sırasında flashbacklerle sürekli 1,5 yılı anlatır Safiye ile. Mesela bu biraz riskli bir kullanımdı. O yüzden mesela böyle bir kullanımı 3. bölüme koydum ki ilk 2 bölümde iyice romana tav olan ve dünyaya giren okuyucu burada daha müsamahakar olabilir diye düşündüm.
1: Evet, oradaki dengeleri kurmak benim de kitabı okurken en çok dikkat ettiğim şeylerden biri oldu. Mesleki deformasyon diyelim. Buna da bir şekilde okumaya. Peki Safiye, bir taraftan da bu kitapta yine senin bütün tecrübelerini birleştiren ve benim birçok senaryo yazma tecrübesi olan yazarda gördüğüm atmosfer yaratma başarısı var. Yani kitabı sanırım bir kitabı yani sürükleyici hale getiren en önemli şeylerden birisi okuyucu nezdinde iyi bir atmosfer yaratılması. Başka türlü onun içine girmek çok zor. Bu atmosfer yaratma süreci kitabın başından sonuna kadar devam ediyor. Hangi teknik araya girerse girsin. Bunu sağlamak nasıl mümkün oldu senin açından? Çünkü bir yerlerde kopabilirdi dediğin gibi.
2: Evet. Bu aslında biraz motor öğrenme gibi bir şey. Çünkü ben o kadar mazide yaşıyorum, o kadar arşivde ve o kadar o yıllarda yaşıyorum ki ister istemez o zamanı yazarken sanki bir gün önce mi yazıyormuş gibi rahat olabiliyorum. Çünkü yani Rouge Noir Kulüp nerededir? O zamanın Nişantaşı'sı, Eytam Caddesi nasıl bir caddedir bugün Mim Kemal Öküoğlan adı? Hani o zamanın işte Serkil Dorian'ı büyük kulübü, oranın otel olarak kullanılması, Safiye Ayla'nın Etiler'deki evine postanenin uzaklığı, bunlar aşağı yukarı benim hep araştırmalarım sırasında öğrendiğim, ne derler, hakkında düşündüğüm şeylerdi. O yüzden bunları yazarken inan ki çok çok büyük bir araştırma, soruşturma yapmadım. Çünkü zaten ben sanki bu romana ve bugüne hazırlanmış gibi hayatım boyunca hep mazide yaşamış ve arşivlerde o yıllar arasında dolaşmış bir insan olarak hafızamda biriken şeyleri aslında aksettirdim büyük oranda. Tabii ki bazı şeyleri oturup mesela o yıl mıydı yoksa bir sonraki yıl mıydı diye baktığım, araştırdığım oldu. Elden geldiğince 69-73 arasını aksettirmeye çalıştım ama şuna da çok uğraştım Seval. Şimdi sempatik okuyucunun sevebileceği bir Safiye yaratmam gerekiyor. Çünkü benim ana karakterim Safiye Ayla. Ben Safiye Ayla'nın kafasına kamera takmış gibi yalnızca onun gittiği yerleri, onun görüştüğü insanları anlattım. Bu süreçte yani 4 yıllık süreçte ve şimdi Safiye Ayla'yı okuyucunun sevmesi, okuyucunun Safiye Ayla'ya çekilmesi benim için çok öncelikliydi. Düşündüm defalarca tüm röportajlarını tekrar okudum ki en doğru ama en sevimli ve en ilgi çekici Safiye'yi bulabileyim diye. Benim için en zoru sanıyorum o Safiye'nin sesini bulmak oldu.
1: Evet, sanırım o da atmosferi güçlü kılan şeylerden biri Safiye Ayla'nın sesini bulmak. Bir taraftan da Safiye Ayla'yı böyle şey gibi anlatıyorsun. Yani çok ulaşılabilir bir karakter. Yani her an herkesin yanı başında bu kadar böyle ne diyeyim Türk musikisinin devi olmuş, müthiş bir star olmuş, ulaşılamayan değil. Oysa kolayca ulaşılabilen biri olarak anlatmışsın. Peki bu o atmosfer yaratmakta ve senin biraz önce söylediğin tanıdıklık hissinde önemli bir şey miydi onu böyle kurmak?
2: Önemli bir şey çünkü Safiye Ayla gerçekten öyle bir star. Yani Safiye Ayla çok büyük bir yıldız ve Cumhuriyet'in belki ilk büyük yıldızı Safiye Ayla. Yani çok erken Cumhuriyet döneminin ilk parlayan yıldızı. Atatürk'ün ilk gözdesi. Düşünürsek yani Safiye Ayla bir ilk ama bu ilkliğin getirdiği ulaşılmazlığı Olimpos'un tepesinde tanrılar sofrasındaki sandalyeye oturmamış hiçbir zaman. Çünkü bir yetimhanede büyümüş. Çünkü alt sınıftan gelmiş. Halkla iç içe olmayı hep çok seviyor. O yüzden İşçi Partisi'ne sempati duyuyor. İşçi Partisi'nin mitinglerine ses sistemini, yani kendi para verdiği ses sistemini verecek kadar bilabedel gönül vermiş. İşçi hareketine, halk hareketine. Hayatı boyunca toplu taşıma kullanmış neredeyse. Arabası var. Kendi çok kötü araba kullanıyor. Genellikle başkalarının arabayı kullanıyor çünkü kendisi kazalar yapıyor arada. Ama çok toplu taşıma kullanmış. Benim teyzemin etrafımdaki Safiye Ayla'yı tanımış ya da görmüş insanların anlattığı hikayelerin hepsi sokaklarda pejmürde kıyafetlerle dolaşan, herkesle selamlaşan, herkesle sohbet eden bir Safiye'ydi. Tabii bu yani aslında 80'lerin Safiye'si daha çok, 70'lerin Safiye'si de biraz. Ama tüm hayatı boyunca çok kolay ulaşılabilir, çok mütevazı olmuş. Hiçbir zaman kibirli, ulaşılmaz, erişilmez olmayı seçmemiş. Bu da tabii işimi kolaylaştırır. Çünkü ulaşılmaz, erişilmez bir starın ancak mesela atıyorum yani Greta Garbo'yu yazsan, inzivaya çekilmiş, kimseyle görüşmeyen bir starı o zaman tamamen psikolojik bir drama kurmak zorundasın. Çünkü hiç kimseyle görüşmüyor yani bu kadar basit. Ancak flashbacklerle film setlerine gidip gelebilirsin. Ama Safiye Ayla gibi sürekli sokaklarda dolaşan, kayıkçısından balıkçısına, fırıncısından otobüs şoförüne herkesle ahbap olabilen bir insanla çalışırken ister istemez roman da onun bu sınıfsal geçişkenliğini daha iyi yansıtabildi ki yani aslında bu kadar zengin, bu kadar popüler bir kadının kendisine 34 yaş küçük bir komandoyla, bir Anadolu delikanlısıyla yani tamam Harbiye'de okumuş ama Malatyalı bir adam ve işte Antep'te yarı açık cezaevinde tanıştıklarında. Şimdi böyle bir adamla ilişki yaşayabilmesi de aslında Safiye'nin böyle bir kadın olmasıyla alakalı.
1: Evet, bu da gerçekçilik duygusunu artıran bir şeye dönüşüyor. Ya bir ara verelim, ne çalalım bugün diye soracağım ama herhalde kimden çalacağımız.
2: Safiye Ayla çalalım tabii ki.
1: Evet.
2: Malatyalı Fahri'nin Safiye Ayla tarafından ilk kez plağı okumuş Sarı Kurdelem Sarı adlı
1: Peki.
2: şarkısı.
1: Peki.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında Serdar Soydan'la birlikte Lütfen Alkışlamayın, Safiye Ayla ve Komando romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Safiye Ayla'nın biyografisinden yola çıkarak Serdar'ın uzun yıllardır araştırmacı ve ne diyeyim akademisyen olarak, arşivci olarak, sinemacı ve senarist olarak birçok tecrübesinin bu kitapta nasıl birleştiğini ve nasıl bir kurmacaya dönüştüğünü konuştuk. Ve Safiye Ayla'nın nasıl bir star olduğundan, onun nasıl özellikle hayatının son döneminde ulaşılabilir star, o da ilginç oldu gerçekten. Ve komandoya gelelim. Yani kendisinden oldukça yaş olarak küçük, farklı çevrelerden insanları bir araya getiren bir aşk hikayesi. Komandoya olan ilgin nereden ortaya çıktı? Niye komando ve Safiye Ayla yani?
1: Murat Bardakçı'nın ve Nalan Seçkin'in iki kitabı var. Murat Bardakçı'nın ve Nalan Seçkin'in bu kitaplarını okuduğum zaman en ilgimi çeken dönemi Safiye Ayla'nın komando ile yaşadığı bu ilişki dönemi oldu. Çünkü çok komplike bir hikaye. Yani işte 60'ını aşkın bir az solist, büyük bir star, kendisine mektup yazan bir hayranıyla mektuplaşmaya başlıyor. Bir süre sonra mektuplaşma, yüz yüze görüşmeye evriliyor. Yüz yüze görüştükten sonra birbirlerinden hoşlanıyorlar. Adam evli, iki tane çocuğu var ve yarı açık cezaevinde kalıyor. O sırada işte gasptan ve darptan yargılanıyor. Ve Safiye Ayla tüm bunları görmezden gelerek karını boşa, İstanbul'a gel benle yaşa diyerek bir komut vererek komandoya bir dolu dizgin ilişkiye başlıyor. O dönemde Behiye Aksoy, Fatma Girik, Türkan Şoray gibi büyük yıldızların ilişkilerine baktığımızda, gönül ilişkilerine hep güçlü, makam ve para sahibi erkeklerle ilişkiye girmeyi seçiyorlar. Bu ataerkil düzenin ve toksik erkekliğin bir sonucu. Çünkü ataerkil düzende bir kadın yıldızlaştığı zaman çok tehlikelere, saldırılara açık hale geliyor. O yüzden bir güçlü erkeğe tutunarak, bir güçlü erkeğin eşi olarak var olmaya, mesela Behiye Aksoy Fahrettin Aslan'ın metresi olarak tüm kariyerini sürdürüyor. Ve ne zaman ki Fahrettin Aslan'la evleniyor ve boşanıyor, kariyeri bitiyor. Filiz Akın, Türker İnanoğlu'nun eşi olarak var oluyor. Ve ne zaman Türker İnanoğlu Gülşen Bubikoğlu'yla evleniyor, Filiz Akın'a ayrılıp, Filiz Akın'ın hayatı neredeyse, yani sinema hayatı bitiyor. Şimdi böyle bir dönemde bütün güçlü kadınlar güçlü birer erkekle var olmayı seçiyorken, bu cinsiyetçi kurgu ve bu çirkin düzen içerisinde Safiye Ayla gibi bir kadının gidip parası kendisinden kat be kat az olan 34 yaş küçük bir komando ile ilişki yaşaması çok ilginç ve çok üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken bir şeymiş gibi geldi. Ben o yüzden komandoyu ve Safiye'yi seçtim. Komando çok ilginç bir adam. Malatya'nın bir köyünde doğmuş. Ama bir başarı hikayesi, yani o köyden çıkıp İstanbul'a gelip askeri okulda okuyup jandarma teğmeni olabilecek kadar yükselmiş kariyerinde. Ama sonra işte sınırda altın kaçakçılarını bir gün şey yapıp, ne derler, altın kaçakçılarını yakalayıp onlara çirkin bir teklifte bulunmuş. Bu iddia tabii. Dava sonucunu tam olarak bilmiyoruz ama yargılandığı şey şu: altın kaçakçılarını sınırda yakalıyor ve diyor ki, bu altınları bana verirseniz sizi salarım. Adamlar diyor ki, pışık, biz o kadar kilo altın sana niye verelim? Hani o altın sana vereceğimize gider teslim oluruz, daha iyi diyorlar ve o da onları dövüp altınlarını çalıyor. Bunun üzerine de eve sakladığı altınlar da bulununca mahkemeye veriliyor ve işte asker görevinden alınıp yargılanmaya başlıyor. Bu sırada işte Safiye Ayla'nın Rouge Noir'da verdiği konserde transparan, içi bikinili, üstü tüllerden oluşan kostümlü fotoğrafını görüp, sizden çok hoşlandım, gözlerinizde aşkı gördüm sanki diye bir mektup yazıp Safiye Ayla'nın gönlüne giriyor yavaştan. Ve böylece başlıyor bu ilişki. Yani o kadar komik ve o kadar aslında absürt ki başlangıcı ve o kadar farklılar ki ikisi. Bu eşitsizlik, bu tuhaflık beni çok cezbetti. Zaten yani her okuyanı bence cezbedebilecek bir tuhaflık ve ilginçlik abidesi bu ilişki. Bununla da kalmıyor tabii. Bu ilişkiye bir başlıyorlar, pir başlıyorlar. Çünkü ikisi de bu ilişkiyi bir medya kampanyasına dönüştürüyor. Hem komando şöhret sahibi olmak ve kendini İstanbul'a atmak istiyor, hem Safiye Ayla 20 yıl Şerif Muhittin Targa'nın eşi olmuş, peygamber soyundan gelen bir şerif ailesinden bir adamın eşi olmuş peygamber gelini olarak anılan ve içkili lokallerde çıkmayan bir sanatçı olarak ikinci doğuşunu, ikinci yükselişini, ikinci kariyerini başlatmak istiyor bu ilişkiyle. O yüzden biz bu ilişki hakkında da mevzul miktarda haber, röportaj, yazı dizisi bulabiliyoruz. Çünkü Safiye Ayla da Komando'da ellerinden geldiklerince her adımlarını basına haber vererek yaşamışlar.
0: Evet, bir de şey de var, dediğin gibi Şerif Muhittin'in ölümünün ardından yeniden bir doğuş var ve o zaman daha ne diyelim, hani şarkılar işte bazı yerlerde çıkmıyor dedin, çıkınca şey yapıyor falan insanlar. Yani biz halkın ve etrafındakilerin de Safiye Ayla hakkında ne düşündüklerini de öğreniyoruz bu
1: Tabii.
0: sayede. Yani sadece medyatik olma değil, hani hem eskisi halini hem de şimdiki halini sürekli farklı sesler var kitapta ona dair şeyler. Bunlar üzerine de düşünüyor kendisi zaman zaman ama çok kararlı. Yani o istediği şeyi yapmak peşinde. Yani konuşsun insanlar falan diye. Bu da onu bayağı bir istediğinin peşinde güçlü bir kadın karaktere dönüşüyor. O anlamda da çok sahici bir karakter Safiye ile. Hani böyle, çünkü böyle birini yazmak çok idealize bir tip haline de dönüştürebilir.
1: Doğru.
0: Bundan arındırmanın da bir yolu galiba. Bunu yazarken.
1: Yani Safiye aileyi ben şu aileye mensup hissediyorum. Nevi şahsına münhasır öngörülemez kadınlar silsilesi var. Türk kültür hayatında. Yani Bedia Muhafit diyebiliriz buna. Gülür Surur diyebiliriz. Semiha Berksoy diyebiliriz. Aysel Gürel diyebiliriz. Bence günümüzdeki son temsilcilerinden biri Yıldız Tilbe diyebiliriz. Bu kadınlar Bülent Ersoy diyebiliriz. Çok enteresan bir figür Bülent Ersoy'da. Trans deneyimli bir kadın olarak. Müthiş yani bu kadınlar hiçbir zaman öngörülemez. Hiçbir zaman yani siyasal yetkiyle ya da başka büyük güçlerle bazı ortaklıklara girişseler de her an davayı satabilecek potansiyel de sahip. Çok enteresan, ezber bozucu ve ilham verici isimler her biri kendi çapında. Safiye Ayla da bence bu ekolden gelen biri. Mesela Müzeyyen Senar da bu ekolden gelen biri. Ve bu kadınlar o kadar enteresan materyaller sunuyorlar ki bize. Duruşlarıyla, söyledikleri şarkılar, repertuarlarıyla, oynadıkları oyunlarla bazen ufacık bir mimikleri ya da ufacık bir röportajda geçirdikleri cümleyle bile. Dediğin gibi yani hem bir kahraman değiller, bir idealize kadın değiller. Toplumun istediği o tırnak içinde kadın değiller. Kendilerine özgü bir kadınlık, kendilerine özgü bir starlık, kendilerine özgü bir varoluşu
0: Bir kimlik ve yaşam alanı yaratıyorlar kendi.
1: inatla ve büyük bir kararlılıkla kuruyorlar, inşa ediyorlar ve hepsi unik, hepsi yani biricik ve özgün bu
0: Bence.
1: insanlar.
0: Evet. Programımızın sonuna geldik Serdar. Ne yapalım? Sen hangi bölümle veda etmek istersin okurlarına ve dinleyicilerimize bu kitaptan?
1: Sarı Kurdelem Sarı İyi çaldık arada. Şimdi de ben kitabın 38 ve 39. sayfasından bu eserin de geçtiği ve Safiye'nin hem psikolojisini hem travmalarını, komplekslerini de bize ayan beyan ortaya koyan bir bölüm okumak istiyorum
0: Tabii.
1: izninizle.
0: Buyurun.
1: Safiye kocasının ölümünden sonra aldığı sayısız aşk mektubunu hatırlamıştı Leman'ın bu sözüyle. Bir sene kadar önce yurdun dört yanından yakışıklı, gencecik adamlar bazen birer fotoğraflarını da iliştirerek kendisine mektuplar göndermiş, desti izdivacına talip olmuşlardı. Ek serisi beş kuruşsuz, karı parası yemeyi seven, belki hayatını da böyle idame ettiren, yani jigololuk yapan delikanlılardı. Ne hikmetse bir anda tam da kocasının ölümünden sonra ortaya çıkıvermişlerdi. İstediklerinin ne olduğu belliydi. Belli bir yaşı geçmiş, zengin bir dul, eski bir az solist. Kendisiyle evlenip günlerini gün edecek, öldüğü zaman da büyük bir mirasa konacaklardı. Eşi dostu bir an önce bu genç adamların ayağını kesmenin bir yolunu bulmasını söylemişlerdi ona. Ne yapacaktı ki? Gazetelere ilan verip, koca aramıyorum, kimseye para yediremem mi diyecekti. Tüm mirasını bir hayır kurumuna bağışlamasını da bu sözüm ona dostlardan biri söylemişti. Sabri Tığlı, eski CHP milletvekili. Ne yani? Sadece parası için mi yanaşırdı erkekler ille kendisine? İma ettikleri bu muydu? Tamam, böyle birden sökün etmeleri ve ardı ardına kimi gülünç, kimi de iç gıcıklayıcı fotoğraflarını yollamaları neyin ne olduğunu ortaya koyuyordu ama yine de ahbaplarının tavırları incitici gelmişti ona. Pek gösterişli bulunmuyor, kara kuruluğu sıklıkla dile dolanıyordu ezelden beri. Kendisine ayan beyan çirkin diyenler bile vardı. Arsızlar. Yok Atatürk de çirkin bulur. Git perdenin arkasında oku dermiş. Daha neler? Utanmadan buna benzer dedikodular çıkarıyorlardı. Umrunda değildi Safiye'nin. Daha doğrusu tüm bunları umursamıyormuş gibi görünmekte yıllar içinde uzman olmuştu. Oysa içten içe kırılıyordu. Şimdi de Leman durduk yere ona sadece parası için tahammül edebilecek bir kadın olduğunu, erkeklerin onu ancak ve ancak para için kucaklayabileceklerini ima etmişti. Bir süredir piyanonun tuşlarının üzerinde hareketsiz duran parmakları canlanıverdi. Neşeli kıvrak bir halk havası Malatyalı Fahri'nin Sarı Kurdelem türküsünün girişini çalmaya başladı. Sanki Leman odada yokmuşçasına kendi kendine söylüyordu Safiye. Ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile, ben esmeri badem ile beslerim. Söyledikçe içini karartan, kalbini vuran düşüncelerden, paslı hatıralardan sıyrılıyor, ümitle, neşeyle, hayatla doluyordu. Şarkı söylemenin en güzel yanı da buydu. Onu günden çekip alıyor, başka alemlere, her şeyin hayal, her şeyin rüya olduğu alemlere salıyordu. Türkünün ikinci kısmındaki dünyayı güzel alsa aman, vallah gönlüm sendedir kısmını okurken sanki sesi dış güzelliğe ehemmiyet vermeyen, kendisini gönülden sevecek bir erkeğin hasretiyle tutuşuyor, nameleri alev alev açık pencereden tüm İstiklal'e, Taksim'e, oradan İstanbul'a yayılıyordu.
0: Çok teşekkür ederiz Serdar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşça
1: İyi.
0: kalın. Görüşmek üzere.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşegül Şenalp'e teşekkür ederiz.

0: Belanda türküsü. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Dağ kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
4: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
3: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
6: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeni bir notalarla sohbet programına başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün tüm programımız isteklerden oluşacak. İlk eserimiz Ravel'den geliyor. Sadece bana göre değil, isteği bana yazan dinleyicimize göre de. İlk bakışta uzlaşılması zor bir besteci. Bir başka Engin Deniz, bir başka duygu patlamasıymış Ravel. Böyle bana yazdığınız zaman çok hoşuma gidiyor. Eserimiz Asil ve Duygusal Valsler. Detaycılığı nedeniyle besteci Stravinsky onu müziğin İsviçre saati yapımcısı diye nitelemiş. Bestelerinde bir saatin parçaları gibi küçük müzik blokları yaratıp onları birleştirerek daha karmaşık yapılar oluşturmuş. Onun eserlerinde hassasiyet, espri ve güzellik adeta canlanıyor. Renkli bir orkestrasyon tekniği var. Ravel, Couperin ve Rameau'ya yönelerek form, renk, tınlayış ve ruh bakımından Fransız müziğinin öz kaynağı olan bu eserlerden ilham alarak kendi sanat dilini yaratmış. Geçmiş ve gelenekler üzerine kurduğu bir stili var. Eseri siz seçtiniz, seslendirenler ise benden olsun. Pierre Boulez, Cleveland Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Ravel'in asil ve duygusal valslerini dinledik. Klasik müzik dinlemeye Enescu ile tanıştıktan sonra başladığını dile getiren bir dinleyicimize yöneliyoruz şimdi. Benden onun birinci Roman Rapsodisi'ni istemiş. Neşeli, keyifli, mutlu bir müziktir. Dinlerken içim kıpır kıpır ediyor demiş. Ülke müziği denince ilk akla gelen bestecilerden biridir Enescu. 1881-1955 yılları arasında yaşamış bir Roman kemancı, orkestra şefi ve bestecidir. Ülke müziğinin kıvraklığını, esprisini, inceliğini, dinamizmini, araya serpiştirdiği duygusallığını çok güzel anlatmıştır. Birinci Roman Rapsodisi'ni Şef Alexander Gauck yönetiminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Enescu'nun birinci Roman Rapsodisi'nden sonra bir isteğimiz de Vaughan Williams'tan geliyor. İngiliz besteciyi araştırdığınızda çok güzel eserlerine ulaşabiliyorsunuz demiştim. İsteyen dinleyicimiz çok etkilendiği Müziğe Serenat adlı eseri seçmiş. Vernon Hentley, Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Vaughan Williams'ın Müziğe Selanat adlı eserini dinledik. Bas bariton Gérard Souze ile Fransız şarkılarında tanıştığını yazan dinleyicimiz için bu sefer bazı Fransız operalarından aryalar getirdim size. Hatırlatmak için Gérard Souze'nin 1900'lerin ilk yarısında dünyaya gelip 2004 yılına kadar yaşamış bir Fransız müzisyen olduğunu söyleyelim. İnsanı rahatlatan bir tınısı vardır. Sade ve net söyler, abartısız konuşur gibi insana dinlemesi iyi gelen bir tarzı var. Gounod'un Faust'un Laneti operasından iki arya ile Offenbach'ın Masalları operasından bir arya dinliyoruz şimdi. Gérard Souze'ye Paul Bono yönetiminde New Philharmonie Orkestrası London eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Gérard Sousé'nin seslendirdiği güzel Fransız opera aryalarından sonra son istek bestecimiz Chopin. Maurizio Pollini'den Chopin dinlemek isteyenlere bir sürpriz hazırladım. Etütler getirdim size. Etütler bir enstrüman çalarken teknik beceriyi geliştirmek için yazılmış eserlere deniyor. Genelde akıcı ve zor olurlar. Melodik olmadıkları da düşünülür. Chopin etüt bestelerken bile melodik olmayı başarmış bestecilerden. Sesleri çok iyi tanıyor. O nedenle onun müziğini ilavelerle renklendiremiyorsunuz. Kendi renkli zaten. Sulu boya gibi bir teknik. Her şey birbirinin içine karışık ama aynı zamanda çok melodik. Chopin'in her eseri insanı peşine takıp bir yerlere götüren doğaçlamaların toplamı. Etütleri dinleyince benim bu tanımlamam makul gelecek size. Üç etüt dinliyoruz. Sonuncusunu hem bilir hem de pek seversiniz. Adı Hüzün'dür. Maurizio Pollini ve Chopin. Dinliyoruz efendim.

0: Chopin etütlerin etkisi hala kulaklarınızdayken haftaya tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cum.

0: words like this and that.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Songur'a teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: 9 Temmuz 2026 Apaçık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı. Bugün Aynur Tuncel Yazgan yetişebilirse katılacak. Ümit Altaş uzun yollardan İliç davasıyla ilgili gittiği Erzincan'dan yolda olduğu için katılma olasılığı yok. Bahri Belen bugün konuğumuz, önemli. Daha evvel de sizlerin radyoda sesini dinlediğiniz bir hocamız var. Günal Kurşun hocamız ve Sivas katliamının hemen ardından geçen hafta bunu konuşmuştuk. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruyla ilgili önemli bir konuyu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Bahri abi. Bütün Apaçık Radyo dinleyenlerine de selamlıyorum.
2: Evet, yani bu kararla ilgili ayrıntılı değerlendirmeleri siz yapacaksınız ama hakikaten bu Sivas katliamı ile ilgili geçen hafta bir program yaptık. Oradaki olayı çok ayrıntılarıyla anlattık. Şimdi bizi dinleyen Apaçık Radyo dinleyicileri zaten o somut anımsamalardan sonra, olayı hatırlamadan sonra olayla ilgili bu kararı sizden dinleyeceğiz. Önemli noktalarını zaten bize anlatacaksınız. Evet hocam. Evet.
3: Yani öncelikle yayın için çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir olay. Bizim yani bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından da bence çok önemli bir hadise. Çünkü yani geçmişle yüzleşme meselesi çok önemli bu topraklarda. Yapılan katliamların sonunda cezasızlık ile karşılaşmak adeta beklenen bir sonuç oldu. Kötü bir şey söylediğimin farkındayım ama maalesef gerçeğimiz bu. Halbuki böyle olmaması gerekiyor. 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 33 aydın ve 2 otel personelinin yakılarak katledildiği bir dava, Sivas davası. Yani ana davada karar 1994 yılında verilmişti. Siz zannederim geçen haftaki yayında zaten bunları ayrıntılı olarak konuştunuz meslektaşlarımızla. Şimdi bizim geçtiğimiz hafta kıymetli avukat meslektaşlarım Avukat Beyda Tıraş Öneri ve Avukat Deniz Özbilgin'le birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız bireysel başvurunun konusu, ki bu başvuruyu bizim müvekkillerimiz Eren Aysan, Zeynep Altok ve Mazlum Çimen adına yaptık. Yani 3 mağdur yakını, mağdur tabii kendileri de mağdur. Yani babaları
2: yakın. Kendileri mağdur, evet.
3: Evet. Müvekkillerimiz adına yaptık. Bu başvuruda iki önemli hususu ön plana çıkartmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi, şimdi yani bundan 12 yıl önce 2014 yılında son olarak Anayasa Mahkemesi'ne bütün mağdurlar adına bir bireysel başvuruda bulunulmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi 12 yıldır bu konuda bir karar veremiyor veya verdiği kararı açıklayamıyor. Dolayısıyla biz de başvurumuzda 12 yıldır karar açıklayamayan Anayasa Mahkemesi'nin bu olay üzerinde artık etkili bir başvuru yolu olmadığı düşüncesine dayandık. Çünkü bize göre 12 yıl süren bir Anayasa Mahkemesi yargılaması olmaz, olmamalı. Üstelik bu kadar önemli bir hadisede, bu kadar çok insanın karar beklediği, belki milyonlarca ailenin kararını işitmek için sabırsızlandığı bir olayda Anayasa Mahkemesi böyle zamana yayılarak adeta zaman aşımı dolsun da ben de karar vermekten kurtulayım düşüncesiyle bir görünmezliğe oynamak bizce mümkün değil, doğru da değil, hukuki de değil. Dolayısıyla bu olay özelinde Anayasa Mahkemesi'nin artık etkili bir başvuru yolu olmadığı düşüncesine dayandık.
2: Üstelik hocam burada yani adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla kendisine yapılan başvuruları inceleyen bir mahkemeden böyle bir 12 yıllık süreç değil mi?
3: Evet, çok doğru söylediniz Bahri abi. Yani adil yargılanma hakkının biliyoruz ki bir alt hakkı da makul sürede yargılanma hakkı. Burada makul sürede yargılanma hakkının da ihlal edildiğini düşünüyoruz. Çünkü SALT Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru göz önünde bulundurulduğunda bile 12 yıllık bir bekleyiş, neticesiz bir bekleyiş söz konusu. Tabii 1993'ten beri saydığınız zaman 33 yıla yayılan bir yargılama süreci ve sıfıra sıfır elde var sıfır. Yani bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Geçmişte bir zaman aşımı kararı da verildi. Yani 2012-2023 arasında firari sanıkların yakalanamamaları nedeniyle 2012 yılında ve en son 2023'te zaman aşımı kuralı işletildi. Arada Cumhurbaşkanı'nın özel af yetkisinin sanıklar lehine kullanıldığını, işletildiğini gördük. Tabii ki bunların hepsi aslında kamu vicdanını yaralayan noktalar. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin karar vermemesi veya açıklayamamasından söz ettim. Bunu da kendimiz çıkartmıyoruz. Şöyle bir şey oldu. 2025 yılında bu bir kere de değil, iki kere gerçekleşti. Yani aynı hata iki kere yapılmaz diye düşünüyorum. Hele bu derece önemli bir yargılamada bu hatalar olmaz. Bunlar eğer oluyorsa hata değildir. Bir Ocak ayında bir de Mart ayında biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi o hafta açıklayacağı kararları önceden mahkemenin internet sitesinde ilan ediyor. Ve belirlediği günde de kararları gerekçesiyle açıklıyor. Daha önceden bir değil iki kere tekrar ediyorum bir Ocak bir de Mart ayında mahkemenin internet sitesinde 2014 yılında yapılan bu başvuruya ilişkin kararların açıklanacağı yönünde haberler yayınlandı. Mahkeme tarafından yayınlanıyor bunlar. Ancak
2: 2025'te mi oldu hocam?
3: duyamadım.
2: 2025'te mi Mart
3: Evet,
2: ve
3: evet, evet, evet. Ama bunlar bir türlü açıklanamadı. Yani benim buradaki yorumum şu. Ben bu kararların aslında çoktan verildiğini düşünüyorum. Ama bir sebepten ötürü yani uygun konjonktür beklendiği için belli politik izinler alınamadığı için yukarılardan artık tam sebebini elbette bilemiyoruz ama neticede Anayasa Mahkemesi bu kararları açıklayamadı. Bütün bunlar mahkemenin artık etkili bir başvuru yolu olmaktan çıktığını gösteriyor bize. Bir de ikinci olarak yaptığımız başvuruda insanlığa karşı suç teorisine dayandık. Bilindiği üzere insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı işlemez. Halbuki Sivas davasının hiçbir aşamasında insanlığa karşı suç olduğuna dair bir tartışma yapılamadı ne yazık ki Türkiye yargısı içerisinde. Bunun tabii formel sebebi 1993 yılında olay gerçekleştiği zaman yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu eski bugün mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda insanlığa karşı suçların suç olarak tanımlanmamış oluşuydu. Bu suç hukukumuza 2006 yılında yani yeni diyelim artık eskidi ama bence
2: 2005 yürürlük değil mi?
3: 2005 evet 2005 Aralık
2: 5.867
3: haklısınız.
2: sayılı yasa
3: Evet.
2: 2004'te hazırlandı, 2005'te
3: Evet,
2: yürürlüğe girdi.
3: 2005 aralığında yürürlüğe giren 5.237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda tanımlandı.
2: İnsanlığa karşı
3: Ancak
2: suçlar değil mi? Evet.
3: evet. Ancak burada şöyle bir durum var. Yani devam eden ihlal diye bir kavram var. Yani bunu bizim ulusal hukuktaki mütemadi suç teorisiyle ilişkilendirmek bence mümkün. Yani bize göre 1993 yılında bir insanlığa karşı suç işlendi. Her an işlenmeye devam ediyor bu suç. Bugün de işleniyor. 2005 yılından sonra da işlenmeye devam etti. Yani insanlığa karşı suçlar Türkiye hukukunda tanımlanmaya başladıktan sonra da işlenmeye devam ediyor. Zira burada bir cezasızlık sonucuyla karşı karşıyayız. Yani çok ciddi bir hadise yaşandı 1993 2 Temmuz'unda Sivas'ta ve bununla hiçbir zaman gerçek anlamda yüzleşilemedi. Ne hukuki anlamda, ne siyasi anlamda, ne olayın gerçekleştiği andaki kamu yöneticilerinden herhangi birisi gerçek anlamda bir yargılamaya tabi tutuldu, bir soruşturmaya tabi tutuldu ve bir ceza aldı. Ne olayı gerçekleştiren failler gerçek anlamda bir ceza ile karşılaştı. Aksine pek çok suç failinin, sanığın korunduğunu gözlemledik. Örneğin önemli sanıklardan birisi çok uzun bir süre kaçak olarak yaşadı. Daha sonra vefat etti. Cenazesi Sivas'taki evinden çıkartılarak toprağa verildi. Yani meğersem senelerdir Sivas'taki evinde saklanmaktaymış. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet biliyoruz ki. Yani canı istediği zaman kimleri nerelerden arayıp bulup getirip yakalayabiliyor. Yani senelerce Sivas'taki evinde hiç kimsenin haberi olmadan
2: İkamet
3: saklandığına,
2: etmiş,
3: ikamet
2: ikamet etmiştir.
3: ettiğine ve devletin de buna hiç müdahale etmemesine bakarak belli sanıkların korunduğu sonucuna ulaşmaktan başka çaremiz yok. Maalesef acı ama gerçek bu. Şimdi böyle bir durumda tabii ki insanlığa karşı suçlar, yani bizi dinleyenler kendilerini bir dakika annesi, babası, evladı, kardeşi o otelde yakılarak öldürülen mağdurların yerine koysun. Yani sizin anneniz, babanız, kardeşiniz, akrabanız, sevdiğiniz, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz bu derece vahşi bir şekilde bir pogrom, böyle binlerce kişinin ayaklanarak otelin etrafını sarıp ateşe verdikleri bir yani yaşı müsait olanlar hatırlarlar hadiseleri. Meraklıları da YouTube'dan arayıp bulabilirler. Bu olayın videoları hala kolaylıkla erişilebilir yerlerde yayınlanıyor. Böyle bir durumda ne hissederlerdi? Yani çok sevdiğiniz bir akrabanız, anneniz, babanız, dediğim gibi yakınınız öldürülmüş ve devlet sanıkları koruyor. Devlet aygıtıyla çok uzun bir süreye yayılan bir yargılama işkencesi adeta söz konusu. Siz sürekli bu travmayla yaşamak zorundasınız ve hiçbir zaman devlet gerçek suçlularla karşı karşıya kalmıyor, yüzleşmiyor. Şimdi burada açık bir yargı korumasından söz etmek bence mümkün. İşte bütün bu hususlara dayanmaya çalıştık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru ile. Ben başvurudan son derece umutluyum. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Uzun da bir başvuru oldu. Yani neticede mahkeme
2: Burada hocam
3: evet.
2: hangi gerekçelerle başvurduk onu da söyleyelim. Yani
3: Yani
2: Avrupa İnsan
3: Bahri
2: Hakları
3: abi, bana göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu olayda ihlal edilmedik herhangi bir maddesi yok.
2: hepsi de
3: Maalesef öyle.
2: orada
3: Yani
2: diyorsunuz.
3: ikinci maddeden başlayarak işte yaşam hakkı, üçüncü madde
2: Üçüncü madde.
3: işkence görmeme hakkı, beşinci madde kişi özgürlüğü güvenliği hakkı, altıncı madde

0: haklarını.
1: taciz dediğimiz değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla yani ihlal edilmeyen madde yok neredeyse. Şimdi böyle bir büyük heyula karşısında biz elimizden geleni yaptık bence. Elbette bilindiği üzere son olarak şunu da söyleyeyim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim yaptığımız başvuruyu reddedebilir. Bunu da bilerek götürüyoruz. Çünkü
1: Hiç
0: Avrupa
1: hukuk
0: İnsan
1: yolu
0: Hakları
1: tükenmedi.
0: Mahkemesi'ne başvurabilmek için iç yargı yollarının tüketilmesi şartı var. Henüz Anayasa Mahkemesi de kararını vermediği veya açıklayamadığı için de iç yargı yolları aslında teknik olarak tüketilmiş değil. Bunun da
1: Ama
0: bilincinde olarak bu
1: biliyorsun
0: başvuruyu yaptık.
1: eskiden
0: Evet.
1: Türkiye ile ilgili yani hakikaten iç yargı yollarının etkili olmadığı zamanlarda bu sonucun beklenmesine gerek olmadığına ilişkin kararlardan biri de Türkiye ile ilgili sanıyorum
0: Evet,
1: da
0: böyle.
1: Yeşil Yurt davası ile ilgili
0: Tabii.
1: çıkmıştı hatırladığım kadarıyla.
0: Böyle birkaç tane kararı var. Bir de değil, birden fazla kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Geçmişte verdiği kararlar bunlar. Ama son yıllarda özellikle buna dikkat ediyor ve yani genellikle böyle başvurularda iç yargı yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle kabul edilmezlik kararı verdiğini de biliyoruz. Ancak böyle bir karar gelirse yani bizim için olumsuz bir karar tabii bu ama herhangi bir mağdurlar açısından bir hak kaybı oluşmayacak. Çünkü günün birinde Anayasa Mahkemesi'nin o kararı açıklayacağını düşünüyoruz. O açıkladıktan sonra tekrar başvururuz diye
1: Veya
0: düşündük.
1: başvurmaya gereksinim kalmaz dileriz ki.
0: Belki de öyle olur. Dolayısıyla hani belki bizim şimdi yaptığımız başvuruyla birleştirilebilir bu. Bilemiyoruz. Yani onunla süreç içerisinde değerlendireceğiz. Ancak neticede Türkiye'nin geçmişindeki karanlık bir sayfayla daha yüzleşmesini bekleriz, isteriz. Bundan sonra gerçekleşmesi olasılık dahilinde olan yeni katliamların aslında gerçekleşmemesi taahhüdü anlamına gelir. Devletin bu yüzleşmeyi gerçekleştirebilmesi ama bir türlü biz geçmişimizdeki karanlık noktalarla kolay kolay yüzleşemiyoruz maalesef. Keşke aksi olsa diye düşünüyorum.
1: Peki bizim Türkiye'nin dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzeri olaylarda verdiği kararlar var mı hiç hatırlıyor musunuz?
0: Şimdi bir kere şeyi söyleyeyim. Yani bu Sivas Madımak olayına benzer dünya tarihinde bence bir benzer bir olay yok. Avrupa alanı çerçevesinde de yok. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'nda işte Kristallnacht vesaire yani böyle büyük
1: Evet.
0: romlar falan olmuş ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisinin devreye girdiği zamanlardan sonra Avrupa alanı içerisinde buna benzer bir olayla karşılaşamıyoruz. Ha başka emsal olabilecek yani olay olarak değil ama hukuki tartışma açısından emsal olabilecek bir takım kararları var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ama bunları da zaten yararlanmaya çalıştık onlardan. Mahkemenin orada ortaya koyduğu düşünceden, gerekçelerden yararlandık, atıflar yaparak
1: Hocam
0: düşüncemizi
1: bu
0: kanıtlamaya çalıştık.
1: o Madrid'deki avukatların öldürüldüğü dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmış mıydı? Öyle bir şey oldu mu hatırlıyor musunuz?
0: Hayır, ben hatırlayamıyorum
1: Belki
0: ve aradım. O olay da benim aklıma geldi ama bulamadım
1: evet
0: onu.
1: belki iç hukukta onu çözümledikleri için oraya
0: Çözümlemiş
1: gitmek.
0: öyle görünüyorlar ama başka bir takım şeyler var, hadiseler var. Özellikle yani Almanya'nın birleşmesi işte demir perdenin yıkılmasından sonra Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan bir takım hadiseler var ki bunlara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belli yaklaşımları var. Ama neticede yani bir insanlığa karşı suçların kabul edildiği bir şey yok, karar yok. Ha, tabii bu Bosna dramını dışarıda tutarak söylüyorum. Orada soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları kararları var. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Bunlara da ben dilekçede atıf yapmaya çalıştım. Çünkü insanlığa karşı suçların aslında

0: etik bir suç olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil ama eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi çok ayrıntılı şekilde gayet de doğru, iyi şekilde tartışmış. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yani Lahey merkezli kalıcı ve sürekli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir takım kararlarına atıf yaptım, değindim. Ama dediğim gibi yani bu düzeyde bir insanlığa karşı suç örneği Avrupa alanında son 30
1: Görülmüş
0: yılda
1: mü?
0: maalesef gerçekleşmemiş. Bu ihlal de bir tek Türkiye'ye özgü bir ihlal olarak kayıtlara geçmiş durumda.
1: Hocam şimdi 10 dakikalık bir vaktimiz kaldı ama mesela bu şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'nin 12 yıldır veremediği bir karar nedeniyle yapılan bireysel bir başvuru. Peki çok kısaca Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun dayanaklarını ve sebeplerini de bir özetleme imkanımız olur mu?
0: Şimdi orada o başvuruyu ben yapmamıştım 2014
1: Evet.
0: yılında. Başka
1: Evet.
0: meslektaşlarımız gerçekleştirdiler. Meslektaşlarımız yaptıkları başvuruda özellikle yani şimdi ilk davada yani 1994 yılında açılan ilk davada 26 sanık hakkında idam kararı verilmişti. O dönem Türkiye'de eski
1: Evet.
0: ceza kanununa göre idam cezası
1: Evet.
0: da vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: 37 sanık da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ancak zaman içerisinde yani gerek infaz siyaseti sebebiyle gerek infaz kanunundaki bir takım maddelerle bunların son derece eritildiğini gördük. En son cezaevindeki sanıkların da geçen sene özür dilerim 2023 2025 yılında salıverildiklerini
1: Biliyoruz.
0: biliyoruz. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla şu anda Sivas Madımak hadisesinden ötürü cezaevinde hiç kimse kalmamış durumda.
1: Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda öncelikle yani yaşam hakkının ihlaliyle ilgili bir
0: Elbette benim biraz önce saydığım çoğu gerekçe Anayasa Mahkemesi'nin de önüne götürülmüş. Şimdi burada dikkat çekici nokta aslında şu. Anayasa Mahkemesi 2014'ten beri bunu gündeminde bulundurmakla aslında bir şekilde meseleyi esastan ele almış bir hukuki muhakemeden geçirmiş aslında. Ama bir türlü ya bir sonuca varamamış veya vardığı sonucu çeşitli sebeplerle açıklayamıyor kamuoyuna.
1: ama kısa bir süre önce yani Mart ayında
0: Açıklayacağını
1: açıklayacağı
0: da belirtmiş. Evet,
1: evet.
0: belirtmiş. Böyle bir belirlemede de
1: Bu
0: bulunmuş.
1: çok enteresan bir şey tabii.
0: Yani
1: Hani
0: benim daha
1: mesela
0: önceden
1: bazen evet
0: doğrusu
1: bazen
0: hiç
1: kısa kararı açıklıyor, gerekçeli kararı daha sonra açıklıyor ama burada açıklayacağını söylemiş ve açıklamamış.
0: tabii yani bu
1: Yani
0: benim daha
1: kısa
0: önceden
1: kararı
0: hiç
1: da açıklamış.
0: karşılaşmadığım bir durum. Ve bir kere de değil, iki kere olduğu için de bunun bir hata olmadığını düşünüyorum. Yani aynı hata üst üste iki kere yapılamaz böyle şeylerde, böyle durumlarda. Yani bu düzeyde artık iki kere oluyorsa o tesadüf değildir. Artık başka sonuçları vardır onun neticesine varıyorum. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi açısından yani gerçekten çok çok kötü bir sonuç. Yani açıklayacağı karar ne olursa olsun bakın ben beğeneyim beğenmeyeyim mağdurları tatmin etsin etmesin. Böyle süreci sürüncemede
1: İhlal
0: bırakmak
1: kararı versin vermesin.
0: bir evet yani bir bizim beklediğimiz kararı vermese dahi bunu söyle. Verse de söylerim, vermese de söylerim. Artık bu noktadan sonra gerçekten yani mahkemeyi mahkeme kimliğinden çıkartan hamleler bunlar. Hukuka inancı sarsıcı hamleler. Sadece mağdurlar açısından düşünmeyelim, mağdur yakınları açısından düşünmeyelim. Türkiye'de milyonlarca aile var. Bu davanın kararını bekleyen, buradan bir hukuki tatmin çıkmasını uman, bir ayrımcılıkla karşılaşmayacağını bekleyen binlerce, milyonlarca insan söz konusu. Bütün bu insanların beklentisinde boşa çıkartıcı bir hukuk operasyonu söz konusu bana göre burada. Dolayısıyla diliyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu başvuruya olumlu yanıt verecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapacağı değerlendirme de bence Avrupa çapında önemli bir netice teşkil edecek.
1: İyi
0: Çünkü başka
1: olacak.
0: ülkelere de yani dünya hukuklarına da dünyaya da verilen bir mesaj olarak çok önemli olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi aslında tabii özellikle Can Atalay kararı ile ilgili Anayasanın 153. maddesinin açık hükmü çerçevesindeki yapılan tartışmalarda biz şunu söyledik. Dedik ki biz Anayasa Mahkemesi'nin her kararını beğeneceğiz, her kararını onaylayacağız veya her kararsızlığını onaylayacağız anlamına gelmiyor. Ama anayasada bir açık norm var ve bu norma göre Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına herkes uymak zorunda. Yani yürütmede uyacak, yargıda uyacak, hatta kanunları anayasayı yapan yasama meclisi de
0: Tabii.
1: uyacak.
0: Tabii.
1: Buna uymak zorundayız dedik ve siz de dediniz ki burada verilen karar olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Yani yapılan başvuruyu evet burada ihlal vardır diye bir kısmına en azından olumlu bir kısmına olumsuz verebilir. Tamamıyla olumsuz verebilir ama bunun uzaması anlaşılır bir şey değil. Hatta
0: En
1: bu
0: kötü şey bu.
1: konuda
0: Yani olabilecek en kötü sonuç bence bu. Yani 12 yıllık bir zaman dilimine yaymak ve bu kararı hiç açıklamamak, açıklayacağı konusunda da bir emare oluşturmamak. Yani o zaman niye Anayasa Mahkememiz var bizim? Bunu sorgulamak hakkımız değil mi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak? Yani ne işe
1: evet.
0: yarıyor o mahkeme? İşlevi ne
1: Veyahut da
0: böyle bir? Fonksiyonu ne bu
1: şöyle
0: mahkemenin?
1: hocam şöyle diyelim yani tamam Anayasa Mahkemesi vardı ve soyut norm denetimi yapıyordu. Hatta somut norm denetimi yapıyordu.
0: Tabii.
1: Ama şimdi burada Anayasa Mahkemesi'ne 2010 değil mi? 2010 yılında değişiklik yapılarak yeni bir
0: Bireysel başvuru hakkı tanıdık. Tabii.
1: görev verildi, yeni bir yetki verildi. Bu da bireysel başvuru hakkı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce kendi sorunlarımızı kendi içimizde, kendi yargı sistemimizde çözelim diye.
0: Çözelim diye.
1: Evet,
0: Evet.
1: ama şimdi bu söylediğiniz örnek ile, yani bu dosya ile Sivas katliamının 33 yıl sonra konuştuğumuz Sivas katliamı ile ilgili ülke yargısının en tepesinde böyle bir kararı açıklayacağız deyip açıklanmayan iki defa hatta bir tuhaflık var. Yani bu anlaşılır gibi bir şey değil. Bizim burada nasıl Can Atalay kararının uygulanmasını mutlaka Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalıdır. Herkes bunu uygulamak zorundadır dediysek burada Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını veya karar çıkmış olsa bile beğenmediğimiz kararını eleştirme hakkımız var.
0: Elbette, elbette. Yani eleştirinin de ötesinde yani mahkemenin gerçek anlamda bir yargı organı olduğunu bize kanıtlaması lazım artık. Anayasa Mahkemesi bu geçtiğimiz 10 yıllık o dönemde çok çok kötü bir sınav verdi maalesef. Çok temel ihlalleri görmezden geldi. Çok temel ihlallerde burada hiçbir sorun yok. Her şey hukuku uygun anlamında kararlar verdi. Elbette bütün mahkeme kararları eleştirilebilir. Mahkemeler de eleştirilebilir. Bunu saygı hudutları çerçevesinde zaten sürekli yapıyoruz. Ama bazen öyle hadiseler oluyor ki mahkemenin varlık nedenini yani esbab-ı mucibe denir de eski dilde ratio legis'ini neden var olduğunu sorgulatır noktaya
1: Gerekçesine.
0: dönüşüyor.
1: Evet.
0: Dönüşüyor. Yani eğer burada da bir karar alamayacaksak o zaman neden böyle bir mahkeme var? Neden bir bireysel başvuru yolu var diye sorgulamamız icap ediyor. Bu açıdan da son derece moral bozucu güven sarsıcı bir noktaya götürüyor. İnsanların hukuka güvenini asla sarsmamak gerekiyor ki yarınlar düzgün bir şekilde inşa edilebilsin. Ama hukuku olan güven bir kere sarsıldığı zaman onu bir daha tesis edebilmek inanın çok büyük emekler gerektiriyor.
1: Hocam yani zamanımız doldu. Son olarak bu süreçle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığınız başvurunun kabul edilmesi halinde neler olacak veya ne anlama geleceği bir kere daha özetleyelim ve sizinle olan bölümü bitirmiş olalım hocam.
0: Elbette hızlı ve seri şekilde özetlemeye çalışayım. Şimdi diliyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurumuzu kabul edecek. Burada doğacak en önemli sonuç bence yargılamanın yenilenmesi sonucu. Çünkü biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları aynı zamanda yargılamanın yenilenmesi sonucunu doğuran kararlar. Yani burada mağdurlara, mağdur yakınlarına ödenecek tazminatlar, şeyler, giderimler bunlar bence hiç söz konusu dahi olmamalı. Ama
1: Tali sonuçlar bunlar.
0: tali sonuçlar, evet. Ama esas giderim burada devletin kendi sorumluluğuyla yüzleşmesi, burada valilikten istihbarata, işte askeriyesinden jandarmasına, polisine,
1: Mülkiyesine.
0: mülkiyesine, siyasetçisine varan skalada pek çok kamu görevlisinin sorumluluğunun ortaya konulabilmesi, bunun için bu davanın tekrar yeniden açılabilmesi en önemli sonuç işte bu olur. Yani gerçek bir yargılama sonucu esas tatmin gelir. Hukuki tatminin yolu gerçek bir yargılamadan geçer.
1: Ve de hukuk güvenliğinin yolunu açmış olabilir.
0: Evet, aynen öyle.
1: Evet, çok teşekkürler Günay Hocam.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Bahri abi. Dinleyenlerimize saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum.
1: Sağ olun. 9 Temmuz 2026 Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programında birinci bölümde Günal Kurşun hocamızla, daha evvel de dinleyicilerimizin kendisini tanıdığı hocamızla Sivas katliamı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ve Anayasa Mahkemesi'nde 12 yıldır sonuçlanmadığı için bu karar, yani iç hukuk yolları tüketilmediği halde haklı ve çok haklı nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bir başvurunun detaylarını, sebeplerini kendisinden dinledik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi hem bu Sivas katliamı nedeniyle hem de evrensel bir ağıtın ünlü sesi Amalio Rodriguez'den bir fado arası verelim. Arkasından da Deniz Yazgan arkadaşımızla başka önemli bir kararı konuşacağız.

0: 9 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programı 1. bölümde 33 yıl önceki Sivas katliamının ardından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruyu ve başvurunun 12 yıldır sonuçlanmamış olması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sebeplerini Günal Kurşun hocamızdan dinledik, konuştuk. Bu kararın iç hukuk yolları tüketilmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruya konu olmasının sebebini de yine burada konuştuk. Önemli olan konular, önemli olan ayrıntılardan biri de şuydu. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla ilgili açıklayacağı kararları dosya numarasını ve isimlerini aslında kendi web sayfasında yayınlıyordu. İki defa bu kararı açıklayacağız diye belirtmesine rağmen halen açıklanmamış olmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 12 yılın sonunda başvuru sebebi olduğunu konuştuk. Evet. Bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği kararın önemini ve hangi sonuçları doğuracağını da 1. bölümde konuşmuştuk. Şimdi 2. bölümde yine radyomuzun programcılarından ve hukuk güvenliği programının sürekli konuklarından demiyorum artık programcılarından diyeyim Deniz Yazgan'la önemli bir Anayasa Mahkemesi kararını konuşacağız. Aslında olumsuz bir karar. Resmi gazetede 30 Haziran 2026'da yayınlanmış. Aslında yine 26 Mart 2026'da kararlaştırılmış ama resmi gazetede 30 Haziran'da yayınlanmış. Bu kararı daha evvel konuşacaktık ama araya daha sıcak ve acil konular girdiği için konuşamamıştık. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru cinsiyet uyum sürecine ilişkin somut norm denetimi. Bu konuda yapılan bir itirazı Anayasa Mahkemesi reddetmiş. Bu itiraz neydi? Red neydi? Ve bu ne kadar doğru bir karar? Şimdi Deniz Yazgan'dan bunları dinleyeceğiz. Evet Deniz'ciğim, tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları da tüm dinleyicileri de saygıyla selamlıyorum. Aslında ben kararı olumsuz bir karar olarak yorumlamıyorum. Statükocu bir karar. Özellikle Medeni Kanun 40. maddesini koruması açısından önemli bir karar olarak yorumluyorum. Öyle başlamak lazım. Tartışmalı kılınmaya çalışılan bir konu. Aslında cinsiyet uyum süreci yani toplumda nefret cinayetleriyle trans kişilerin hayatlarına son verildiğini Hande Kader cinayetinden bu yana biliyorken toplumda her defasında çok daha düşmancıl bir iletişim stratejisiyle daha da kaynatılmaya gayret edilen bir konu. Bu yüzden özellikle nafaka başvurusunun da Antalya'dan bir mahkemeden geldiğini görürsek anayasanın 152. maddesi bağlamında ters anayasacı bir başvuruyla yani anayasayı kişilerin hak ve özgürlükleri bağlamında yüceltmekten ziyade anayasal düzeni ki Türk Ceza Kanunu 309. maddesi bağlamında anayasal düzene karşı suçlardan söz ederken kendimizi bir anda cinsiyet uyum süreci bağlamında anayasal düzen kavramını tartışırken bulmak da ayrı bir sorun ama kararı detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Resmi gazetede 30 Haziran 2026'da yani tam da Onur Haftası'nın sonrasında yayımlanması biraz önce bir hafta evvel sevgili Tuğçe Yılmaz'a da Diyanet muhabiri Tuğçe Yılmaz'a da verdiğim beyanla tekrar edeceğim. Gerçekten karmik bir tesadüf. Onur Haftası'nın sonunda cinsiyet uyum sürecine dair medeni kanun hükmünün korunmasını tesadüf olarak yorumluyoruz ama hala Anayasa Mahkemesi'nin de bir değerlendirme standardının olduğunu görmek sevindirici gerçekten. Bu dosyayla ilgili özellikle Lubunya arkadaşlarımız da bu kararı okuyan ve değerlendirmek isteyen hukukçu olmayan kişilerde bir karmaşa yaşıyor tabii ki. Çünkü bizler genellikle kararları isimleriyle sesleniyoruz. Özellikle toplumsal alanda örneğin Can Atalay kararı diyoruz. Örneğin tamamen örnek olsun diye veriyorum. Ali Yılmaz kararı diyoruz. Biz genellikle bireysel başvurulardan söz ediyoruz. Hatta bu programda da yıllar önce Kadir Nesber Beroğlu'nun birden fazla başvurusu konuşulduğunda, Şahin Alpay'ın birden fazla başvurusu konuşulduğunda bu başvurulara kulağa aşina olmuş insanlar için böyle bir somut norm denetiminin ne demek olduğunu, kaynağın nereden aldığını anlatmak gerekiyor aslına bakarsak. Siyasi partilerin açtıkları iptal davalarına biz soyut norm denetimi diyoruz. Çünkü daha kanuna dair bir uygulama alanı yokken siyasi partilerin kendi görev tanımları içerisinde anayasal odak bağlamı da kıymetli olacak şekilde yaptıkları değerlendirmelerde kanunların önemli bir kısmının bir maddesinin veya anayasanın ilgili maddeleriyle bağdaşmadığını iddia ederek yaptıkları başvurular iptal davası olarak yani soyut norm denetimi olarak geçerken burada Antalya 13. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından yapılmış bir itiraz yani somut norm denetimiyle karşı karşıyayız. Yani davada uygulayacağı kanun maddesinin anayasaya aykırı olduğunu düşünen bir mahkeme varsa bu dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor mahkemeler. Yani bu bağlamda Anayasa Mahkemesi'nin kendi kendine bir konuyu gündeme almadığını ve devamında da örneğin Antalya 13. Asli Hukuk Mahkemesi önündeki cinsiyet uyum sürecine dair kararın esasına değil, o esasa uygulanacak maddeye değindiğini, maddeyi incelediğinin altını çizmek gerekiyor. Çünkü bu karar
0: Doğrusu ben bunu biraz açıklamak gerektiği inancındayım Deniz'im. Çünkü bazı iki olumsuzluktan sonraki tespit biraz açıklamaya ihtiyaç gösteriyor gibi. Onu lütfen biraz daha açmanızı rica ediyorum.
1: olumsuzluktan kastımız nedir?
0: Yani bu önceki Antalya'nın verdiği kararla ilgili bir bu nafaka ile ilgili karar var. Arkasından da bu karar var. İkisinin birbiriyle uyumu ya da uyumsuzluğu ne, onu tam anlayamadım.
1: Şöyle yani Antalya yani tesadüfler eseri devam ediyor sürecimiz yine. Yine 30 Haziran'da Onur Haftası'nın sonunda gelmiş bir karar varken yine Antalya'da bir aile mahkemesinin itirazıyla nafaka biliyorsunuz düzenlemesi karşımıza çıkmıştı. Antalya'da medeni kanunla çok barışamayan bir ekip olduğu kanaatinde olduğum için ikisinin de Antalya'dan yapıldığını söyledim. Bu bağlamda kişinin toplumda nasıl var olacağı ile ilgili düşüncelerini anayasal düzene yönelik yorumlamak isteyen ama anayasal düzenle çok barışamamış bir ekip var diye anlıyorum. Ama şöyle özetleyebiliriz özellikle 30 Haziran 2026'da resmi gazetede yayınlanan kararı. Mahkeme yani Antalya'dan başvuran kişi, başvuran mahkeme cinsiyet değişikliğine izin verilmesinin doğuştan gelen biyolojik cinsiyet kavramına odaklanarak bu kavram üzerinde hukuk düzenindeki sonuçları ortadan kaldırdı. Yani dünyaya atanmış cinsiyeti erkek olarak gelmiş bir insanın cinsiyet uyum sürecinde yani bedeniyle eşleşmemiş olan cinsiyet sürecinde bedeniyle eşleşme sürecindeyken askerlik yükümlülüğünü yapmamasının, örneğin bir kadın olarak dünyaya gelen bir insanınsa kadınlık yükümlülükleri bağlamındaki görevlerini yerine getirmeyecek yönde cinsiyet uyum sürecine, cinsiyetini değiştirme sürecine girişini eşitlik ilkesine ve çalışma hayatını düzenleyen anayasanın 50. maddesine aykırı bulduğunu ileri sürerek bir başvuruda bulunuyor. Yani devlet bu bağlamda hukuken cinsiyet değişikliğine izin verirse biyolojik cinsiyete de odaklanmış anayasal düzenin etkileneceğini düşünen bir mahkeme var. Burada en önemli mesele mahkemenin yani yerel mahkemenin buradaki başvuruda maddenin doğrudan doğruya iptal edilmesini istemesi. Bu da tabii enteresan. Yani anayasanın 40. maddesi bağlamında tamamen cinsiyet değişikliğinin ortadan kaldırılmasını isteyen bir mahkeme var. Anayasa Mahkemesi de bu bağlamda öncelikle iki yani usulü inceliyor hepimizin bildiği üzere. Biz genellikle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında özellikle iptale yönelik kararlarında şöyle bir akış görürüz. İptali istenen kanun hükmü bize sunulur.
2: Sonrasında ilk inceleme bağlamında Anayasa Mahkemesi içtüzüğü uyarınca kimlerden oluştuğunu inceleme toplantısının Haziran'ın kimlerden oluştuğunu bize aktarır. Ve bu bağlamda Anayasa'nın 152. maddesiyle ilgili incelemesini yaptıktan sonra yani mahkemeye, Anayasa Mahkemesi'ne bu yetkiyi veren, soyut norm denetimi, somut norm denetimi yetkilerini veren maddeyi inceledikten sonra doğrudan doğruya artık esası incelemeye başlar. Usul içerisinde önemli bir inceleme yapıyor Anayasa Mahkemesi ve diyor ki başvuran mahkeme bazı hükümlerin neden anayasaya aykırı olduğunu yeterince açıklamamıştır diyerek bir değerlendirmede bulunuyor kısaca özetlememiz gerekirse. Ve devamında Anayasa Mahkemesi'nin 29 Kasım 2017 tarihinde de bu konuyla ilgili bir incelemesi iptal talebinin reddine karar vermiş olması nedeniyle biliyoruz ki 10 yıl içerisinde henüz süre dolmadan inceleme yapılamayacağı için 6216 sayılı kanunun 41. maddesi bağlamında 10 yıllık süre de henüz dolmamıştır diyerek bu bağlamda birinci cümlenin esasının incelenmesine ama devamının reddine karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Bu incelemeye geçtiğinde tabii kararları genellikle biz avukatlar olarak ilk önce en son sayfasına bakarak inceleriz. Yani hüküm nasıl tesis edilmiş buna bakarız ama bu kararı bu konuyla ilgilenen bir insan hakları savunucusu, hukukçu olmayan bir insan hakları savunucusu okuyorsa veya bir özne okuyorsa buradan itibaren biraz daha hem rahatlamış hem de gerilmiş olabilir. Çünkü birinci cümle bağlamında yapılacak inceleme bakımından acaba uygun bulunacak mı? Yani bu başvuru usule uygun bulunarak acaba reddedilecek mi? Korkusunu da uyandırabilir vaziyette. Hem yeteri kadar incelenmediği için hem de 2017 yılında da esastan inceleme bağlamında reddedildiği için artık esasa gidildiğinde şu soruyu soruyor Anayasa Mahkemesi. Biz bu karar okuma mantığımıza denklemlemede şunu görüyoruz. Cinsiyet değiştirmek isteyen kişinin önce mahkemeden izin almak zorunda olması anayasaya uygun mudur? Soru aslında bu. Yani Anayasa Mahkemesi çok da doğru bir yerde, politik olarak da doğru bir yerde durarak yerel mahkemenin çektiği yere gitmiyor. Cinsiyet değişikliği doğru mudur sorusunun yanıtını vermiyor. Çünkü bu oldukça kişisel bir soru ve hayatı boyunca cinsiyet değişikliğine yönelik bir süreç geçirmeyen, trans bir kişi olmayan bir insanın da yanıtlayamayacağı bir soru. Oldukça öznel bir soru. Bu yüzden çok doğru bir şekilde tıpkı bir Anayasa Mahkemesi'nin davranması gerektiği gibi cinsiyet değiştirmek isteyen kişinin mahkemeden öncelikle izin almak zorunda olmasının anayasaya uygunluğunu değerlendiriyor. Yani cinsiyet kimliği nasıl tanımlanmalıdır? Toplumsal cinsiyet teorileri doğru mudur? Anayasaya uygun mudur? Gibi gibi sorulara cevap vermiyor. Çünkü bu soruların maalesef bundan önce mahkemeler tarafından yanıt verildiği süreçlerde Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere oldukça fiyasko, oldukça artık tarihe kendini çok karanlık harflerle yazdırmış yanıtlar verdiğini de biliyoruz. Böyle bir tuzağa diyeceğim düşmemiş olması Anayasa Mahkemesi'nin kıymetli. Ama bu bağlamda değerlendirme yaparken Anayasa Mahkemesi cinsiyet değişikliği sürecinin içerisinde mahkemeden izin alma zorunluluğu bakımından anayasal bir değerlendirme yaparak diyor ki 17. madde bağlamında kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkını, beden bütünlüğü üzerindeki tasarrufunu, anayasanın 20. ve devamındaki maddelerle de karşımıza çıkan özel yaşama saygı hakkını sınırlar mı? Buna bir inceleyelim. Mahkemeden izin alma zorunluluğu, evet elbette bunları sınırlar. Ancak bunları doğrudan doğruya kanuni bir öngörüyle sınırlar. Yani hepimiz biliyoruz ki bu alanda çalışan kişiler olarak biliyoruz ki elbette mahkemeden izin alma koşuluyla beraber bir değerlendirmeden, bir hukuki, yargısal bir değerlendirmeden geçiyor cinsiyet uyum sürecindeki kişi. Ancak bu süreçten geçerken oldukça nitelikli tıbbi heyet raporlarının ardından bir değerlendirme veriyor. Anayasa Mahkemesi yine bu tıbbi konuya girmiyor. Çünkü kendi alanı değil. Yine altını çiziyorum. Cinsiyet değişikliğine ilişkin süreç aynı zamanda oldukça tıbbi bir süreç. Bu yüzden klasik bir anayasal denetim yaparak üç temel soruyu yanıtlamaya gayret ediyor. Bu sınırlama kanunla mı yapılmış sorusu, meşru bir amacı var mı sorusu ve son olarak ölçülü mü sorusu. Biz bunu zaten Anayasa Mahkemesi'nin bizim İHA 8 ile 11 arasında düzenlenen jenerik haklar dediğimiz, yani özel yaşamın gizliliği ve bu bağlamda saygı hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ifade özgürlüğü ve din ve vicdan özgürlüğü bağlamında değerlendirdiğimizde de biz zaten doğrudan doğruya bu üç temel standardı görürüz. Bu sınırlamanın kanunla mı yapılmış olduğunu evet yanıtını veriyor. Çünkü zaten yerel mahkemenin de iptal etmek istediği kanun maddesi doğrudan doğru Türk Medeni Kanunu'nda açık biçimde düzenlenmiş bir cinsiyet değişikliği maddesi olduğu için evet sınırlama kanunla yapılmıştır değerlendirmesine varıyor. İkinci sorumuza geçtiğimizde meşru bir amaç var mı sorusuna baktığımızda mahkeme aslında burada devletin temel olarak iki amacı olduğunu söylüyor ve birincisinin geri dönüşü olmayan bir tıbbi müdahalenin denetimsiz yapılmasını önlemek ve bu denetimi yargısal bir çerçeve içerisinde yapmak. Bir ikincisi devamında kamu düzenini korumak. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu aslında genel bir vatandaşlık bilgisidir. Bir insanın doğumu ve ölümünü doğru düzenleyene aslında devlet deriz. Yani devlete istenilen kadar, istediğimiz kadar politik anlamlar yükleyelim. Ama vatandaşıyla bu maalesef yine başka başka politik yanlış yorumlarla bezelidir ama devletin milletiyle bağımsız bütünlüğü dediğimizde biz iç egemenlikten söz ediyorsak, iç egemenlik vatandaşlık sayısı ve vatandaşlığa yönelik önemli kırılımları bilmek meselesidir. Kamu düzenini korumak bağlamında da iki ayrı vaziyette değerlendirebiliriz. Bu bağlamda maalesef toplumda artık ikicil vaziyetlenmiş dualist cinsiyet sayısını, sayılımını korumak. Devamında insanları merdiven altı müdahalelere de aslında maruz bırakmamak. O yüzden bu geri dönüşü olmayan kişinin varlığını geri dönüşü olmayacak vaziyette değiştirecek tıbbi müdahalenin denetimsiz yapılmasını önleyen bir 40. maddemiz var. Evet, bu soruya da yanıt verdik dedikten sonra ölçülü mü sorusu bence kararın kalbini oluşturuyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki kanunda objektif şartlar var. 18 yaşını dolduracak kişi, evli olmayacak kişi, bu bağlamda ilgili tıbbi dokümanlarla transseksüel yapıda olduğu ortaya çıkarılacak. Bu kanun söylemidir ve kanunun aslında zaman geçmiş olmasına rağmen 25. senesinde olmasına rağmen en doğru kelimeleri, çünkü ben engelli hakları çalışan bir insan olarak sakatlıkla ilgili, malumlukla ilgili farklı farklı bakış açılarını da görüyorum kanunda ya da akıl zafiyeti dendiğini görüyorum psikososyal engelliliğe. Ama bu bağlamda doğru bir düzenlemenin olduğunu, transseksüel yapıda demenin politik olarak da yanlış olmadığını belirtmek gerekiyor. Ve devamında bu 18 yaşını doldurmuş olmak, yani rüştünü ispatlamış olmak, evli olmamak, transseksüel yapıda olmaktan sonra cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunda olup olmadığının resmi sağlık kurulu raporlarıyla belgelenmesi halinde mahkemenin bu izni verdiğini, bu değerlendirme içerisinde de hakimin dünya görüşüne göre, örneğin bir insan bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bir insanı varoluşu nedeniyle kabul etmemek nefrettir. Nefreti de hiçbir hukukçu ve insan hakları savunucusu kabul etmez elbette. Ama bu bağlamda bir hakimin dünya görüşüne değil hukukçuluğuna bırakılmış bir karar olduğunu görüyoruz. Mahkemede tam olarak bunu vurguluyor. Yani hakime canı isterse bu kararı verir, istemezse vermez şeklinde bir takdir marjının tanınmadığını bildiriyor bize. Ve bu nedenle sistemin keyfi olarak çalışmadığını, objektif şartlar gerçekleşmişse izin verileceğini belirterek bu üçlü incelemeyi yaparak aslında bu başvuruyu reddediyor. Şunu çok önemli buluyorum. Başvuran yerel mahkemenin askerlik ve çalışma hayatı iddiasına verdiği ve vermediği cevap açısından Anayasa Mahkemesi'nin tutumunu yine olumlu buluyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu tartışmayı hiçbir şekilde böyle uzun uzun bir yere ayırmıyor. Sadece kararın sonuna doğru şunu diyor. Bu kuralın, yani Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesiyle düzenlenen cinsiyet uyum süreci, cinsiyet değişikliği müessesesinin Anayasanın 10. ve 50. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir şeklinde çok net gerekçesi kendisi içerisinde olan bir yanıt vererek başvuran mahkemenin esas tartışmasını anayasal inceleme bakımından ilgili görmüyor. İncelemenin tamamının özel hayat, beden bütünlüğü, maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi, temel hakların sınırlandırılması açısından yapılması bizi insan hakları kuramını benimsemiş ve özellikle Osman testiyle adil yargılama hakkı gündeme geldiğinde Al-Kavaja testiyle artık bizim bildiğimiz üçlü testler, dörtlü testlere alışmış olan ve bu testlerin varlığını kendi iç hukukunda tırım tırım arayan hukukçular olarak mutlu ediyor gerçekten kuralların halen hukuka uygun bir vaziyette uygulanır olduğunu görmek. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin bu tartışmayı ne hikmetse ideolojikleştirilmiş cinsiyet süreci bağlamında ele almaması, cinsiyet kimliği konusunda sosyolojik veya ahlaki bir değerlendirme yapmamasını, bu bağlamda bir yerde bulunmamasını, hukukun olduğu yerde, hukukun üstünlüğünün olduğu yerde bulunmasını ben doğru buluyorum. Tabii ki biz şu aşamada biraz daha örneğin ben 2018'de değil de 2008'de veya 98 senesinde mezun olmuş bir hukukçu olsaydım belki de daha farklı ve daha gerekçeli kararları görerek mesleğini yapmış bir meslektaşınız olsaydım belki şöyle derdim ya ne yapayım canım Anayasa Mahkemesi de yapması gerektiğini yapmış derdim ama temel hakkın tespiti, müdahalenin kabullenilişi, bu müdahalenin kanuni dayanağının, meşru amacının ölçülüğünün incelenmesi ve bundan sonra anayasaya uygun kabul edilmesini ben bu dönemde statükoyu yani statüyü koruduğu için, statükocu olduğu için de destekliyorum ve uygun buluyorum. Çünkü şunu konuşmak lazım. Bu karar Türkiye'de cinsiyet değişikliği hukukunu değiştiren bir karar değil. Belki elbette ilerleyen yıllarda biz hayatın yaşanma şekliyle beraber cinsiyet değişikliğiyle ilgili farklı farklı yerler görürüz. Çünkü biz her zaman şunu benimsedik. Tıpkı Tarık Zafer Tuna'nın Fransa'dan çevirdiği insan derisinden anayasa dediğimiz gibi anayasanın insanın zahiri olarak düzenlediği devlete değil, insanın ta kendisine ve insanın insan olmasından gelen onuruna, hakkına, özgürlüğüne hizmet etmesi gerektiğini savunan kişiler olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi kararlarının da nefes alıp veren dinamik yapıda kararları olduğunu bildiğimiz için bu farklı farklı yerlerde örneğin Sparks-Marx Belçika kararları açısından da söylenebilir. Ailenin değerlendirilme şeklinin genişlediği kararları da görebiliriz. Umarım ömrümüz de buna artık el verir. Ama mevcut
0: Deniz'ciğim, bir
2: sistemi
0: dakikamız kaldı.
2: tamamdır, tamamdır. Mevcut
0: Zaman
2: sistemi
0: ömür.
2: anayasal denetime tabi tutan ve düzenlemede uygun bulan bir karar olduğu için kıymetli bir karar olarak yorumluyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Ben tabii senin anlatımına kendimi kaptırdığım için dakikanın ne kadar kaldığını bilemedim. Doğrusu bu kararın ayrıntısını bu kadar sonra önce anlayamamıştım ama sonradan çok net anladım kararı, çünkü okumamıştım. Sadece konusunu, başlığını biliyorum. Ben de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Önemli bir karar olmuş. Anayasanın 152. maddesi yoluyla yapılan yerel mahkemenin yaptığı, yani görülmekte olan bir davada bir kanun maddesinin veya o madde içindeki bir cümlenin veya bir bendin, paragrafın anayasaya aykırı olduğu iddiası hakim tarafından doğrudan ya da taraflardan biri tarafından veya hem hakim hem de taraflardan birinin iddiası üzerine ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi sonucunda verilen bir kararı konuştuk. Deniz Yazgan'la birlikte süremiz de doldu. Çok teşekkür ediyorum Deniz'ciğim tekrar.
2: Ben teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, selamlar.
0: Evet, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere, başta Salih arkadaşımıza ve bu programın yapılmasında emeği geçen bütün Apaçık Radyo çalışanlarına teşekkür edelim. Hoşça kalın.
3: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Songur'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
6: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Keskin'e teşekkür ederiz.
7: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bu bölümde konuğumuz sosyolog Doktor Ali Eren Demir. Kendisiyle Abinin Çevik ile kaleme aldığı ve Nika yayınlarından çıkan Mutemet, Yazıcı ve Elazığ Akıl Hastanesi kitabı üzerine konuşacağız. Doktor Demir hemşirelik ve sosyoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra Munzur Üniversitesi'nde mekan ve ruh sağlığı sosyolojisi bağlamında Bakırköy Örneği başlıklı teziyle sosyoloji yüksek lisans derecesini almış. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde terapi sosyolojisi başlıklı teziyle de doktorasını tamamlamıştır. Mesleki hayatını Harran Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Akademik ilgi alanları arasında sağlık, ruh sağlığı sosyolojisi ve duygu sosyolojisi yer alır. Birikim ve çeşitli hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Merhaba sevgili Ali Eren.
1: Merhabalar.
0: Öncelikle dilersen kitabınızın hikayesiyle sohbetimize geçelim. Psikiyatrist, Mutemet Yazıcı ve Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi üzerine çalışmaya nasıl karar verdiniz? Söz sende.
1: Öncelikle bu programa tekrar bu kitap üzerinden katılmak beni çok çok mutlu etti. Mutemit Yazıcı üzerine sohbet etmek gerçekten beni çok mutlu edecektir. Aslında biz bu kitaba başladığımızda Abidin Çevik hocamla birlikte, Koca Üniversitesi Tarih bölümünden Abidin Çevik hocamla birlikte bu çalışmaya ilk başladığımızda Elazığ Akıl Hastanesi üzerine bir çalışma yürütmek istemiştik. Çünkü Elazığ Akıl Hastanesi üzerine yapılan hani tarihsel araştırmalarda 1924 yılında kurulduğu üzerinde kısa bir tarih anlatısı vardı. Türkiye'deki zaten psikiyatri tarihi üzerine yapılan çalışmalar biraz Bakırköy'ün gölgesinde kalan bir noktada kalıyor. Elazığ ve Manisa'da aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan akıl hastanelerinden birileri. Bu noktada Elazığ Akıl Hastanesi'nin ilk başhekimi Ahmet Şükrü Emet, daha sonrasından İsmail Hakkı Gürkan ve Rıdvan Cebiroğlu üzerine düşündük. Sonradan Elazığ'da baktığımızda oradaki sözlü görüşmelerde Mutemit Yazıcı isminin inanılmaz derecede kolektif hafızada, kolektif bellekte inanılmaz derecede bir yer edindiğini gördük. Ve bu konu bizi oldukça, Abidin hocamla bizi oldukça cezbetti ve bu nokta üzerine ilerlemek istedik. Mutemit Yazıcı'nın çalışmasına eğilmemizin aslında en önemli noktalarından birisi de Şükrü Hasan Hoca'nın, Mutemit Yazıcı'nın hala kız kardeşinin yaşadığı, Kadıköy'de yaşadığı üzerine yaptığımız kısa bir sohbette Şükrü Hasan hocamız bu noktada bize önemli bir yol açtı. Ve biz Mutemit Yazıcı'nın kız kardeşi, torunu, yaşayan erkek kardeşi, daha torunları, kuzenleri bunlarla görüşme fırsatları edindik. Sosyal medya bu noktada oldukça demokratikleştirici bir işlev gördü. Bu noktada çoğuna ulaşabildik. Hatta o dönemde Mutemit Yazıcı ile birlikte müdürlük yapmış olan Tuncer Kelleci'ye ulaştık. Onun kızının sosyal medyasında bir mesaj yazdık ve ona ulaşabildik. Mutemit Yazıcı bu noktada oldukça önemli bir isim. Elazığ Akıl Hastanesi'nde yaklaşık 22 yıl boyunca başhekimlik yapmış ve Elazığ Akıl Hastanesi'ni bugünkü haline getiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor aslında Mutemit Yazıcı.
0: Peki aslında kitap hem bir kurum tarihine odak alıyor kendisine hem de biyografik bir anlatı. Bu çalışmada aslında biraz bahsetmiş oldum ama biraz daha belki derinlemesine giriş yapabilirsin. Nasıl bir araştırma yöntemi benimsediniz?
1: İlk başta bir Elazığ Akıl Hastanesi'nin tarihini yapmak için başladığımızda bir arşiv araştırması yapmamız gerektiğini mutlaka göz önünde bulundurduk. Elazığ Akıl Hastanesi'nin arşivlerine gittiğimizde 2000'li yıllarda bir selle birlikte o arşivlerin çoğunun yok olduğunu öğrendik. Bu bizi biraz yüzüne boğdu aslında. Belli şeylere ulaşamayacağımızı endişesi yarattı. Daha sonrasında ulaştığımız sözlü kaynaklar, kolektif bellekte yer eden o Doktor Mutemit, Mutemit abi, Mutemit Bey ismiyle birlikte birçok kaynağı, birçok gazete küpürüne, birçok o dönemde yazılmış belge ve arşivlere ulaşma fırsatı edindik. Yine belli bir sosyolojik bir biyografi yazıyorsak onu birebir tanıyan aile, yakınları, torunları, kızları, onunla birlikte çalışan müdürler, hemşireler, onlar neler hissetti? Onlar Mutemit Yazıcı'yı nasıl deneyimledi? Bu noktada onlarla erişip onlarla yarı yapılandırılmış görüşmelere başladık. Yine mesela çok önemli bir alıntıdır. Kütüphanede biz Muhtemit yazıcı üzerine bir işte arşiv araştırması yaparken ulaştığımız Elazığ'daki kütüphanedeki memur, biz hani Muhtemit yazıcı, doktor Muhtemit falan deyince, ha Muhtemit abi, Muhtemit Bey üzerine falan deyince biz çok şaşırmıştık açıkçası. Çünkü genç bir memurun yıllar önce orada başhekimlik yapmış birisini hala böyle hatırlaması bizim çalışmamızda oldukça önemli bir noktaya bastığımızın, oldukça önemli bir noktaya değindiğimizin karşılığıydı. Muhtemit yazıcıyı biz onunla birlikte çalışan müdür, hemşirelere sorarak ve o dönemde orada onları yaşayarak deneyimleyen insanlara, yine arşiv kayıtlarına erişerek belli noktada çözümlemeye çalıştık Muhtemit yazıcının hayatını. Çünkü 1972'de başhekimliğini bitirmiş, 1980'li yıllarda da vefat etmiş birini araştırmanın, onun kolektif hafızada edindiği yeri çözümlemenin oldukça zorlayıcı yanları vardı. Biz bunu bu noktada o kolektif hafızada yer edinen Muhtemit yazıcının o ismiyle aşmaya çalıştık. Bu noktada da böyle bir eser ortaya çıktı.
0: Peki şimdi kitabınızın farklı aslında katmanları bulunuyor. Bir taraftan bir hastane tarihi, diğer taraftan da Türkiye'nin gündelik ve toplumsal tarihine değinmiş oluyorsunuz aslında bir biyografi etrafında. Hem biraz burayı açar mısın? Bir de Elazığ yani hastanesi neden önemli? Yani bölgedeki büyük bir ihtimalle belki de tek. Biraz da buralardan bahsedebilir misin bize?
1: Evet. Kitabın gerçekten de birden fazla katmanı var aslında. Beni en çok etkileyen kısım aslında Muhtemit yazıcının bu anlatısının, bu hayat yolculuğunun aslında bir Türkiye anlatısına dönüşmesi noktasını ben seviyorum. En sevdiğim katmanı bu. Muhtemit yazıcı 500 yıllık, 600 yıllık neredeyse bir İstanbul ailesinden, Yazıcızade ailesinden gelen bir isim. Babası hakim, dedesi hakim, Anadolu'nun çoğu şehrini dolaşmış. Osmanlı'da memur, hakim sınıfından bir aileden geliyor. Muhtemit Yazıcı da bu bağlamda ailesinin hukuk, tıp geleneğini sürdürüp İstanbul Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor. Daha sonrasında zorunlu hizmeti için 1937'de Batman, Tunceli, Elazığ gibi bölgelerde askerlik hizmetini sürdürüyor. O dönemde hükümet tabipliği denilen bir meslek varmış ve bu o dönemki asker tıbbı bitiren yeni bitiren doktorların hepsi hükümet tabibi olarak Anadolu'da çalışıyormuş. Pünhumur'da, Batman'da, Sason'da, Susurluk'ta hükümet tabipliği yaptıktan sonra bir dönüm noktası yaşıyor Muhtemit Yazıcı. Bakırköy'e geliyor ve psikiyatri uzmanlığına başlıyor. Burada Mazhar Osman'la, Ahmet Şükrü Emet'le tanışıyor. Onlarla çalışmalarını yürütüyor. Uzmanlığını bitirdiği yıl dönemin Sağlık Bakanı Refik Saydam bizzat evine geliyor. Diyor ki Elazığ'da bir akıl hastanesi var. Şu an bir başhekim sıkıntımız var. Oraya gider misiniz? Muhtemit Yazıcı'nın kardeşi, torunları bu süreci anlatırken Sağlık Bakanı'nın evine gelip bizzat rica etmesinin oldukça önemli bir noktada olduğunu söylüyorlar ve bunu kıramayıp Muhtemit Bey'in Elazığ'da başhekimlik görevine başladığını söylüyorlar. Ailesinin hepsini alıp oraya gidiyor, orada yerleşiyor. Elazığ'da biz görüşmelerimizi yaparken Muhtemit Yazıcı'nın evi şurada deyip postanenin orayı gösteriyorlar mesela. Hala yaşadığı evi, gezdiği sokağı, işte camiyi, işte nereden gidiyordu onları tek tek gösteriyorlardı. Bu noktada aslında Muhtemit Yazıcı'nın hikayesi bir Türkiye hikayesi. Tunceli Pünhumur'da evleniyor. Bir memur olduğu için, aslında bir doktor olduğu için Anadolu şehirlerini dolaşıyordu. Yine Anadolu şehirlerini dolaşan bir başka memurun kızı ile Tunceli'de Pünhumur'da evleniyor. Pünhumur halkı hala çok fazla Muhtemit Yazıcı'yı sevdiğini söylüyor. 1951'de geldiği Elazığ'da 1980'lere kadar gitmiyor. Hatta 1953'te belediye başkanlığı görevini dahi Muhtemit Yazıcı Elazığ'da ifa ediyor ve orada çalışıyor. Birçok fıkra anlatılıyor. Özellikle sözlü bellekte, kolektif bellekte yer edilen komik güleç yüzlü, sert mizaçlı, o Türk sinemasından da hatırladığımız bir yüzü var ya, Muhtemit Yazıcı'yı ben yazarken de aklımda hep böyle bir sima canlanıyordu. Güleç ama sinirli, herkesin korktuğu ama bir o kadar da seveceğim bir insanın yüzü canlanıyor Muhtemit Yazıcı'yı yazarken, kitabı yazarken benim aklımda canlanan öyle birisiydi. Fıkraları var, akıl hastanesinden deliler kaçıyor, Muhtemit Yazıcı onları toplamak için bazı hikayeler, bazı yöntemler buluyor. Bunlar üzerine büyük bir anlatı fıkra var. Muhtemit Yazıcı'nın işte cami müezziniyle olan konuşmaları var. Halk hala o hikayeleri anlatıp güler, Muhtemit Yazıcı'yı anar. Muhtemit Yazıcı'nın torunlarına, çocuklarına bu hikayeleri, fıkraları sorduğumuzda gerçeklik payının olmadığını söylüyorlar. Ancak yine de Muhtemit Yazıcı'ya atfedilen bu fıkraların, bu hikayelerin aslında onun kolektif bellekte nasıl bir konuma yer aldığını, mizah, bürokrasi ve o sert yüzün, yumuşak yüzle nasıl bir şekilde iç içe geçtiğini gösteren bir anlatı aslında. Bu noktada bir insanın hayatı ve Türkiye'nin o süreci üzerinden bir işleyiş, bir sürecin işlediğini görüyoruz. Yani Muhtemit Yazıcı'nın hayatını araştırmak sadece onun hayat hikayesini anlatmaktan öte bir psikiyatri tarihi yazmaktı, bir Türkiye tarihi yazmaktı. Oldukça keyifli sosyolojik bir çalışma oldu aslında bu bizim için.
0: Peki tekrar sorumu tekrarlamak istiyorum. Elazığ Hastanesi'nin özelliği ne bölgedeki?
1: Evet. Bakırköy ilk Osmanlı döneminde Toptaşı Bimarhanesi'nde kurulan bir akıl hastanesi vardı. Süleymaniye, Toptaşı. Ardından Bakırköy'e taşınan bir akıl sağlığı hastanesi serüveni vardı İstanbul'da. Onun dışında Anadolu'da Manisa'da Manisa Bimarhanesi, Elazığ'da ise

0: bir plan, bir projeydi. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu proje devreye sokulmaya çalışıldı. Çünkü Bakırköy tek başına Anadolu'nun, Türkiye'nin ruh sağlığı hastane imkanını taşıyamayacak durumdaydı. İlk olarak Bakırköy, sonrasında Manisa, sonrasında Elazığ Akıl Hastanesi yaklaşık 1970'lere kadar Türkiye'de hizmet veren tek 3 akıl hastanesiydi. 1970'lerde Adana'da 4. akıl hastanesi açıldı. Sonrasından 80, 90, 2000'lere doğru yeni yeni akıl hastaneleri açılmaya başlandı. Erenköy mesela bu süreçte 1970'lerde açılan önemli bir akıl hastanesi. Ama uzun yıllarca Elazığ, Manisa ve Bakırköy bu noktada yükü çeken önemli akıl hastaneleri olmuştu. Elazığ'ın seçilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de Doğu Anadolu'nun merkezi bir konumda yer alıyor olması. Harput'un, o dönem eski ismiyle Harput'un önemli bir hastane merkezi olması. Harput'ta 1910'da kurulmuş olan büyük bir misyoner hastanesi, Anne Triki Hastanesi'nin olması orayı bir sağlık merkezi haline getirmiş durumdaydı. Akıl Hastanesi'nin de orada kurulması hem bir sağlık tesisinin önceden bulunması, hem merkezi bir konumda olması, hem de ruh sağlığı noktasında Doğu Anadolu'nun yükünü çekebileceği öngörüsüydü. Bu nedenle Elazığ'da böyle bir akıl hastanesi yıllardır bölgenin ruh sağlığı yükünü çekmekte.
1: Peki şimdi hem kitapta hem de buraya kadar bize anlattıklarında aslında Muhtemit Yazıcı toplumsal hafızada sevilen bir figür, yani hekimliğiyle birlikte. Şimdi soru şu aslında, Muhtemit Yazıcı aslında hekimliğiyle birlikte hem hastanede hem de Elazığ'da neleri değiştirmiş ki böyle bir figür haline dönüşmüş? Nasıl bir fark yaratmış? Nasıl uygulamaları olmuş hastanede? Ve aslında Türkiye'de erken dönem toplumsal psikiyatri, bugün bunun üzerine zaten çokça konuşuluyor, yazılıyor ve biliniyor ama ilk örneklerinden olduğunu söylemek mümkün mü?
0: Kesinlikle mümkün. Çünkü Muhtemit Yazıcı'dan önce öncelikle Elazığ'daki akıl hastanesi yaklaşık 50-100 yataklı bir hastaneydi. Sadece kapatılma görevi gören belli bir noktada bir hastane boyutundaydı. Muhtemit Yazıcı 1950'lerde geldiğinde de hastanenin bu durumda olduğunu anılarında yazmakta. Muhtemit Yazıcı belli bir noktadan sonra hastalardan destek alarak, bu çok önemli bir nokta, hastalar o dönemde yatması gereken, kapatılması gereken bir konumda görünürken, Muhtemit Yazıcı mesela şöyle bir anısı var. Tuğla yapmayı bilen bir hastaya tuğla yaptırtıp hastaneyi genişletmeye çalışıyor. Hastalarla birlikte çalışarak yeni hastane binaları yapmaya başlıyor. 10 farklı binada yaklaşık 1000 yataklı bir kapasiteye yükseltiyor hastaneyi Muhtemit Yazıcı. Ve bunu yapma biçimi de oldukça ilginç. Hastalarla birlikte bunu yapıyor. Hastalar beton karıyor, kum taşıyor, tuğla yapıyor, hastanenin inşaatında çalışıyor. Kendi yaptıkları hastaneyi kendileri inşa eden hastalar imkanı yaratıyor Muhtemit Yazıcı bu noktada. Belediye başkanlığı yaptığı süreçte hastaların sadece hastane duvarları arkasında olmaması gerektiğini, şehrin içine karışması gerektiğini düşünerek hastane dışında belli sokaklarda temizlik görevini belediye başkanı ve aynı zamanda Elazığ Akıl Hastanesi'nin hekimi olarak sokak temizleme görevlerini belli hastalara veriyor. Fahri trafik polisi ilan ettiği hastalar var. Trafik polisi olarak çalıştırıyor bazı hastaları Fahri trafik polisi olarak. Bu noktada hastaları belli bir noktada hayattan izole edilmesi, damgalanması gereken bir yerden ziyade hayatın içine karışması, hayatı bizzat deneyimleyerek iyileşmesi gerektiğini öngören bir hekim anlayışı var. Ve bu noktada Elazığ'da bir çığır açıyor aslında 1950'lerde, 1960'larda, 1970'lerde. Çünkü böyle bir gelenek hastaların işte duvar yaptığı, hastane inşa ettiği bir süreç dünyada dahi eşi örneği az görünebilecek bir noktada yer alıyor. Muhtemit Yazıcı bunu yaparak hastaların o damgalanma, korku dolu yüzünü alıp inşaatta çalışabilen, trafik polisi yapabilen, sokakları temizleyebilen, halkın arasına karışabilen bir hasta yüzü.

0: imajı yaratmıştır. Aynı zamanda hastaların derdini, çevresindeki insanların, komşuların derdini uzun uzun dinleyen, onlara yardımcı olan, maddi olarak yardımcı olan, manevi olarak yardımcı olan bir noktada yer aldığı için Elazığ halkında, hafızada oldukça önemli bir yer ediniyor Muhtemit Yazıcı. Bu noktada damgalamayı azaltan, hastaları hayatın içine karıştıran, kaldıkları hastaneyi birlikte inşa ettikleri bir hekimlik, psikiyatristlik örneği aslında Muhtemit Yazıcı.
1: Yani o zaman ilk örneklerinden demek mümkün, öyle mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki şimdi aslında bu ifadelerin arasında işte toplumsal dışlanma, damgalanma ve aslında Muhtemit Yazıcı'nın tam bunun tersi yöndeki eğilimlerinden bahsettin. Dilersen biraz bugüne doğru gelelim. Yani hem bu kitaptaki tarihsel deneyimlerden yola çıkarak hem de son zamanlarda yine yakın bir zamanda bir makalen yayınlandı. Türkiye'de ruh sağlığı hizmetlerine erişim sürecinde damgalanma deneyimleri başlıklı bir makalen bu. Burada da aslında yine damgalanma meselesine başka bir açıdan bakıyorsun. Bugün aslında toplumsal hayatta damgalanma dediğimiz özellikle psikoloji ya da ruh sinir hastalıkları düşündüğümüzde nasıl aslında ortaya çıkıyor?
0: Bu soru işte bu Muhtemit Yazıcı ile günümüz ruh sağlığı psikiyatri dünyasını aslında birleştiren, birbirine bağlayan bir soru aslında. O yüzden biraz daha açmak isterim bunu. Aslında Muhtemit Yazıcı'nın bulunduğu dönemin bir hikayesi var. Hani hekimin, hastanın, topluluğun bir arada olduğu, tedavinin bir yakınlık ürettiği, bir ilişki biçiminin farklı olduğu, daha yüz yüze bir ilişkinin ortaya çıktığı bir dönemden günümüz dijital dünyasına dönen damgalanma süreçlerinin daha farklılaştığı, yeniden biçimlendiği bir sürece tanıklık ediyoruz. Bu manzara Muhtemit Yazıcı döneminden günümüze doğru epey de dönüşmüş durumda. Muhtemit Yazıcı bu damgalanma deneyimlerini hastalara inşaatta çalıştırarak veya sokak temizleterek veya fahri trafik polisi yaptırarak aslında aşmaya çalışıyordu. Ruh sağlığı damgalanması gereken bir yerde değil, aslında hayatın içinde çözümlenmesi gereken bir ruhsal problem olduğunu gösteriyordu. Günümüzde bu damgalanma pratikleri biraz daha farklılaşıyor. Bunun birkaç ana damarı var aslında. Bunun dünyada, Türkiye'de işte çevresinde ilk olarak aile ve yakınları tarafından aslında bir damgalanma başlıyor. Sonra kurumsal bir damgalanma başlanıyor. Psikiyatri sürelerinde muayene sürelerinin kısa olması aslında bu süreci uzatıyor. Ve en önemli damgalanma süreçlerinden birisi de bu makalemde bahsetmiş olduğum dijital damgalanma, saydam damgalanma. Bu ne? Eğer günün birinde bir psikiyatri ruhsal bir sorun yaşarsak ve bu sorunu çözmek için bir psikiyatriste gidersek, en nabızda sonsuza kadar kalacak bir psikiyatri girişimimizin olması, bizim kadrolu bir işe girmemizde, bizim polisliğe, askerliğe, memurluğa girişimizde önümüzde bir engel olarak duracağıdır. Goffman mesela damgayı bahsederken gizlenilebilir ve açık edilebilir, saklanabilir damga biçiminde ayırıyordu. Ama bu damga sonsuza kadar orada kalabilecek ve açılınca, ihtiyaç duyduğumuzda ortaya çıkan bir damgalama biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında burada dünya literatüründe önemli bir nokta var. İşte sosyolojik literatürde unutulma hakkı. İnsanlar gençken gittiği, orta yaşlardayken gittiği bir ruhsal problemle gittiği psikiyatri kliniğinden ömür boyu bir damgalama ile ayrılmaması gerekmekte. Bu damgalanmayı yürütmek, insanların ruhsal bir desteğe ihtiyacı olma durumunu memur olamama, polis olamama, asker olamama noktasından değerlendirmek oldukça yanlış bir noktada yer alıyor ve aslında ruh sağlığı sosyolojisinde bunun unutulma hakkının insanların en önemli haklarından birisi olduğu söyleniyor. Aslında Muhtemit Yazıcı'dan günümüzün dijital ruh sağlığı problemlerinde böyle bir süreç işliyor.
1: Son olarak psikoterapinin sosyolojisi üzerine uzun yıllardır çalışan bir araştırmacı olarak dinleyicilerimizin ruh sağlığı ve psikolojik destek alma süreçlerine bakışlarında nasıl bir değişim olmasını umut edersin?
0: Mutemid yazıcıyla bağlayıp böyle sonlandıracak olursam, Mutemid yazıcı döneminde aslında bir damga vardı elbette. Hastaların işte çalıştırılması, gri enterli giyilmesi, bunların her biri aslında bir damgaydı. Bir yakınlık ilişkisi, bir tanıma ilişkisi vardı, bir hikaye, bir fıkra, kolektif bir hafıza hikayesi vardı. Günümüzde bu aslında tamamen bir performans mantığı, dijital gözetim, ruhsal sıkıntıyı böyle görünmez kılan bir noktaya itiyor. Performans baskısının altında ezilmiş insanların yok olma sancısına dönüşmüş durumda günümüzde ruhsal sıkıntı. Ve bu Mutemit yazıcı döneminden günümüze gelen sorunları daha da katmerleştiriyor ve daha da katmanlaştırılıyor. Bu damgalamayı besleyen döngüyü kırmak aslında yalnızca böyle farkındalık kampanyalarıyla olmayacağını bize gösteriyor. Sağlık sisteminin ve bu veri rejiminin yapısal olarak dönüşmesi gerekiyor. Bunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Ruhsal sıkıntıların sadece ilaçla, sadece hastaneyle, sadece yatış yapılarak, akıl hastanelerinde yatılarak yapılmayacağı, anlaşılmanın, iyi hissetmenin ve yaşamanın en önemli ruhsal tedavi olduğunu anlamaktan geçiyor bence. Bu noktaya önemli bir şekilde önem gösterirsek ruhsal sıkıntıların daha azaldığı, insanların kendini daha iyi hissettiği bir dünyaya adım atabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki, bize katıldığın için çok çok teşekkürler. Ve bir programın daha sonuna geldik. Ali Eren Demir ile daha önce yaptığımız psikoterapinin sosyolojisi söyleşilerini ve gündelik hayatın sosyolojisinin diğer bölümlerini Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamasından ve çeşitli podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Son bir cümlen var mı?
0: Ruhsal sıkıntıların çözülmesinin en önemli tedavi yöntemlerinden birisi de anlaşılmaktır. Umarım hepimiz anlaşıldığımız çepeçevrelerde yaşayıp hayatımızın sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşarız. Bu programa bu konu hakkında katıldığım için çok çok mutluyum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Keskin'e teşekkür ederiz.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Pamuk'a teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı da bugün 3 farklı albümden, daha önce 3'üne de değindim sanıyorum. Fakat 3 farklı albümden farklı farklı parçalarla daha nispeten karışık bir program yapmaya çalışacağım. İlk albümümüz Charlie Hayden'ın en son çıkardığı albüm Liberation Music Orchestra ile birlikte Not In Our Name adlı albüm. Bu albümde de son zamanlarda sık sık yaptığı gibi Carla Bley ile birlikte işbirliği yapmış. Aranjmanlar ve orkestra şefliği Carla Bley'e ait bu albümde. Charlie Hayden bass, Carla Bley piano, Michael Rodriguez trompet, Seneca Black trompet, Curtis Fawkes trombone, Arnie Sharon Freeman French horn, Joe Daly tuba, Miguel Zenon alto saksafon, Chris Cheek tenor saksafon, Tony Malaby tenor saksafon, Steve Cardenas gitar ve Matt Wilson davullarda olacak bu muhteşem yeni çalışmada. Bu albümün çıkış tarihi 30 Ağustos 2005. Bir iki ay önce birkaç parça çalmıştım bu albümden. Çalmadığım parçaların birincisiyle başlıyoruz şimdi. Geleneksel bir parça, bir anonim parçanın yorumunu Liberation Orchestra ve Charlie Hayden yapacaklar. Amazing Grace.

Amazing Grace dinledik ünlü anonim parçayı. Yorum Charlie Hayden'ın Liberation Music Orkestrası'nındı ve aranjmanlar, tüm parçaların aranjmanları oluşumda aynı zamanda piyano çalan Carla Bley tarafından yapılmıştı. Sıradaki parça Dvorak'ın New World Symphony'sinden alınmış bir largo. Yorumun adı Going Home.

Going Home. Charlie Hayden Liberation Orchestra'dan dinledik. Parçanın aslı Dvorak'ın New World Symphony'sinden Largo bölümü. Going Home adıyla yorumlamışlar ve çok ilginç bir aranjmandı bu da. Albümün son parçası ve son çalacağımız da parça bu albümden. Bu parçayla bu albümü 2-3 ay arayla da olsa bütün parçalarını, bu güzel albümün bütün parçalarını sizinle paylaşmış olacağız. Çalacağımız eserin bestecisi Samuel Barber ve onun Yaylılar için Adagio'sundan bir bölümü yorumlamış yaylısız bu muhteşem orkestra. İsimleri tekrar bir hatırlatayım. Charlie Hayden, Carla Bley, Michael Rodriguez, Seneca Black, Curtis Folks, Annie Sharon Freeman, Joe Daly, Miguel Zenon, Chris Cheek, Tony Malaby, Steve Cardenas ve Matt Wilson. Ve parçanın adı da aslından alınma, Adagio.

Charlie Hayden, Liberation Music Orchestra'dan Not In Our Name albümünün son parçasını Adagio'yu dinledik. Yine Carla Bley'in muhteşem bir aranjmanıydı. Ve bu yeni albümden sonra bayağı eski bir albüme geçiyoruz. 1973'te çıkmış bir albüme geçiyoruz. Albümün yapımcısı Don Sebeski. Her ne kadar profesyonel müzik hayatına trombon çalarak başlamışsa da sonradan orkestra şefliği ve düzenleme, aranjman mesleklerine ağırlık verip müzik canlı olarak müzik çalmayı çok asgarilere indirmiş. Don Sebeski'nin yıllarca görevi yine caz dünyası için çok önemli bir isim olan Creed Taylor'ın şirketlerinin aranjörü olmasıydı ve muhteşem çalışmalar yaptı bu şirketlerle çalışırken. Bu şirketler arasında ünlü Verve, A&M ve CTI'yi sayabiliriz. Creed Taylor'ın beyninden çıktı bütün bunlar. Ve özellikle Creed Taylor'ın önemi de şudur. 70'lerde benim gibi sadece rock severi, caz sever yapabilecek popülaritede caz ürünleri çıkartabilmiş şirketler bunlar. Ve bu ürünlerin de altındaki imzalardan biri biraz önce bahsettiğimiz Don Sebeski. Onun aranjmanları genelde büyük orkestra, big band jazz'den, rock'tan, etnik müzikten, klasik müzikten ve hatta avantgard fikirlerden de etkilenmiş bir komple müzik aranjmanları diyebiliriz. Tabii bu Don Sebeski'nin aranjmanları caz fanatikleri dışındaki insanların da caz dinlemelerini sağladığı için fanatikler bazen kızarlarmış Don Sebeski'ye. Don Sebeski'nden esin kaynağı olarak Bartok ve Stravinsky'den bahsediyormuş, zaten klasik etkilerden bahsediyormuş. Şimdi bu Creed Taylor şirketi, Creed Taylor'ın şahsında parlayan bu şirketler ve Don Sebeski'nin çok önemli bir projeleri var. Bu da Giant Box diye bir iki LP'lik kutu içinde bir sanki klasik müzik albümüymüş gibi verilen bir albüm ve bir fusion harikası ve muhteşem de isimler çalıyor. Aslında her parçada bayağı kalabalık ve ünlü kadro çalıyor ama bunları tek tek okumak çok zor. Çünkü bu albümü biz orijinal LP'den, long play'den CD'ye aktardık ve bu orijinal gerçek ilk çıktığında, Mayıs 73'te ilk çıktığında ki haliyle imzalı bir albümdü bu ve sayın ve sevgili dinleyicimiz, destekçimiz Murat Özbaşaran'a borçluyuz bu albümün bize gelmesini. Bu albümün aslında 4'te 3 kadarını ben yine 2 ay kadar önce sanıyorum çalmıştım zevkle. Fakat 2 parça çalamamıştım, onları da bugün çalmaya karar verdim. Bu ünlü yıldızlar kadrosundan birkaç isim vereyim etkilenmenizi sağlamak için. Freddie Hubbard, Randy Brecker, Hubert Lowes, Paul Desmond, Joe Farrell, Grover Washington Jr., Milt Jackson, George Benson, Bob James, Ron Carter, Jack DeJohnette, Billy Cobham, Ayrton Moreira, Jackie Kane, Roy Kral, hepsi bu albümde çaldılar. Şimdi dinleyeceğimiz parça Fly.

Fly. Don Sebeski'nin Giant Box'undan geldi bu parça. Bu iki long play'lik albüm 1970'te kaydedilmişti ve biraz önce de saydığım gibi sayılamayacak kadar aslında ünlüler içeriyordu. Aranjmanlar ve yönetim Don Sebeski'ye aitti. 7 parça var, uzun uzun parçalar, bir kısmı şimdi dinlediğimiz gibi. Bu 7 parçanın 3'ünün bestekarı da zaten Don Sebeski'nin kendisi. Şimdi dinlediğimiz Fly veya öbür adıyla Circus adlı parçada Don Sebeski'nin bestesiydi. Bu dikkatinizi çekmiş olabilir, benim çekti, hemen kontrol ettim. Bir ara bir elektronikimsiz saksafon sesi gibi bir şey duydum. Baktım notlarına albümün, Hubert Lowe's'un Ecoplex elektrikli saksafonuymuş. İlginç bir tınıydı gerçekten. Ve albümün son parçasına geliyoruz. Bu albümü de böylece bugün tamamıyla çalmış olduk. Murat Özbaşar'a teşekkürlerimizle. Bu parça yine Don Sebeski'nin bestesi, Semi-Tough.

Semaitav. Don Sebeski'nin yapımcılığını üstlendiği, yönettiği ve aranje ettiği parçalardan oluşan The Giant Box adlı albümün son parçasıydı. Bu albüm için tekrar dostumuz, destekçimiz, sevgili dinleyicimiz Murat Özbaşar'a teşekkür ediyorum. Ve programda 3 albüm çalacağım demiştim ama 3. albüme zamanımız kalmadı. Yarın Dünyanın Cazı'nın elektronik caz bölümünde görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Pamuk'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: onu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. Sizlerle bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Londra İklim Eylemi Haftası'ndaki konuşmasını, küresel biyolojik çeşitlilik erken uyarı sistemi çalışmasını, Kuzey Permafrost ekosistemlerindeki bitki örtüsü kaybını, Britanya biyolojik çeşitliliği için iklim ve arazi senaryolarını, Salda İklim Adaleti Forumu'nu, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin ek ünite ÇED iptalini ve Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesine yönelik yürütmeyi durdurma kararını ele alacağız. İlk durağımız Londra. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 23 Haziran'da Londra İklim Eylem Haftası'nda dünyanın iki krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yüksek sıcaklıklara sürükleyen iklim krizi ile hidrokarbonlara bağımlı bir dünyanın maskesini düşüren enerji krizi. Guterres'e göre her ikisinin de ortak yıkıcı kaynağı fosil yakıtlar. Konuşmasında yenilenebilir enerjilere dayalı bilim temelli bir dönüşüm yolu çizen genel sekreter iki yeni girişimde duyurdu. Büyük yapay zeka şirketlerinin sistemlerinin karbon, su ve arazi ayak izlerinin açıklanmasını ve 2030'a kadar yenilenebilir enerjiyle çalışmasını isteyen bir yapay zeka çevresel şeffaflık girişimiyle metan salımlarını azaltmaya yönelik küresel bir çağrı. İkinci haberimiz Nature Climate Change'den. Joseph Serra Diaz ve Lauren Andrews önderliğinde bir ekibin çalışması 30.585 omurgalı türün aşırı sıcak dalgalarına maruziyetiyle 9 ay öncesinde öngörülebilen küresel bir erken uyarı sistemi geliştirdi. Sistem mevcut mevsimlik iklim tahmin araçlarının biyolojik risk öngörüsüne uygulanabildiğini gösteriyor. Yazarlar bu araçların hangi bölgelerin ve türlerin öncelikli müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirlemede belirleyici olabilecek aşırı sıcak hava dalgaları yoğunlaşırken elde edilen zamanın türlerin geleceği için hayati bir önem taşıdığı vurgulanıyor. Üçüncü haberimiz Nature Communications'dan Kuzey Yarımküre'deki permafrost ekosistemlerinin bitki örtüsü üretkenliğini uydu verileriyle izleyen bir çalışma var. 2001 ve 2018 arasında permafrost bölgesinin yaklaşık %20'sinde belirgin bir kararma tespit edildi. Bu kabaca 600 bin kilometre kareye karşılık geliyor ve neden toprak neminin azalmasıyla atmosferdeki buhar basıncının artmasının birlikte oluşturduğu bir kuraklık. CMIP 6 iklim modelleri ve kuraklığın permafrost ekosistemlerindeki kalıcı olabileceğini, orman yangınları ile birleştiğinde de üretkenlik kaybını süreceğini gösteriyor. Yazarlar kuzey ekosistemlerinin karbon depolama işlevinin iklim politikalarında yeterince temsil edilmediğini vurguluyor. Dördüncü haberimiz yine Nature Communications'dan Birleşik Krallık biyoçeşitliliğin iklim ve arazi kullanımı değişikliği altındaki geleceğini modelleyen bir çalışma yaptı. Mevcut gidişatta artan bir yok oluş borcunun biriktiği görülüyor. Ancak sürdürülebilir düşük salım politikaları en ciddi biyolojik çeşitlilik kayıplarını sınırlayacak. Model tarım ve şehir arazi baskılarının iklim etkileriyle nasıl etkileşime girdiğini, koruma önceliklerinin arazi ve iklim politikasının kesişiminde yeniden tasarlanması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'ye gelecek olursak Burdur Yeşilova'da 5 Temmuz'da Salda Gölü Koruma Derneği ev sahipliği ve Yeşilova Belediyesi desteğiyle Salda İklim Adaleti Forumu düzenlendi. Forumda Burdur, Antalya, Denizli, Muğla ve Uşak'tan gelen çevre örgütleri, meslek odaları ve hukukçular vardı. Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurt konuşmasında yerel yönetimlerin doğa ve yaşam alanlarını koruma sorumluluğunun altını çizdi. Forumda Salda Gölü'nün korunması, Burdur Havzası'nda derinleşen su krizi, madencilik faaliyetlerinin ekosisteme etkileri, iklim krizinin toplumsal sonuçlarıyla hukuki ve toplumsal mücadele olanakları uzun uzun konuşuldu. Forum, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde yerel bir ortak mücadele zeminini kurmayı amaçlıyor. Geldik Kahramanmaraş'a. Gerçek bir çevre kazanımı. Afşin ilçesindeki Afşin Elbistan A Termik Santrali'ne toplam 688 megawatt kapasiteli 2 ek ünitenin kurulması için verilen ÇED olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Karara karşı Greenpeace Türkiye ile yöre sakinlerinin birlikte açtığı bu davada mahkeme, projenin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olduğunun ortaya konulamadığı sonucuna vardı. Kararda tarım arazileri, su kaynakları ve ekolojik yapı üzerindeki etkilerin bütünlüklü biçimde değerlendirilmediği de vurgulandı. Bu iptal Türkiye'nin kömür gündeminde iklim, hava kalitesi ve halk sağlığı gerekçeli hukuk mücadelesinin nasıl belirleyici olabileceğini gösteren emsal bir karar. Programımızın son haberine geldik. Bu da bir başka mahkeme kararı ve kazanımı tabii ki. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Kaz Dağları coğrafyasında planlanan bir altın ve gümüş madeni projesi için verilen ÇED olumlu kararına yönelik yürütmeyi durdurma talebini kabul etti. Karar 7 Temmuz'da davacı şirkete tebliğ edildi. Böylece projenin uygulaması dava sonuçlanıncaya kadar durduruldu. Davayı Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu, Berge Çevre Platformu, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve bölge sakinleri birlikte açmıştı. Yurttaşlar ve dernekler Kaz Dağları'nın su, orman ve biyolojik çeşitlilik varlığının siyanür temelli altın madenciliğine feda edilemeyeceğini vurguluyor. Bu iki mahkeme kararı bir arada okununca örgütlü toplumun çevre hukukunu nasıl güçlendirdiğinin somut örnekleri ortaya çıkıyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk zaman Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Absent Lovers'da dinlediğimiz parça King Crimson'ın 1982 tarihli Beat albümünün 2016 edisyonundan bir bonus track'ti bu. Bir enstrümantal parça. Adrian Belew, Robert Fripp, Tony Levin ve Bill Bruford'dan oluşan efsanevi 80'ler kadrosundan sizlere bu icrayı dinletmiş bulunuyoruz. Cumartesi akşamı bu kadronun yarısı İstanbul'da olacak. Beat grubu Adrian Belew'in başını çektiği ve içerisinde Tony Levin'in de bulunduğu bir kadro. Cumartesi akşamı King Crimson'ın 80'ler külliyatını seslendirirken yanlarına gitar virtüözü Steve Vai ve Tool'un efsanevi davulcusu Danny Carey'i de alıyorlar. İşte bu konsere hazırlık mahiyetinde. Listemiz siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine ulaşmayı sürdürüyor. Haftanın dördüncü yayını şimdi kısa bir bültenle devam edecek. Kültür ve sanat çevresinden birkaç hatırlatma yapıp mikrofonu Melis Behlil'e devredeceğim. İlk yarım saatte yayına katılacak o bugün. Yarın vizyona girecek filmleri hemen duyacağız. Sıra 6.30 itibariyle Açık Dergi'de ard arda söyleşilerimiz var sizlere aktaracağımız. Önce Burhan Karaçam'ı konuk ediyoruz. Türkiye'de bankacılık sektörünün dönüşümüne öncülük etmiş, farklı sektörlerde değişim süreçlerini ve sonuçlarını yaşamış bir yönetici Burhan Bey. Açık Radyo'nun kurucu ortaklarından aynı zamanda ve radyomuzun 23 yıldır sürdürdüğü dinleyici destek projesi fikrinin de mimarlarından yeni bir kitap yayınladı. Değişim İnsan CEO başlığıyla. İşte bu kitabın yayınlanması vesilesiyle Ömer Madra ve ben Burhan Karaçam'ı bu akşam Açık Dergi'de konuk ediyoruz. Bir kayıt söyleşi ikinci kuşağımızda ama muhakkak dinlemenizi tavsiye edelim. Burhan Bey'le radyonun tarihine ilişkinde bilmeyen birçok şeyi konuştuk. Kaçırmayınız. 19.00'da Eko Kozmopolitan yayına girecek. Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırlayıp sunduğu kuşağımızda Barbare Stüdyo'nun Tekirdağ'daki Barbare Bağları'nda açılan ikinci sergisi Temas Bölgesi'ni konu ediyoruz. Serginin küratörü Melis Kolar'la sanatçılar Kıymet Taş'tan ve Ayça Ay konuklarımız Gaia hipotezinden ilham alıyor Temas Bölgesi. Toprağın, üzüm bağlarının ve canlı cansız tüm ekolojik ilişkilerin görünmeyen katmanlarını sanat aracılığıyla keşfe çıkıyor. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Peşi sıra Homo Ludens burada olacak. Can Kantarcı, Homo Ludens'in bu bölümünde point and click adventure oyunlarına bakıyor. Hızdan çok dikkate, refleksten çok gözleme, aksiyondan çok dünyayı okumaya dayanan bir özel oyun türü. Point and click, metin maceralarından LucasArts klasiklerine uzanan kısa bir girişin ardından ikinci yarıda Indiana Jones and the Fate of Atlantis'e odaklanacakmış Can Kantarcı kapanış kuşağımızda kaçırmamanızı tavsiye edelim. Evet, girizgahımızı yaptık. 9 Temmuz tarihli dergi kabaca bu şekilde cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Kent akabini Uluslararası İstanbul Koro Festivali ile açıyoruz. Şehrin çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşımak amacıyla düzenleniyor etkinlik bu yıl dördüncü kez. Türkiye'den ve yurt dışından 29 koro 4 gün boyunca İstanbul'un farklı noktalarında konserler verecek. Birkaç gündür duyuyoruz size bunu. Rabia Muhsin Ertuğrul sahnesi ana merkez ama yanı sıra Kadıköy Müze Gazhane, Art İstanbul Feshane ve Anadolu Hisar'da etkinlikler olacak. Genel Sanat Yönetmeni, Genel Sanat Direktörü Kübra Şenyaylar bu arada Uluslararası İstanbul Koro Festivali'nde Azerbaycan, Kolombiya, Birleşik Krallık ve Sırbistan'dan korolar Türkiye'li korolara katılacaklar. Dün de söylediğim gibi konserlerin yanı sıra da ücretsiz eğitim ve atölyeler var. Gary Graydon yönetiminde 4 gün sürecek festival korosu çalışmaları festivalin finalinde büyük bir konserle nihayete erilecek. Ayrıca Tori Longdon ve Jonas Rasmussen'in de herkesin katılımına açık ücretsiz atölyelerin koro festivaline dahil edilmiş vaziyette İBB Kültür'ün düzenlediği buluşmalar. Bunlar etkinlikler İBB Orkestra tarafından tam söylersek düzenleniyor. Uluslararası İstanbul Koro Festivali açılışı bugün gerçekleşti. Bir onu analım. İstanbul'a renk katacak bir etkinlik. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bu akşam açılışı gerçekleşiyor. Evet, kapalı mekanda olması da bugün için çok avantaj oldu tabii ki. Açık havada gerçekleşmesi planlanan etkinliklerin iptallerini de duyduk, sizlere de duyurduk. İstanbul Caz Festivali'ndeki mesela Ayhan Secimoğlu konseri bugün Gün Bahçesi'nde gerçekleşecekti. Harbiye'de o ta 20 Temmuz'a ertelendi. Sabahtan bu yana epey yağıştı İstanbul şehri. Zaten fırtına uyarıları da yapılmaktaydı. Şu an dolayısıyla açık hava etkinlikleri mümkün değil bugün için öyle, ama yarın durum değişecek. Gün Bahçesi'ne geçecek. Caz Festivali 33. edisyonunda sıkça kullanıyor bu alanı. Hilton'da, Harbiye'de Selen Beytekin'i sahnede görmek mümkün olacak. Hermon Mehari ve Tony Tixie ile birlikte sahne alacağını görüyoruz. Beytekin genç yaşlarda klasik piyano eğitimiyle başlamış müziğe kendisi. İlham Gencer'le yolu kesişince caz kulüplerinde piyano başına geçmiş ve festivallerin aranan isimlerinden birine yıllar içinde dönüşmüş vaziyette. Pek çok önemli müzisyenle aynı sahneyi paylaşmış Türkiye caz sahnesi namına. Ayrıca radyoculuğu da var kendisinin. Yarın akşam saat 9'da başlayacak konserde ödüllü caz trompetçisi Hermon Mehari'nin ve çağdaş Avrupa caz sahnesinin dikkat çekici piyanistlerinden besteci Tony Tixie eşliğinde sahne alacak Selen Beytekin vokal marifetlerini de duyacağız. 21.00'da 10 Temmuz akşamı Life Park'ta ise The Offspring performansı var. Tam 20 yıl sonra yeniden Türkiye sahnesine dönüyor. Punk rock'ın kült grubu diyelim, 90'lı yıllara da damgasını vurmuştu. Biz 2000'lerin başında en son onları izledik. Evet, MTV'nin altın çağıyla kurulan o nostaljik bağında sembolü demiştik The Offspring için. 94 yılında yayınlanan Smash albümüyle bağımsız müziğin rotasını değiştirmişti Offspring topluluğu. 90'lar boyunca da bu etkilerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Evet, Crazy Taxi'nin sokaklarında hızın sesi, Tony Hawk'ın rampalarında özgürlüğün ritmi olduğu oyun kültürüne kazanılan enerjileri şimdi Life Park'ta deniyor. Çok uzun yıllardır tabii ki müzik hayatında Offspring, ama geri dönüşleri de muhteşem oldu hakikaten. Avrupa sahnesinde pek çok büyük konserin de parçası oldular bu yaz ve tam da böyle bir enerji anında İstanbul'a geliyorlar. Kapılar yarın saat 7'de açılıyor. Ve Offspring'de saat 9'da Life Park'ta severleri bekliyor. Yolun iyi gördüm bu festival Life Park'ta. Festival diyorum, Offspring olduğu için öyle geldi biraz ama tek konser gerçi. Bakalım nasıl bir akşam gerçekleşecek. Şimdi Beyoğlu sinemasına bir kısaca uğramak istiyorum. Temmuz ayı programından hiç bahsedemedik. Birazdan vizyon haberlerini duyacağız Menis'ten, ama vizyon dışı olup bitenler namına da iyi olabilir diye düşünüyorum. 3 Temmuz'da Temmuz'un ilk filmi gösterilmişti. Ruben Östlund'un The Square'i gösterildi. Hatta Cannes Film Festivali'nde altın palmiyeli yapıt. Ardından Pablo Larraín'in Maria'sını izledik. Geçen yılın klasiklerini yeniden beyaz perdeye yansıtıyor. Beyoğlu sinemasının pazar günde bir çocuk matinesi vardı. Şimdi 10 Temmuz gününe bir şey duyuralım, film duyuralım. Sinemamızın öncüleri konseptiyle Dracula İstanbul'da gösterilecek. Sinematek tarafından çok yakın zamanda restore edilerek yeniden izleyiciye kavuşan efsanevi yapıt. Yarın akşam saat 7'de Beyoğlu'nda yer alıyorum. Evet, hafta sonunda başkaça etkinlikler var ama onlara yarın öbür gün bakarız. Orhan Erçin imzalı Uçan Daireler İstanbul'da olduğunu söyleyelim mesela. Ve notu burada bırakalım. Şimdi Melis'e geçeceğiz ama ona geçmeden Taksim Sanat'ta da bir sergi açılmış. Kısaca değinmek istiyorum. Genç Buluşmalar sergisi dün kapılarını açmış. Bugün elimize bir bülten ulaştı. Küratörlüğünü Doktor Meriç Aktaç Ateş'in üstlendiği bir karma sergi bu. Farklı disiplinlerde birbirinden farklı bakış açılarına sahip özgün çalışmaları bir araya getiren bir sergi ve genç sanatçılara has bir alan olarak tasarlanmış Genç Buluşmalar, sanatçıların yaratıcı süreçlerine destek olurken çağdaş sanat alanındaki farklı ifade biçimlerinde izleyiciyle buluşturma iddiasında ve ücretsiz olarak önümüzdeki aylar boyunca Taksim Sanat'ta görülebilecek. Evet, böyle kentten notlarımız kısa bu akşam. Melis'e uzatıyoruz mikrofonu. Yarın vizyona girecek filmleri ondan duyduktan sonra Burhan Karaçam'la aynı stüdyoda olacağız. Ömer Madra ile benim kendisiyle yaptığım söyleşi saat 6.30'da sizlerle buluşacak. Radyonuz açık kalsın.
1: Melis Behlil ile Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda 8 filmimiz var. 7'si yeni, biri tekrar vizyon. Yeni filmlerin arasında en büyük bütçeli iddialısı Moana. 10 sene kadar önce Moana bir çizgi film olarak, animasyon olarak çıkmıştı. Ardından devam filmi gelmişti. Bu sefer live action oyunculu versiyonu karşımızda. Thomas Cale yönetmiş. Bu ilk sinema filmi ama kendisi Broadway'den ödüllü bir yönetmen. Ki Moana'nın müziklerini de yazmış olan Lin-Manuel Miranda'nın yazdığı Hamilton ve In the Heights oyunlarının ikisi de çok büyük başarı sağlamıştı. Onları da ilk sahneye koyan kişi. Filmin başrolünde, Moana rolünde Catherine Lagaya var bu sefer, genç yeni bir oyuncu. Dwayne Johnson canlandırmada seslendirdiği rolü bu sefer kendisi oynuyor. John Tui de ayrıca filmin oyuncuları arasında. Pasifik adalarında geçen bir macera, bir yandan yarı tanrı Maui var Dwayne Johnson'ın canlandırdığı, bir yandan özel güçleri olan genç kız Moana bir şekilde okyanusta adalarını, kültürlerini korumak, kurtarmak gibi bir maceraya atılıyorlar. The Birthday Party, doğum günü partisi, haftanın ilgi çekebilecek filmlerinden bir diğeri. Geçen sene Locarno'da premierini yapmıştı. İspanyol yönetmen Miguel Ángel Jiménez yönetmiş. Başrollerde Willem Dafoe, Vicar Manson ve Emma Suárez yer alıyorlar. 70'lerde geçen bir hikaye, Panos Karnezis'in romanından uyarlanmış. Bir Yunan milyarderi canlandırıyor Willem Dafoe. Hafif onasisvari. Kızının 25. doğum günü için özel adasında bir parti düzenliyor. Ama aile içi ve partideki olaylar bir takım dengeleri bozuyor. Bir başka aile hikayesi korku filmi olarak geliyor karşımıza bu hafta. Evil Dead Burn, Kötü Ruh, Cehennem Ateşi. Sebastian Vanishek yönetmiş, genç bir Fransız yönetmen kendisi. Evil Dead dünyasının yaratıcısı Sam Raimi özellikle seçmiş Vanishek'i ilk uzun metraj korku filmine dayanarak. Filmin başrollerinde Süheyla Yakup, Hunter Duhin, Lucien Buchanan ve Errol Shand yer alıyorlar. Genç bir kadın kocasını yeni kaybetmiş, onun yasını tutarken biraz da kafa dinlemek için eşinin ailesinin evine gidiyor kırsalda. Ama yavaş yavaş aile birer birer iblise dönüşünce orada pek kafa dinlemesi mümkün olmuyor. Evil Dead serisi orijinalinde epey bir mizah dozu da vardı. O giderek azalıp şiddet giderek arttı anladığım kadarıyla. Evil Dead evreninden gelen 6. film bu. Ama bu son filmler, yeniden yapılan Evil Dead 2013'teki ve 2023'teki Evil Dead Rise, her biri kendi başına devam olmadan kendi bu evrenin içinde birer hikaye anlatıyorlar. Bir de Suudi Arabistan'dan filmimiz var. Aslında 2021'de çekilmiş bir filmimiz var bu arada. Desert Warrior, Çöl Savaşçısı. Rupert Wyatt yönetmiş. Başrollerde Aisha Hart, Anthony Mackie, Ben Kingsley, Sami Buajila, Charlton Copley, Hasan Masud gibi çok uluslararası, çok iddialı isimler var. Zalim bir imparatora meydan okuyan genç bir prensesin peşindeki paralı askerlerden kaçarken işte diğer kabilelerle kurduğu ortaklık işbirliği üzerinden bir büyük bir savaşçıya dönüşmesi. Bu kısmen Suudi Arabistan bütçesi. Çok o zamana kadar yapılan en pahalı film Suudi Arabistan'da. Geçtiğimiz haftalarda da en pahalı Arapça filmi duyurmuştuk. Suudi Arabistan çok ciddi paralar döküyor sinema endüstrisine son senelerde. Ama hani bu ekipte yönetmen ya da oyuncu olarak Suudi Arabistan vatandaşı kimse yok. Sadece bir fonlama merci olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 2021'de çekildi demiştim. Vizyona girmesi bu seneyi buldu bütün dünyada ve pek de iş yapamadı, pek de beğenilmedi. Onu da söyleyelim. Yerli yapımlarda hatırladığım Ağaçlar var. 2 sene önce Antalya'da yarışmadaydı. Herhangi bir ödül almadı. Çok ben izlemiş olsam da orada çok da hatırlamadığımı itiraf edeyim. Bu da film hakkında bir şey söylüyor bence. Erhan Tuncer yönetmiş. Başrollerde Hande Doğan Demir, Erdem Kaynarca, İşdar Gökseven ve Umut Karadağ yer alıyorlar. İstemediği bir gebeliğin sonucunda intihar etmeye karar veren ama bunu yapmadan önce de çocuğunu teslim edecek birilerini arayan ve eski bir dostuna uzanan bir kadının hayatını sorgulaması. 2 yerli korku filmimiz var. Biri cinli, biri cinsiz. Cinli olan Sır Bedel. Yönetmenler Caner Doğruyol, İbrahim Ergül. Başrollerde Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran yer alıyorlar. Bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadının burada da çeşitli yüzleşmeleri ve sorgulamaları söz konusu. Kadını kimin oynadığı nedense basın bülteninde yer almamış. Bir de Tatil var. Bu da yerli slasher filmimiz. Ömür Çalışkan yönetmiş. Ömer Kılıç, Aslı Balcı ve Cem Bayurgil başrollerde. Bir grup genç diye başlıyor slasher filmlerin çoğunda olduğu gibi. Tatile çıkmaya karar veriyorlar. Birinin evinin anahtarları da var ama evde yıllar önce bir aile katledilmiş ve tek kurtulan küçük oğlu da gelip hepsini öldürmeye karar veriyor. Film biraz dengesiz görünüyor çünkü fragmanda bile başında böyle bir tatil komedisi hafifliğinde başlıyor. Hani kötü bir şeyler geleceğine dair bir ipucu bile vermeden sonra birden slasher'a dönüşüyor ve herkes doğranmaya başlıyor. Ama yerli korku filmlerini takip edenlere. Bir de Ölümlü Dünya tekrar vizyona giriyor. 2018'de çıkan film hem iyi iş yapmıştı hem popüler kültürde çok iz bırakmıştı. Sahneler tekrar tekrar paylaşıldı sosyal medyada. Ardından devam filmi de gelmişti 2023 senesinde. Şimdi Ölümlü Dünya tekrar büyük perdede. Evet, bu hafta Moana severler için oyunculu film versiyonu ile Willem Dafoe hayranlarına da The Birthday Party, Doğum Günü Partisi var. Korku sevenlere de Evil Dead serisinden Kötü Ruh, Cehennem Ateşini öneriyoruz. Herkese iyi akşamlar, iyi seyirler.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
0: Apaçık Radyo.
3: Yeni Şeyler Rejimi.
4: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
0: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu akşam mikrofonu Ömer Madra ile paylaşıyorum. Merhaba Ömer Bey.
3: Merhaba.
2: Evet, akşam yayınında da devam ediyoruz sizinle. Çünkü çok kıymetli bir konuğumuz var. Burhan Karaçam. Hoş geldiniz siz de Burhan Bey.
3: Merhaba, merhaba. Burhan. Burhan Karaçam aynı zamanda radyomuzun kurucularından.
2: Evet.
3: Yönetim kurulu, yani yönetim kurulu üyeliği yaptı uzun sürede. Ona çok epey şey borçluyuz Açık Radyo olarak. Bu fırsatta değerlendireceğiz şimdi. Değişim İnsan CEO diye kitabı da yeni yayınlandı. Onun üzerinden konuşup Açık Radyo övgüsü yapmak amaç.
2: Evet, yani doğru, bu benim için biraz heyecanlı bir süreç. Çünkü Açık Radyo'nun nasıl diyeyim, 30 yıllık tarihinin perde arkasına ilişkinde önemli verileri olacak bu söyleşinin dinleyicilerimiz açısından. Bir kere yıllardır söyleriz, işte 95 yılında 92 ortak tarafından kurulmuş. Bu cümle artık bizim için bir kalıp ve klişedir. İşte o ortaklardan biri bugün yayınımızda. Bir, bu onun sesini duyacak olmak o manada çok heyecanlı. İki, radyonun sürekliliğini ve bağımsızlığını sağlayan dinleyici destek projesinin de fikir babalarından birisi olması bana ekstradan heyecan veriyor. Çünkü biliyorsunuz radyomuzun varlık koşulu bir yandan dinleyicilerin desteği. İşte Burhan Bey'in katkısı ve sunduğu perspektif ve vizyon ve dahliyle birlikte mümkün olmuştu bu proje. Şimdi Değişim İnsan CEO'yu vesile ederek buluştuk. Ama bu tam da doğru değil. Yani vesile, yani bir malzeme ediyor değiliz. Kitap aslında Açık Radyo'nun başına gelen deri de bir yandan tarif ediyor. Bir yandan şu anda içinde bulunduğumuz bu geçiş süreci, işte dijitaldeyiz vesaire filan, tüm buna ilişkin de öngörüler mevcut. O yüzden sohbet çok boyutlu olacak diye düşünüyorum. En baştan başlayalım. Evet, Değişim İnsan CEO ilk yazdığınız kitap değil. Bu sektöre ilişkin, daha doğrusu kurumlarda değişimin akılcı yolu diye alt başlıklandırmışsınız. 2026'da yeniden kalemi elinize almanıza ne sebep oldu? Biraz karşı taraftan bu soruyu sorayım. Şüphesiz değişim ve dönüşüme adapte olmaya ilişkin kaslarımızı sürekli diri tutmamız gerekiyor. Belki buna ilişkin bir ihtiyaçtır. Lütfen ilk motivasyonunuzla, kitabı niye kaleme aldığınızda başlayalım.
4: Şimdi tabii benim mesleki hayatım yani 50 yılı aştı. Ama ben hiçbir zaman hem aynı işi iki gün arka arkaya yapmadım. Hem de bazı değişiklikler oldu çalışma hayatımda. Çalışırken de farklı işlerde, farklı iş yerlerinde çalıştım. Yani mesleğim öyleydi. Sonra daha zaman geçtikçe, özellikle son yıllarda şunu fark ettim. Yetkinlik, yani liyakat eskilerin deyimiyle, hı hı, bir yönetici için ve lider için, ama her yönetici için, hı hı, çok önemli bir özellik. Hı hı. Ve bu yetkinliğin de işte kitabımda da daha basit akılda kalsın diye, kolay akılda kalsın diye basit bir tanımla 3B diye bunu tanımlıyorum. Yani bilgi, birikim ve beceri.
2: Evet.
4: Bu kitaplardan, Google'dan, şuradan buradan öğrenilmiyor.
2: Tabii.
4: Yaşayarak öğreniliyor bu. Ve ne yazık ki hayatta her türlü deneyimi yaşayacak kadar uzun değil. Bizim yaşlarımıza gelince bunu çok daha iyi anlıyor insan. Onun için yani hem mevcut kuşaklarda, hem bizden sonra yeni gelecek kuşaklarda öyle bir eksiğin olacağını düşünerek, ben kendi yaşantımda hem yaşadıklarımdan, hem gözlemlediklerimden, hem duyduklarımdan bir anlamda damıtarak ortaya çıkarttığım bir takım sonuçları hem bugünün hem geleceğin yöneticilerine bir hizmet olarak sunmak istedim. Kitabın amacı bu. Yani 5 yıldır üzerinde çalışıyorum bunun. Yani başladım, durdum, on and off devam etti bu konu. Bu arada bir başka kitap daha yazdık üç arkadaşımız. O onun önceliği oldu. Yani çok özel bir nedenle önceliği oldu.
2: O ne üzerineydi bu?
4: O ilk benim ilk mesleğime başladığım yurt dışında Londra'da Arthur Anderson. Yani Türkiye'de evet. olmayan bir meslekti o zaman.
2: Denetim.
4: Bağımsız denetim, bağımsız denetim, bağımsız denetim. Ve yani o şirketin işte Türkiye'de kurulmasında ki 3-5 gençten bir tanesi de bendim. Ve zor şartlarda kuruldu o günlerde ama bugün binlerce kişinin bir meslek olarak uygulamasına yer aldığı bir operasyon haline dönüştü sonunda. Ve yasalarla belirlenen bir gereklilik haline geldi. Evet. Dolayısıyla onun sıkıntılarını biz çektik. Zaten biz her şeyde sıkıntı çektik. Yani başlangıcında yer aldığımız için her şeyde sıkıntı çektik. Dolayısıyla ben yani bütün o yaşadıklarımdan elde ettiğim işte bilgiyi, birikimi ve bir takım becerileri de anlatabildiğim kadar, yani beceri nasıl anlatılırsa artık anlatabildiğim kadar bu kitapta derleyip toparlamaya çalıştım ve bir yöntem olarak, bir metodoloji olarak da hem bugünün hem geleceğin yöneticilerine, lider adaylarına ve aynı zamanda da patronlarına, yani evet. sadece yöneticilere değil, çünkü Türkiye'deki kurumlar neticede patron şirketleri çoğu. Evet. Ya bir kişinin ya birkaç hakim ortağın yönettiği, sahip olduğu ve işin başında olduğu kurumlar. Ve o nedenle de birçok sıkıntı çekiliyor. Kitapta bu sıkıntıların da neler olduğunu da onları da dile getirdim. Çözümlerinin de neler olduğunu da dile getirdim. Ve bunların hepsi gerçektir. Hepsi yani benim orada anlatmaya çalıştığım her kelimenin, her cümlenin arkasında mutlaka bir olay vardır. Yani ben teoriden pratiğe gitmedim. Pratikten, yaşadıklarımdan bir takım sonuçlar çıkartmaya çalıştım. Onları da bu kitapta topladım.
2: Ayrıca bankacılık alanında da büyük bir dönüşümün öncüsü olarak da sizi görüyoruz. O da tabii ki çok büyük bir tecrübe. Eminim ki o dönemki yöneticilik deneyiminiz de bu kitaba pek çok somut değil mi kalkış noktası sağlamıştır.
4: Şüphesiz, şüphesiz. Yani Türkiye'de yani bizim, yani siz derken onu ben kişisel olarak, kendim olarak değil de beraber yürüttüğümüz ekip olarak, takım olarak alıyorum. Ve evet öyle bir ekip, yani yurt dışında belirli bir donanım kazanmış. Türkiye'nin o günkü koşullarında, yani bu 80'li yılları, 70'li 80'li yıllarında Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki fark, yani 40-50 yıl kadardı yaşam standartları ve iş yapış şekilleri açısından. Bugünün kuşakları, gençleri her şeyi hazır görüyor ama 20 sene, 30 sene öncesine gittikleri zaman bugün için hazır görülen birçok hizmet o zamanlar yoktu ortalıkta. Kolay şartlarla onlar Türk insanına sunulmadı. İşte o zorlukları yaşayan kuşağın bir parçası olarak da bizler tamamen bir tesadüfler sonucu, yani tesadüf demeyeyim de yani bizim dışımızda gelişen olaylar sonucu bankacı olmamıza rağmen biz bankacılığa girdik ve bankacılığı değiştirdik, dönüştürdük.
2: Evet.
4: Belki yani bir sistemi değiştirmek için de dışarıdan gelmek daha büyük bir avantaj. Yani içinden, çünkü sistem içinden gelenler sistemi değiştirmekte biraz zorlanıyorlar. O öyle oldu ve bir grup arkadaş işte belirli değerlere sahip, yani belirli bir donanım, o günün koşullarında yani dünyanın en ileri düzeyinde donanıma sahip olmuş bir ekip, ortak inanmış, ortak hedeflere dönük bir çabayla önce yani başında olduğumuz Yapı Kredi'yi 80'li yılların sonu ve 90'lı yıllarda, sonra da Türk bankacılarının dönüşmesine neden olduk. Ve bu çok yani iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir
3: gerçekten
4: olay.
3: Gerçekten öyle yani. Bir başka şey de var yani 3B diyorsun ama aynı zamanda 3D de var. Kitabın kendi deneyimini de özetlediği çok bence epey aydınlatıcı bölümleri var. 3D de olabilir, değişim, dönüşüm ve hatta yazılı olduğu söylenmezse bile devrim. Yani devrimci bir dönüşümden bahsedilen, biraz önce bankacılıkla ilgili de söylediğin şey de öyle. Bir de Açık Radyo'nun özelinde çok daha baştan beri çok yani yeni kurulmuş bir radyonun yeni kanun, radyo televizyon kurum şeyinin, kanunun aslında kolektif şeye, topluluk radyosu denen asıl amacımızın o olduğu, dünyada çok önemli bir işlevi olduğunu düşündüğümüz topluluk radyosunun işlemesini mümkün kılan formülü de senle yaptığımız geniş bir toplantı sırasında senden aldığımız esinle yaptık. Yani çünkü anonim şirket olmak zorunda yeni kanuna göre çıkarılan bütün radyolar ve televizyonlar. Anonim şirkette bağış kabul edemiyor ama topluluk radyosu da ancak destekçilerinin desteğiyle var olan, dinleyicilerinin şeyiyle var olan bir kuruluş. Bunu nasıl halledeceğiz falan diye düşünürken sen bunun bireysel sponsorluk diye bir kavramla rahatlıkla olabileceğini söyledin. Ondan esinlenerek biz de 31 seneyi bulmuş olan yayınımızı sayende yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Yani evet. Rahmetli Atilla Aksoy'u da ve Leyla Aktay'ı da buradan anmak isterim. Onların düzenleme, zaten seni onlar bize tanıttı. Yani ben seni daha önce tanıyordum ama onların aracılığıyla evet, bu topluluk radyo Türkiye'nin ilk topluluk radyosunu ve hala hazırda da tek bence topluluk radyosunu bu formülle, ben ona o zamanlar şey diyordum, çok konuştuysam beni kesebilirsiniz. Amerika'nın kaşifi Columbus'un yumurtası diye niteliyordum o zamanlar. Columbus'a atfediliyor Christophe Colomb'a ama yani yumurta ayakta nasıl durur diye herkes denemiş ve olmuyor. Devriliyor yumurtalar. Ama Christophe Colomb gelip çat diye vurunca, altını yassıltınca duruyor. Herkes ama bu olmaz ki, ben söylemedin. Valla benim fikrim bu diyorsun ve doğru olan da bu. Evet. Böyle diyordum. Yani o yüzden çok şey borçlu olduğumuzu ve halen de esirgemiyorsun yani.
4: Ya o borçluluk olarak değil de o bir görevdir. Yani neticede siz bir sorunla gelmiştiniz bana, büyük bir geniş bir grup olarak. Orada bir sorun var, bir problem vardı. O problemin doğru anlaşılması ve anlaşıldıktan sonra da doğru ve gerçekçi bir çözümle o işin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ben onu yaptım çünkü benim zaten düşünce tarzım o şekilde. Yani bir sorun varsa onun mutlaka çözümü de bulunur diye hep biz o şekilde yetiştirilmişiz. Hı hı. Yani bu kitapta da zaten onları evet, anlatmaya çalışıyorum. Yani ilk mesela başlangıç noktası o tamamen bir durum tespiti. Yani benim metodolojimin, yaklaşımım da şeyi o. Yani durumu evet, bir kere anlamak lazım. Kesinlikle. Ne olacak? Nereye gitmek isteniyor? Nasıl gidilir? Şimdi bu basit kelimelerle ifade ediliyor bu ama tabii gerçek hayatta o kadar kolay değil bu. Ama ben hep inanırım yani sorun doğru tanımlanıyorsa çözümün bulunması çok daha kolaylaşır. O zaman da öyle bir katkım olduğunu biliyorum. Sıkıntı da bir şeydi bu. Çünkü bu yani Apaçık Radyo, işte o günkü ismiyle Açık Radyo, çok önemli bir sosyal ihtiyacı karşılama konusunda çok önemli bir görev yapıyor ve bunu da büyük bir özveriyle, büyük fedakarlıklarla yerine getiriyor. Dolayısıyla ben aydın Türk vatandaşlarının, yurttaşlarının, bu ülkeyi seven herkesin bu işi desteklemesi lazım. Ve bu sadece bugün için, yani ben ne alıyorum bundan, bana ne veriyor değil, yarınları düşünerek de bu çabayı göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir çözümün bulunmuş olması ve bu kadar yılda bunu sürdürüyor olması tabii büyük bir onur benim için de.
3: Kitap bizim için de. Yani aynen öyle. Yani kurumlarda değişimin akılcı yolu diye alt başlığı var. Tamamen bizim de aynı ilkelere bağlı olarak işte dinleyicilerimizden, destekçilerimizden,

0: olmaz hale geldi ama dünyada da öyle zaten. En bizden bir sene sonra kurulmuş olan Democracy Now, ki çok yayınını yapıyoruz sürekli her sabah İngilizce olduğu için erken 6 ile 7 arasında, dünyanın bence en başarılı topluluk radyosu o. Aynı zamanda videosu da var. Onlarla beraber de çalıştığımız tam bu işte destek, dinleyicinin desteğiyle nasıl ayakta kalınırın bir çeşit dersini öğrendik ve öğretmeye de çalışıyoruz yani.
1: Bu program esasında yani hoş bir program oldu benim açımdan. Çünkü beni herkes tabii bankacı diye tanıyor ama benim yani sadece bankacılık da değil. Yani hem bankacılığın öncesinde hem sonrasında hem bankacılık sırasında yani çok değişik farklı sektörlerde işte çok önemli zaman geçirdim ben. Oralardan büyük birikimler elde ettim, deneyimler elde ettim. Ve çözümler de çok farklı alanlarda bulmaya çalıştım. Yani açık radyo tam yani gelir yani düşünmemiştim onu ama bunun için çok güzel ve gerçek bir örnek olarak şimdi ortaya
0: Kesinlikle ben
1: çıktı.
0: kitabı görür görmez tamam dedim. Yani Burhan'la hem kitabı hem bütün kariyeri ve hem de radyonun bütününü konuşma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Sen bir şey diyordun.
2: Evet, kitapla anlattığımız Açık Radyo hikayesi, daha doğrusu Burhan Bey'in aktardığı deneyimiyle bizim tekrar ifade ettiğimiz Açık Radyo ve Apaçık Radyo deneyiminde şöyle bir paralellik de var. Benim aslında en çok üzerine düşündüğüm bir süredir kitap okumaya başladığımdan beri değer mefhumu. Yani değerleri, ortak değerlere hep dayalı bir kültürün oluşması. Belki de değere yaslanmış bir ortak kültür. Bu bir yandan bizim dinleyici destek projemiz ve katılımcı modeliyle işte dinleyicilerin programcı olabildiği o müthiş kolektif yayını da tarif ediyor. Öte yandan sizin değişim ve bir sonraki safhada mümkün olacaksa dönüşüme giden yolda bir vizyonu ortaya koymak ve realize etmek için de neredeyse hani sacaya başlangıç noktası olarak koyduğunuz o değerler meselesi var. Galiba Açık Radyomuzun da Apaçık Radyo'nun da en büyük işlevi bir manada bu değerlere ilişkin tartışmayı ilerici bir noktada tutmak. Onun için çok önemli bir ayrım yapıyorsunuz. Değer konservatif olmaz diyorsunuz neredeyse. Hani tutuculuktan değil, çağdaşlığı hedefleyerek. Yani bu güne bütün duyargılarımızı açarak bir işin ilerlemesinin ve dönüşümü mümkün olduğunu anlatıyorsunuz. Bu açıdan
1: Evet.
2: çok kıymetli paralellikler bence.
1: Ben her işin temelini değerlerde görüyorum. Yani insanların sahip olduğu değerler insanların yürüyeceği yolu belirliyor. Yani insanların bilgi edinmeleri o değerlere göre oluşuyor esasında. O bilgi birikime neden oluyor. O birikim, bilgi ve birikim sonucu da beceri elde ediyorsunuz. Ama hepsinin temelinde değerler var. Eğer değerlerde açıklığı kabul etmişseniz bir değer olarak, o zaman açıklık üzerinde, yaratıcılık üzerinde, yenilikçilik üzerinde, gelişme üzerinde, fırsat eşitliği üzerinde onlarda odaklanıyorsunuz. Eğer açıklık değil kapalılık üzerinde duruyorsanız o zaman o tarafa gidiyorsunuz. Yani burada yani değerler sizin hareket tarzınızı oluşturan en önemli unsur oluyor. Açık radyo açısından da bakıldığında yani çağdaş insana gerekli yani iletişimle çeşitli konularda çağdaş bilgileri aktarmak ve onun formasyonuna oluşmasına yardımcı olma konusunda bu şekilde bir çaba, hizmet vermek onun herhalde hedeflerinden, amaçlarından bir tanesi ve onu yerine getiriyorsunuz.
0: Aynen
1: Kesin.
0: öyle. Yani 25 yıl önce açık site ilk açıldığımız zaman ki ilklerden biriydik değil mi?
2: Tabii ilk
0: açık
2: web alanlarından birisi.
0: Web alanlarından biri. Onun manifestosunda da şeyi söylemiştik. Yani kainatta uygarlık kurabilecek zeka düzeyine sahip tek türün gezegeni, hayatı ve kendisini de ortadan kaldıracak kadar budala olmadığını ispat etmek. En büyük değer bu yani. Böyle bir
1: işte.
0: amacı sürekli sağ, yani kime bırakacağız böyle bir iklim faciası giderek artıyor ve hangi kimin çocuklarına nasıl bir gezegen bırakacağımız çok önemli. En temel değerlerden biri ve bunu bu misyon diyeyim buna sürdürmeye çalışıyoruz ama ilk kurulduğundan beri böyleydi zaten. Destek dinleyicilerimiz de bunun için destekliyorum. Hatta matrak bir şey anlatayım izninle. Bir dinleyiciden bir mektup aldık. Ya sürekli olarak bu küresel ısınma falan anlatıyorsunuz.

0: artık filan diye düşünüyordum diyor. Biraz da başka konular filan. Sonra Avustralya'ya göçtük ailemle beraber diyor, göçtüm. Ve orada ne kadar haklı olduğunuzu gördüm. 100 milyon kere özür dilerim sizden diye. Bir muazzam Avustralya'daki o korkunç muazzam orman yangınlarından birinin fotoğrafını da koymuş dinleyicimiz. Yani kendini eleştiren ama değer böyle bir şey. Nakledilebilen bir şey işte.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Paylaşılan bir şey.
0: Paylaşılan bir
1: Ve
0: şey.
1: insanları bir araya getiren bir şey. Yani insanları bir araya getiren en önemli unsur bence değer. Yani mesela akrabalarla, akrabalarınızla, kardeşlerinizle bile zaman zaman birleşemiyorsunuz belirli konularda. Aynı değerleri paylaşmadığınız için, ama arkadaşlığın, dostluğun en önemli temeli ortak değerler. Zaten aynı değerleri paylaşanlar arkadaş oluyorlar.
0: Evet.
2: Ama şu da çok önemli değil mi? Kitapta da işaret ettiğiniz, yani baskıcı bir ortamda bir fikrin serpilmesi ve gelişmesinin
1: Mümkün değil.
2: imkanı yok. Bunu vurgulamak çok önemli diye
1: Tabii
2: düşünüyorum.
1: bugünün yani dinamik ortamında bu kadar çok değişimin yaşandığı bir ortamda yani baskıyla ancak aradaki farkı artırır. Şimdi ben orada bir açıklama yapma ihtiyacını hissettim. Ben
2: Buyurun.
1: tabii değişimi bir çatı kavram olarak işliyorum bu şeyde, kitapta. Esasında mesele zaman durdurulamıyor. Zaman sürekli
2: Evet.
1: hareket halinde. Halbuki siz başında bulunduğunuz kurum statik, canlı bir varlık değil. Cansız bir varlık sonunda. Şimdi bu zamanın gerekleriyle gereklerine göre olması gerekenle bu var olan kurum arasındaki fark açılmaya başlıyor. Eğer siz bu zamanla bu uyumu çok yakından takip eden dinamik bir yöneticiyseniz, yani yetkinliğiniz o yönde gelişmişse, o zaman o zamanlar aradaki fark açıldıkça küçük küçük yenilenmelerle, ben yani
0: Evet.
1: bunu modifikasyon modification olarak şey yaptım,
0: Modifikasyon.
1: onu her zaman yakalıyorsunuz ve zamana uyumlu bir şekilde kurumunuzu götürebiliyorsunuz. Eğer bunu ıskalıyorsanız, burada geri kalıyorsanız, o zaman aradaki fark açılıyor. Bunu bu sefer değişimlerle çözmek mecburiyette kalıyorsunuz.
2: Evet.
1: Ya ürün değişimiyle, ya yapı değişimiyle, ya süreç değişimiyle, ya sistem değişimiyle falan. Fakat burada bunu da ıskalarsanız, bunu da göremezseniz, öngöremezseniz ve yapmazsanız, yani görüp de yapmazsanız, bu sefer aradaki fark çok açılıyor.
2: Evet.
1: Onu ancak dönüşümle kapatabilirsiniz. Yani devrimleri benim içine almamam nedeni benim dönüşüm diye bahsettiğim şeyler esas
0: Devrimci
1: devrim. Esas devrim
0: dönüşüm.
1: o.
0: Evet,
1: Evet.
0: evet.
1: Esas
0: Ben de
1: devrim o.
0: öyle
1: Yani
0: düşündüm.
1: dönüşüm dediğim devrim. Devrimin kendisi. Dolayısıyla yani mevcut yapıyı tamamen değiştirmeniz, insan anlayışını tamamen değiştirmeniz, çalışanların yaklaşımlarını tamamen değiştirmeniz, kurum kültürünü tamamen değiştirmiş, iş yapış şekli tamamen değiştirmiş, bambaşka bir ortama geçirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ama ben burada işte bir yenilenme, orada değişim, burada dönüşüm kullanmamak için bunun hepsini ben değişim çatısı altında kullandım. Farklı farklı durumlarda da onların aralarındaki değişik terimleri kullandım kitap içinde.
2: Evet, yine de 3D diyebiliriz belki. Değer, değişim, dönüşüm.
1: Yok, değer
2: Değil mi?
1: farklı bir şey.
2: Değer
1: Değer
2: farklı.
1: farklı.
0: Değer
1: Değerin
0: farklı.
1: zamanla bir alakası yok.
2: Doğru.
0: Evet.
2: Zaman
1: Zamanla bir
2: skalasıyla.
1: alakası yok.
2: Dönüşüm tabii ki bizim de şu an burun buruna oldu. Yani insanların en çok sorduğu soru ne olacak gelecek? Nasıl bir belirsizlikle mücadeleye ilişkin hakikaten ihtiyaç halinde etrafa bakıp duruyoruz. Nereden ne cevap üretilebilir diye. Ama işte tabii ki söylediğiniz gibi bu dinamizm, yani çağını anlamak ve onları adapte olma yeteneğini geliştirmek de nasıl mümkün sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü çoğu zaman geç kalmış hissediyor insan
1: İşte
2: kendini.
1: yetkinlik o ama.
2: Evet.
0: Evet, aynen
1: Yani
0: öyle.
1: yetkinlik o, yetkinlik o ve liderden beklenen de o. Ben o lideri tabii CEO olarak kitapta kullandım. O CEO patron da olabilir, profesyonel yönetici de olabilir. Onun en önemli özelliği çevresindeki bilgiyi, birikimi, yetkinliği zaten kendisinde her şeyin yeterli olması mümkün değil. Onun için takımı çok önemli.
2: Tabii.
1: O takımla birlikte oluşturdukları vizyon çok önemli. Ve o vizyonun sonucunda da geleceği öngörmeleri gerekiyor. Başkasından daha iyi öngörmeleri gerekiyor. Yani durumu idare etmemeleri, durumu yönlendirmeleri gerekiyor. Ben kitabın bir yerinde de ondan bahsettim. Yani hem idareciler var bir de yöneticiler var. İdareciler yani durumu idare ederler ama aradaki mesafe zamanla sürekli açılır ve mutlaka o değişime ve dönüşüme gider. Ya yani halbuki yönetici ise kurumu yönlendiren kişilerdir. Bunlar onların yani geleceği öngörmeleri gerekiyor. Zaten öngörmezseniz zamanla olması gerekenle olan arasındaki fark açılıyor. Ve yani çok kaçırırsanız yaşayamıyorsunuz zaten, evet. Yok oluyorsunuz.
0: Evet, yani sevgili Burhan Karacam'la onun yeni yayınlanmış Remzi Kitabevi'nden Değişim İnsan CEO adlı kitabını, alt başlığı da Kurumlarda Değişimin Akılcı Yolu. Yani ben bir ufak da ilavede bulunabilirsem, bilgelik bilgece yolu da diye de ilave edebilirdim. Epey bir bilgeliğin de izlerine rastlanıyor. Çeşitli, yani tamamını okumadım ama yani sıkı bir şekilde gözden geçirmeye çalıştım. ve bilgeliğin çok egemen olduğu, tabii Açık Radyo'nun yarattığı şeyde etkisi ve katkısı Burhan Karaçam'ın, o da ayrı bir konu halen.
2: Evet,
0: dünyamızda.
2: Şüphesiz yeteri kadar sözünü ettik diye düşünüyorum, vurguladık diye düşünüyorum bu konuyu da. Çok teşekkür ederiz Burhan Bey kitabınız için ve burada olduğunuz için ve minnetimizi ifade ettik. Tekrar edelim, Apaçık Radyo'nun bu güne gelişindeki kolektif aklın çok önemli payandalarından birisi de sizsiniz. İyi ki varsınız hakikaten.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız yani. Çağdaş Türk insanı için ve çağı yakalama mücadelesi veren her Türk insanının Açık Radyo'nun bir parçası olması gerekiyor. Ben çok de düşüncem öyle.
0: Harika. Son bir cümle eklemek istiyorsan onu da yapabiliriz.
1: Yok, yani kitapla ilgili şunu söyleyeyim. Ben tabii bunu yani mümkün olduğu kadar basitleştirmeye ve daha kolay anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Burada söz konusu ettiğim bir metodoloji sadece yani kurumlar diye belirtiyorum ama yani kurumlar değil, her tarafa uygulanabilecek, her türlü yapıya uygulanabilecek şeyler bunlar yani.
0: Evet.
1: Sadece şirketler olarak alınmaması lazım. Kesinlikle. Her türlü yapıya yani metodoloji, aynı metodoloji.
0: Çok teşekkürler Burhan.
2: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Burhan Karaçam'la birlikteydik. Değişim İnsan CEO kitabı vesilesiyle bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
3: Açık Dergi.
4: Ködüle müzik.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
7: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
8: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba, Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan Ebiş'im ben. Bugün Apaçık Radyo stüdyolarında 3 tane çok sevgili konuğum var. Barbara Stüdyo'nun ikinci sergisi Temas Bölgesi 14 Haziran'da Melis Golar Kuratörlüğü'nde Tekirdağ'da yer alan Barbara Bahçeleri'nde açıldı. Biz de bu hafta stüdyoda konuklarımız Melis Golar ve sergideki sanatçılar Kıymet Daştan ve Ayça Ay'la birlikteyiz. Sergiyi ben gezdim ama bir kere gezmek yetmedi. O yüzden hem bugün stüdyoda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum daveti kırmadığınız için. Hem de gerçekten bu güzel sergi için ellerinize sağlık diyerek başlayayım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi hem temas bölgesini hem bağı ben birazcık konuşmak isteyeceğim. Ama önce belki biraz Melis'e bir ilk topu atabilirim diye düşündüm. Hem temas bölgesinin kavramsal arka planını hem biraz böyle belki o küratörlük yolculuğundaki o seçimler ve özellikle bağın kendisi birazcık böyle arka planını serginin anlatabilir misin? Belki Barbara Stüdyo'da hani bağlanabiliriz bu anlamda diye. Nasıl gelişti bu proje, bu sergi?
1: Evet, biz Selin Topsakal'la, Barbara Stüdyo'nun kurucusu kendisi, 3 yıl önce bir araya geldik. Onun böyle üzüm bağlarının orada içinde bir sanat projesi vardı ve bir küratöre ihtiyacı vardı. Bu fikri bana ortaya koyduktan sonra benim çok hoşuma gitti ve bu yola beraber baş koyduk. İlk sergimiz yer duygusuydu. Yer duygusu terroir kelimesine odaklanıyordu. Ve aynı zamanda Türkçe'de de yer duygusunun karşılığı, terör kelimesinin karşılığı yer duygusu. Ve bu anlamda sanatçıları davet ettikten sonra yerli ve yabancı olmak üzere onların böyle manzaraya ve daha çok Barbara'nın bağlarının dışına bizim nasıl konumlandığımıza, Trakya'ya, Tekirdağ'a nasıl konumlandığımıza dikkat çektiklerini gözlemledim. Bu yıl ise aslında bağlarda çok daha fazlasının olduğunu bu rezidans sürecinde de gördükten sonra ilk sergide, ikinci serginin daha mikro bir bakışla bizim göremediğimiz hangi tür etkileşimler içinde olduğu, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, bunların birbirleriyle nasıl ilişkiler içerisinde olduğuna dikkat çekilen bir metin hazırladım. Temas bölgesi aynı zamanda bu terim farklı kültürlerin birbirine dokunduğu, çatıştığı ve birbirini dönüştürdüğü kavramsal bir alan olarak edebiyat ve etnografide yer alıyor. Ama daha sonra ben bu araştırmalar ve sanatçılarla konuşmalar, onların üretimleri sırasında birlikteliklerimizin içinde fark ettim ki bu terim aslında multidisipliner bir terim. Jeolojide, müzecilikte, pek çok yerde tekrardan karşımıza çıkıyor. Her sanatçının bu temas bölgesi sergisi içerisinde temas ettiği konular da aynı şekilde multidisipliner bir biçimde var oldu. Serginin temas bölgesi sergisi aslında Gaia hipotezinden yola çıkıyor. Gaia hipotezi de 1970'lerde iki bilim insanının ortaya attığı bir hipotez ve burada bütün canlı ve cansız ayrımı kalkıyor. Aslında insanı birazcık daha insan merkezci bir düşünceyi biraz daha uzaklaştıran bir fikir. Hayvanlar, taş, doğanın tamamını bir mikroorganizma, dünyanın tamamını bir mikroorganizma olarak algılıyor. Ben de bu temas bölgesi başlığı altında sanatçıları bir araya getiren bir sergi kurguladım. Ve 14 Haziran'da sergiyi açtık. Siz de gezmişsiniz. Ne güzel.
0: Çok güzel, bunu böyle en katmanlı bir şekilde anlattın. Temas bölgesi kavramı aslında ben hani edebiyatçı olduğum için edebiyatçıların da çok kullandığı bir kavram. Contact zone ve daha çok biraz daha böyle sömürge sonrası işte o ırk eleştirel ırk çalışmaları ışığında hani farklı ırkların, etnisitelerin, farklı toplulukların bir arada olma, oradaki sürtünmeleri aslında. Ama sergiyi gezdiğimizde o temas bölgesini tamamen aslında insandan yeryüzüne açıp insandan gene insan olmayan, ibaret olmayan dünyaya açıldığını görüyoruz. Bu anlamda çok kıymetli çünkü hala temas bölgesi böyle belli disiplinlerde çok insan merkezci bir taraftan da okunuyor. Dolayısıyla sergideki işlere de tek tek baktığımızda gerçekten yeni bir karşılaşma alanı, yeni bir temas alanı doğuyor diye düşündüm ben de. Şimdi sevgili Ayça Ay ve kıymetli Daş'tan bizlerle birlikte ben biraz kendilerinin de böyle sorulduğunda tuhaf olabilir ama kendi eserlerini biraz belki anlatmalarını isteyeceğim. Ben Ayça Ay'ın Yerli Bir ve kıymetli Daş'tan'ın da yeniden yazılan fosiller aslında bir şekilde kaybın arşivi üzerine gittiğini çok düşündüm. Bir ortak soruyla belki açabilirim diye düşündüm. Burada aslında Barbera Bağları biraz böyle insan müdahalesiyle de yapılan bir yer. Yani biraz böyle terbiye edilmiş bir yer. Ama orada çok farklı izlerden, yerin kendisinden de şekillenen kuvvetlerle bambaşka yaşam tahayyüllerine, aslında hafıza tahayyüllerine doğru açılıyor gibi düşünüyorum. Sizler hem kendi eserleriniz, işleriniz özelinde hem de bağla olan ilişkiniz üzerine neler söyleyebilirsiniz?
2: Benim bu Barbera'da yaptığım çalışma biraz küratörün yani Melis'in bana geldiği zaman ve mekanı ziyaret ettiğimde benim yaptığım işlerle ilişkili bir bakış açısıyla da baktım. Yani işte orada bir bağ var, şarap üretiliyor, bir tarım yapılıyor. Bizim gözümüzden kaçan neler var gibi. İlk yaptığımız turda bir atık malzemelerin, işte üzümlerin, çöplerinin özellikle yakıldığı bir alanını gördüm ve hemen ben buraya, çünkü ısıyla da ilişkili işler yapıyorum, buraya bir şey yapacağım diye karar verdim. Ve üzümün çöpleri ne kullanım? Üzümün çöpü, armutun sapı diye bir deyim var. Oradan yola çıkarak. Orada bir ayrıştırma var. İşte bazı canlılar, işte şarap üretiminde, tarımın genel disiplininde de o var. Yani bazı canlıları pestisitle ayırıyoruz, zararlı kabul ediyoruz. Ama ekolojik açıdan bu canlılar sistemin bir parçası, zararlı değiller. Ama biraz şeydi işte, biz evde bir yangından korumak için neyi kullanıyoruz? İşte sobanın altına mermer koyuyoruz vesaire. Ve bende şöyle bir şey oldu. Tabii ki mekanı ziyaret ettiğimde bu ortaya çıktı. Jeolojik katmanlar, yani o tarlaların birbirinden ayrılma şekline, işte toprağın katmanlarını vesaire düşündüğümde, işte sobanın altına da kullandığımız o mermer yüzeyindeki o ne diyelim, jeolojik desenleri de kullanabilirim diye düşündüm ve oradaki o zararlı kabul edilen canlıların mermer yüzeylere gravür tekniğiyle fosilmiş gibi şey yapmaya çalıştım. Görselleştirdim. Ama tabii ki bu böyle uzun bir liste bu canlılar. Ama oradaki rezidans sürecinde karşılaştığım canlılarla başladım. Yani fareler, çekirgeler. Böyle bir kendi kendine şekillendi. Mermerlerde çevreden bulduğumuz parçalardı. Böyle bir yerleştirme oldu. Aslında bu görünmeyen canlıları görünürleştiren ve o dağı alan bir çalışmaydı ve o yanık alana yerleştirdiğimde aslında bir manzara oluştu. Hı. Bir ada şeklinde. Böyle.
0: Ya burada şey aklıma geldi şimdi siz anlatırken, aslında tam da görünmez kılınan canlıları bir şekilde o tarihe tekrar hani geri verme ya da mermerin üzerinde başka bir tarih yaratma. Bilmiyorum, ben sergiyi gezerken de hep bende uyanan duygu kaybettiğimiz o dünyanın büyüsünü geri alma şeyi, nasıl diyeyim, arzusu ya da farklı böyle bir yas tutma hali, ama böyle çok melankolik bir yas tutma hali de değil. Daha böyle hani şey diyeceğim, o tuhaf kaçacak ama neşeli bir yas bile. Yani çünkü başka türlü bir tahayyül var orada. İşte hafızanın başka türlü belki geri kazanılması var. Bir de bir şey yani şeyde, armudun sapı üzümün çöpü, burada kendime not almıştım. Dil pratiklerinle de oynanıyor. Aslında o da çok gerçekten etkileyici gelmişti bana. Hem gezerken hem şimdi burada dinlediğim şekilde. Çünkü işte armudun sapı, üzümün çöpü gibi hep ayrıştırıcı dil, hiyerarşik bir dil kullanıyoruz. Türcü dil kullanıyoruz. Dolayısıyla oradaki o mermerdeki izleri takip etmek ve hani onun dille ilişkisine geri gitmek daha farklı bir alanda açıyor gibi hissettim. Şimdi siz anlatırken de onu aklıma
2: evet,
0: geldi.
2: Bir yandan da şehir yaşamında biz bu canlıları evimizde gördüğümüzde de böyle bir korku, irkilme vesaire, ama ben açıkçası o rezidans sürecinde onlarla hemhal diyeyim, yani onları izleme, dokunup elime alma, yani bu bağ şehir için, yani şehir yaşantısında bayağı koptuğumuz bir şey. Bir anda aslında, yani bir anda değil, hani o süreçte ve şeyde üretim gözlemde onlarla yani zararlı olmadıklarına, onlara dokun, yani onları resimleştirdiğim zaman şeyin parçası,
0: döngünün parçası aslında.
2: Evet, ötekileştirilmenin ne kadar anlamsız olduğu deneyimi oldu diyebilirim.
0: Evet, aynısını belki size Ayça sorabilirim.
3: Ben şöyle düşünüyorum. Melis bu projeyle bana geldiği zaman, bir de temayı da okuduğumda, yazıyı da okuduğumda, hep içeriye bakmakla alakalı şeyler konuşulduğunda ilk fark ettiğim şey, ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Tekirdağ'da bir köyde yaşıyorum ve ben zaten içerideydim. İçeriden oraya bakmaya çalışacaktım. Aslında biraz kolay gibi görünmüştü bana bu ilk başta, ama sonra hiç de öyle olmadığını fark ettim. Orada da yaşadığım için aslında ilk aklıma gelen şey de bulunduğum yeryüzünün coğrafyaları dışarıya nasıl gösterebilirim? Herkes içeriye bakarken ben içeridekini dışarıya nasıl gösterebilirim diye düşünüyordum. Sonra da oradaki gezilerle zaman geçirdikçe şeyi fark ettim. Yani orasını aslında, görüntüsünü anlatmak istemiyorum da, o coğrafyaların çalışma mekanizmasını, nasıl çalıştığını nasıl gösterebilirim diye düşünmeye başladım. Ve aslında kendi köyümle Barbera Bağları arasında iki farklı yüzeyi nasıl birleştirebilirim diye düşünmeye başladım. Yeryüzünün çalışma şekline baktığımız zaman da parçalanıyor, tekrar birleşiyor ve sonsuz bir döngünün içinde sürekli bir süreklilik hali, yaşayış hali var. Geri dönüştürülmüş kağıt hamurunu da aynı şeye veriyordu. O da bir nesneyken geri dönüştürülüyor, parçalanıyor, tekrar yeni bir hafızayı oluşturuyordu. Buradan çıkmıştı fikrim, yani bu yüzeyleri oluşturma fikri de hafıza bahçesi yapmak, inşa etmek istedim aslında orada ve biraz da zorlandım, çünkü arazide çalışmak çok zorluydu. İki farklı yüzeyi bir arada tutmak çok nasıl olacak, onun kararını vermek gerekiyordu. Hep de böyle işte oradan topladığım, yani şu şekildeydi: geri dönüştürülmüş kağıt hamurlarını da kendi bulunduğum köy ve Barbera'ya direkt toprağa dökerek oranın kalıplarını alıp aslında topografik bir harita gibi çıkarttım. Ama bu bir yön bulmak için değildi aslında, hafızaları oluşturmak içindi. Çünkü Tekirdağ'da çok katmanlı bir şehir. Çok fazla göç almış, çok fazla değişen şey var ve üst üste binmiş çok fazla hafıza var ve hepsini beraber yaşatıyorlar. Böyle düşünerek yaptım yani bunu, birbirine temas ederek. Çünkü baskı diye geçiyor aslında, toprağa basıyorum onu. Ama baskı dediğimiz şey de aslında iki farklı şeyin yan yana gelerek temas etmesiyle oluşuyor aslında. Bu fikirlerden yola çıkarak yaptım bunu. Ve çok da farklı yani oradaki beraber çalışma sürecinde de hiçbirimiz birbirimizin ne yapacağını bilmiyorduk ilk başta. Tamamen orada çalışmaya başladıktan sonra birbirimizin ne yaptığından haberimiz olmaya başladı. Ve herkesin çok garip bir şekilde belirli şeyler üzerinde döndüğümüzü fark ettim ben. Diğer arkadaşlarım öyle fark etmiş midir bilmiyorum ama bu da o coğrafyanın üstünde, o yeryüzünün üzerinde beraber çalışmayla alakası olduğunu düşündüm. Ayrıca Melisa'ya da teşekkür ederim dahil ettiği için.
4: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada yani şey yapabiliriz böyle hani, böyle hani illa motomot gitmek durumunda değiliz, böyle döndürebilirsiniz aranızda da. Ama şey, şimdi aklıma tam da buradan bir soru soracağım, genel olarak üçünüze de aslında bunu sormak istiyorum. Çok da merak ettiğim. Yani bağlarda, Barbarya bağlarında toprağın, işte mevsimsel döngülerin, işte o mikro ağların bir şekilde kendi dinamikleri, kendi istençleri de var. Ve bunlar ister istemez küratörlüğe, ister istemez eserlerin kendine de nüfuz ediyor gibi hissettim. Bu anlamda öyle bir şey, yani bir açıklık olarak mı çalıştınız? Ya o coğrafyanın sizin sanatınızı, eserlerinizi ya da düşünme biçimlerinizi etkilemesine ne dereceye kadar izin verdiniz? Ya da bunun zorlukları, güzellikleri gibi sorsam?
3: Ben bir şeyler söyleyebilirim. Şöyle bir şey, ben kağıt işlerde de çalıştığım için hava durumu çok önemliydi benim için. Sürekli böyle sabah bile kalkıp hava durumuna bakıyordum ve birçok sanatçı da öyleydi. O yüzden aslında tamamen doğayla bir arada çalışıyorsun ve doğaya nasıl yani kafanda bir şeyler var ama ne kadarını ne şekilde izin veriyor ona bakıp aslında biraz onun izin verdiği şekilde beraber, onunla beraber bir şey üretiyor oluyorsun. Doğanın içinde çalıştığımız için yani. Böyleydi benim için.
1: Aslında bu soru birkaç kere bana geldi. Ya zaten tüm çalışma süreci içerisinde sanatçıların birebir yaşadığı bir mesele bu. Bir fırtına çıkıyor. Hepimiz oturup fırtınanın geçmesini bekliyoruz. Yağmur yağıyor. İşte bir şeylerin kurumasını bekliyoruz. Her yer çamur oluyor. Hiçbir yere yürüyemiyoruz. Bağın içi tamamen çamur oluyor. Tabii aynı şey yazın da geçerli. Çünkü her iki farklı dönemlerde aslında ürettik. Biri bağ bozumu Ağustos ayında ürettik. Bağ bozumuna yetişsin diye Eylül'de açılmıştı sergi. Şimdi biraz daha soğuk bir mevsimdeydik. Mayıs ayında hazırladık sergiyi. Haziran'da açtık. Tabii her zaman oranın kendi içerisindeki dönüşümünü, döngüselliğini, oradaki bitkileri, renkler bambaşka oluyor. Bunların hepsini gözlemleme fırsatı. Yani hani şu anda kıymetin gördüğü hayvanların hiçbiri aslında şu anda yoklar. Her seferinde farklı bir görsellikle ve canlılıkla, ekolojik çeşitlilikle karşılaşıyoruz. Tabii Ayça'nın dediği gibi doğanın izin verdiği şekilde. Bu arada bu sadece doğa da değil. Biliyorsunuz burası tarım arazisi. Dediğin evet. gibi disipline edilen insanın elinin değdiği bir arazi. Tam olarak bir doğa diyemeyiz. Bu yüzden tarım çalışanlarının döngüsüne de saygı göstermek durumundayız. Yani sadece fırtına çıktı değil, traktör geçti de düşünülmesi gereken bir şey. Oradaki tabii canlılara zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları gözlemliyoruz. Yani zorlukları olduğu kadar çok büyük öğretici olduğu anlar da vardı.
0: Evet, yani sergiyi gezenler de bence bunu hissetmiştir. Yani o soru hep herkesin aklındadır. Yani eserlerin o hani inceliklerini de incelerken bu soru ister istemez bizim kafamıza geliyor. Ne oldu acaba burada diye. Bir şey de şeyi merak ettim. Şimdi çok disiplin arası bir çalışma ve disiplin arası bir aslında bir müştereklik kurma. İşte mitoloji var, malzemeler var, biyoloji var. Bütün bu disiplinler arası dediğimiz yerde gene onun biraz zorlukları ve güzelliklerinden sormak istiyorum. Oraya nasıl bakıyorsunuz? Yani çünkü bir yerde dediğim gibi malzeme bilimini kullanıyorsunuz, bir yerde mitolojiyi kullanıyorsunuz, bir yerde toprağın kendisiyle orada hemhal oluyorsunuz. Gene genel yani hem bu sergi üzerinde belki hem de sizin kendi çalışmalarınız üzerinde.
1: Yani ben geçen sefer birazcık daha böyle sanatçıları gözlemleyerek aslında hareket ettim. Bu sefer birazcık dediğin gibi işte fen bilimlerini içine katan, işte bir tane sanatçı işte toprağın kendi emeğini kaydeden bir cihaz tasarladı.
0: Aslında o aklımdaydı, söyleyemedim.
1: Evet. Gibi böyle hani aslında farklı dediğin gibi mediumları içerisinde barındıran ve farklı noktalarda temas eden bu Gaia hipotezine ve oranın tarım arazisine, dediğim gibi Tekirdağ ve Trakya'ya sistemler geliştirildi. Bunların içerisinde tabii ki yani her seferinde farklı bir yöntem belirliyoruz. Aslında başta arşivsel bir çalışma yapıyoruz. Sanatçılarla en başta böyle Zoom üzerinden konuşuyoruz. Fakat daha sonra birebir fiziki olarak orada olmak, işte Kıymet'in anlattığı gibi gözlemleme sürecine evriliyor. Ondan sonra hatta bağ çalışanlarıyla röportajlar yapıyoruz. Onlara sorular soruyoruz ve onun üzerinden de mesela bu bahsettiğim makine üretildi. Oradaki bazı kimyasal veriler önemli hale geliyor ki biyodinamik tarım yapılmasına rağmen yine de kendi toprağın bir dönüşümü var, değişimi var. Oradaki bilgiler bizim için önemli hale geliyor. Yani hani aslında tahmin ettiğinizden çok daha böyle güzel sanatlar plastisitesi içerisinden daha da öte bir araştırma alanı yarattık diyebilirim.
3: Bazen laboratuvar ortamı gibi.
1: Evet, evet.
0: Heyecanım burada bence.
1: Evet, evet.
0: Biraz vaktimiz daralıyor, o yüzden belki böyle yine son soruyu hepinize yöneltebilirim. Biraz da böyle temsil üzerine çok düşündüm işlerinize öyle bakarken. Hani kendimizin böyle mutlak özne olduğu taraftan çıkarıp böyle daha bir ilişki ağına, bağın içindeki bir ilişki ağına yerleşmeyi çok düşünüyoruz tabii ki. Bu böyle bir hani ekolojik bir tavır olarak gelmiyor. Tamamen gayet hani politik bir tavır. Ve belki de o temsil rejimine dair de bir şekilde o yerleşik hani kalıpları birazcık da reddetmeyi aslında içeriyor gibi hissettim. Daha yatay bir ilişki biçimi. Dolayısıyla bir şeyi görünür kılmanın mesela bu politik yüküyle bir şeyi kendi oluşumuna bırakmayı, ki sergideki aslında işler biraz bana onu hissettirdi. Yani kendi oluşuna bırak, o oluşta kal hissine geliş. Buradaki dengeyi sizce nasıl? Yani gene biraz böyle estetik taraftan aslında soruyorum bu soruyu. Saçma sapan bir soru da olmuş olabilir çünkü şu an sizin söyledikleriniz de şekillendi.
1: Ya benim bu soruya şöyle bir aklıma gelen ilk şey şuydu. Aslında ben orada bağ çalışanları, yani sanatçıların ürettiği işleri, aralarda işte bize yemek yapan ablalar, bağ çalışanları, bahçıvanlar gibi pek çok farklı insanla tekrar ya siz burada ne yapıyorsunuz diye sorarken gezme fırsatı da bulmuş olduk. Benim asıl ilgilendiğim aslında cevaplar, onların verdikleri veya tepkiler, onların verdikleri tepkilerdi. Çünkü hani sürekli karşılaştıkları bilgiyle başka bir şekilde işlenmiş haliyle karşılaşıyorlar ve hani bu sadece belki estetik değil ama aynı zamanda bir fiziki bir vücuda dönmüş halini görmüş oluyorlar. Bir yorumu görüyorlar aslında ve onların aslında bu meselede nasıl bir yanıtı olur, yorumu olur. Beni bu çok ilgilendiriyordu. Bu da çok ilginçti. Hatta bunun üzerinden belki bir podcast'te yaparız diye de düşündük. Yani her bağ çalışanın çünkü farklı bir bakışı var konuya dair. Belki o ilginç olabilir diye düşünmüştüm.
0: Başka söylemek isteyen?
3: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında şimdi ben köyde doğdum, köyde büyüdüm, hala köyde yaşıyorum ve biraz daha köyün kırsalının dışında konuşulan şeyler bu sürdürülebilirlik, ekoloji konularının hayatımda bu konularla karşılaştığımda bana çok açıkçası saçma geldiğini düşünmüştüm o zamanlar. Çünkü onun içinde yaşarken zaten olması gereken şey öyleymiş gibi oluyor ve nasıl ya, bu böyle olmuyor mu, hani bunun üstüne daha mı titrenmedi gibi düşünüyorsunuz ama dışarıda tabii ki bambaşka olduğu için yabancılamıştım. O yüzden hiçbir zaman aslında doğayı ya da bir şeyi temsil etmekten ziyade onunla beraber onun çalışma mekanizması, onun çalışma biçimi nasıl yeryüzünün, yani bu arada işte toprak, ağaç, bitkiler, bütün her şey dahil hayvanlar, bunların çalışma sistemleriyle, süregelen sistemleriyle biz nasıl bir bağlantı kurabiliriz, bunlarla beraber nasıl ilerleyebiliriz ve hatta ne kadar güzel olabilir ki tanıklık edebiliriz bu duruma diye düşünüyorum bu konuda.
0: Aslında tam da bu yani bence bütün o hani sergideki hem farklı işlerin hem de belki genel serginin bıraktığı his, o temsil meselesini de çok yerinden oynatmak. Aslında temsilin de hani çok yetersiz kaldığı ve bir çeşitli şiddet yarattığını hissettim. Biraz artık sonlarına doğru geldik. Çok teşekkürler. Çok çok keyifli, çok kıymetli oldu gerçekten. Hem Melis Golar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu sergiyi böyle beraber bir araya getirdiği için küratörüyle. Kıymet Taş'tan ve Ayça Ay çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugün Eko Kozmopolitan'da Temas Bölgesi sergisini konuştuk. Barbara Bağları'nda Barbara Stüdyo'nun ikinci sergisiydi. Sergi 14 Haziran'da başladı.
1: 10 Eylül.
0: 10 Eylül, tamam. 10 Eylül'e kadar görülebilir. Gitmediyseniz mutlaka gidin diyerek bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.
4: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Hepinize iyi akşamlar. Homo Ludens'in 6. bölümünde bir defa daha beraberiz. Bugün size daha farklı bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bugün bir konuğumuz yok öncelikle. Sadece ben konuşacağım. Neden sadece benim konuşmak istediğimle ilgili de tek bir şey söyleyebilirim. Adventure oyunları. Adventure oyunları çok bambaşka bir dünya ve derya öncelikle. Point and click adventure dediğimiz bir tür bu aslında. Ve özellikle benim çocukluğumda 90'lı yıllardan itibaren bambaşka dünyalar açmış ve belli birkaç kuşağın İngilizce öğrenmesini sağlamış bir oyun dizisi diyebilirim bunlara. Bunların ayrıntısına girmeden ve özellikle spesifik bir oyundan bahsetmeden önce genel olarak bu oyunların nasıl bir şey olduğundan size bahsetmek istiyorum. Şimdi geriye dönüp bakınca daha net gördüğüm bir şey bu aslında. Bunlar yavaş oyunlar ve günümüze mantığıyla bakıldığında aslında çok çok ters oyunlar. Çünkü şu anda günümüzdeki oyunlarda öyle bir şey var ki sürekli bir şeyleri yerine getirmek zorundasınız, bir şeyleri tiklemek zorundasınız. Sürekli bir takım işte achievement'ları, işte başarıları işte unlock etmek zorundasınız. Adventure oyunları bunların tam tersi işleyen ve çok daha sakin yerden ilerleyen bir tür konsept diyebilirim. Nasıl diyeyim size? İşte ekranda bir karakter var. Kendinizi bir odada buluyorsunuz. Birkaç eşya var, bir tane kapı var. Masanın üzerinde bir şeyler var. İşte bir tane şişe var, bir anahtar var. Belki konuşmanız gereken birisi var. Siz de böyle işte elinizde işte point and click'in adını aldığı işte fareyle, mouse'unuzla bunların üzerine tek tek tıklıyorsunuz. Ve ortada bir sessizlik var. Çünkü bu oyunların o zaman tabii ki CD-ROM versiyonları da vardı ama biz o zaman disketlerden ve daha sessiz versiyonlarını oynamak zorunda kalıyorduk. Çünkü ses dosyaları CD'ye sığabildiği ve disketlere sığmadığı için. Ve ortamı keşfediyorsunuz. Ve bazen bir nesneyi başka bir nesneyle birleştiriyorsunuz. Ve bazen hiçbir şey olmuyor. Ve bazense bir şey öyle bir klik ediyor ki hakikaten o point and click'in tadını ve hakkını verir şekilde bir şey buluyorsunuz ve bir şey keşfediyorsunuz. Ve odadan çıkmayı başarıyorsunuz. Ve böylece karşınızda bambaşka bir dünya açılıyor. Bu türü tam olarak Türkçe'ye nasıl çevirmeli? Yani bir yandan çok basit bir şey. Yani aslında adventure oyunları, macera oyunu demek bu. Ama günümüzde yani macera oyunu dediğimizde o kadar çok şey geliyor ki akla. Yani bir yandan bütün oyunlar macera oyunu tabii ki. Yani Assassin's Creed de bir macera oyunu. Papers, Please de bir macera oyunu bakarsanız. Bunun işte aksiyon macerası var, açık dünyası var, sandbox'ı var, sinematik macerası var. Ama point and click adventure dediğimiz o mouse'u kullanarak ve etrafı keşfederek kademe kademe yavaş yavaş dediğimiz şey başka bir şey bir yandan da. Çünkü burada olay benim en çok dikkatimi çeken şey geriye dönüp bakınca bunun refleksi değil böyle çok acayip bir şekilde dikkate dayalı olması. Hız neredeyse hiç yok burada. Yani çok özel kavga modları işte battle'lar ya da kombatlar dışında bayağı gözlemlemeniz ve sakin sakin etrafınızı keşfetmenizin beklenildiği bir şey var burada ortada. Yani burada derdiniz böyle bir düşmanı yenmekten ziyade aslında bir dünyayı anlamak ve o dünyayı keşfederek oradan belli yerlerden çıkış noktanızı bulmaya dayalı. Ve burada genellikle mesele şu gibi geliyor bana. Bir mekandasınız ve o mekan size bir şey söylemeye çalışıyor. Yani burada derdiniz hemen hoplayıp zıplayarak bir yere kaçmak ya da karizmanızı kullanarak o karakteri etkilemek değil. Kapı kilitli ya da masada bir bardağın orada durması aslında gerekmiyor ya da bir karakterin onu alması gerekiyor orada. Duvardaki bir tablo hafif eğri asılmış ve onun bir sebebi var. Ve bunların hepsi bir şey için orada. Yani bunu şöyle özetleyebilirim aslında. Herhangi bir adventure oyunu, o Chekhov'un çok ünlü duvardaki tüfek varsa o bir şekilde patlayacaktır sözünün her anının gerçekleşmiş hali diyeyim size. Dolayısıyla bir adventure oyununda dikkatiniz sürekli en üst kademede olmak zorunda. Burada bana sunulan her şey bu hikayenin ilerlemesi için bir sebepten burada. Ana hikaye olmasa bile bir şekilde yan hikayelerle o yine ana hikayeyi zenginleştirecek şekilde orada duruyor. Ve dolayısıyla oyunun asıl güzelliği de burada gibi geliyor bana. Yani illa çılgınca bir hareket etmeniz gerekmiyor. inanılmaz işte fiziksel bir takım işte olayları yerine getirmeniz gerekmiyor. Burada siz bir karakteriniz var, bazen iki karakteriniz olabiliyor. Onlarla kademe kademe o etrafı keşfetmeye ve hikayenin içine girmeye çalışıyorsunuz. Ve bazen bir şeyleri yanlış anladığınızda oluyor açıkçası. Ama nihayetinde yapmaya çalıştığınız şey şu oluyor. Ben bu mekanda niye varım? Bu hikaye nasıl bir hikaye? Ve ben etrafımdaki nesneleri ve karşımdaki karakterleri onlarla konuşarak ya da bu nesneleri manipüle ederek nasıl ilerlerim? Ve tabii ki bu tür çok çok eskilere gidiyor. Yani ilk bilgisayar oyunlarının, yani Pong'u kastetmiyorum elbette burada, o çok basit masa tenisi gibi olan oyunu. İlk hallerinde karşımızda hakikaten text-based adventure dediğimiz, yani metin tabanlı adventure oyunları dediğimiz şeyde bayağı günümüzdeki işte FRP ya da RPG'ler gibi bir sanki size Dungeon Master ya da Game Master bir oyun anlatır. Karanlık bir odadasın. Kuzey yönünde bir kapı var. Masanın üzerinde bir lamba duruyor. Ve ne yapacaksınız? Siz ister lambayı al diyebilirsiniz. İster kapıyı aç diyebilirsiniz. İster kuzeye değil de güney yönüne git diyebilirsiniz mesela. Bu text-based oyunları, yani metin tabanlı oyunların bir tık sonrası da grafiklerin, özellikle 8-bit grafiklerin devreye girdiği point and click adventure'lar. Bu grafik arayüz geldiği zaman tabii ki ortaya bambaşka bir şey çıktı. Ve o zamanki 8-bit grafiklerde çalışan sanatçıları buradan takdir etmek lazım bence bir kere daha. Çünkü şu anda günümüzde de pek çok oyun geçmişe yönelik olarak, retrospektif olarak bu oyunları çok çok özeniyor. Ve bunların grafiklerini bir şekilde replike etmeye, yeniden üretmeye çalışıyor. Bir kısmı bu grafik kısmı. Diğer kısmı ise bize verilen fiil imkanları. Çünkü artık bir şey yazmıyoruz. Yazmaktan ziyade basit de olsa bir arayüzümüz var. Bir şeye bak, kullan, konuş, al, yerleştir gibi temel komutlarımız var. Ve bu çok basit fiillerle bizim önümüze yerleştirilmiş mekanlardaki o 8 bit grafiklerde biz o dünyayı anlamaya, manipüle etmeye ve ilerlemeye çalışıyoruz. O dönem adventure oyunlarında karşımıza iki tane büyük firma çıkıyor aslında. Bir tanesi Sierra'nın oyunları. Sierra Games diye geçiyordu o zaman. Diğeri de LucasArts. Lucas'ı zaten biliyorsunuz, pek çok bahsetmeye de gerek yok aslında. İlk başta Lucasfilm Games'di, daha sonra LucasArts oldu bu. Sierra, King's Quest, Space Quest, Police Quest gibi oyunlar yapıyordu. Ve tabii ki bu türün merakları için kesinlikle bildikleri ve çok çok da eğlendikleri Leisure Suit Larry vardı. Ve bu oyunlar çok daha sert oyunlardı aslında. Yine bunu geriye dönüp bakınca anlıyorum biz o zaman nelerle uğraşıyormuşuz diye. LucasArts'a ve bizim bugün konuşacağımız oyunun daha temeline inmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sierra Games'in Police Quest serisinin dördüncüsü çıkmıştı vakti zamanında. Ve ben de o zaman 2 MB RAM ile 4 MB RAM'in arasındaki farkı sadece bir yükseklik olarak biliyor. Ve bunu bir şekilde hard disk'teki megabaytlarla aşabileceğimi zannediyordum. Dolayısıyla Police Quest 4 çıktığında bilgisayarımdaki bütün oyunları tek tek disketlere kaydedip kendimce bilgisayarda yer açtığımı zannedip o zaman ortaokuldaki arkadaşım Mert ile yer açarak sonra da Police Quest 4'ü kurarak ve yine oyunun çalışmadığını gördüğümüzde çok büyük bir tepkiyle karşılaşmıştık. Hem bilgisayardan, hem Mert'ten, hem benden, hem de Mert'in abisinden. Ve o RAM'in fazlalığının ve eksikliğini hiçbir zaman aşılamayacağını o zaman öğrenmiştik. Evet. Şimdi Sierra Games'ten biraz bahsettikten sonra da şimdi LucasArts'tan bahsetmek istiyorum. Buradaki tabii çok ünlü oyunlar var. Bir Maniac Mansion, diğeri The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango ve birazdan da daha ayrıntısına gireceğim Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Benim için LucasArts'ın farkı şuydu. Bize daha tatlı, daha esprili ve nasıl diyeyim daha anlayışlı yaklaşıyordu aslında LucasArts'ın oyunları. Yani Sierra'da bayağı artık yani nasıl diyeyim size çok zor şeylerden geçiyorduk. Yani bu LucasArts'ın oyunları kolaydı anlamını söylemiyorum bunu. Ama LucasArts'ta daha tatlı, yani çıkmaz sokaklar olsa bile oradaki sana verdiği farklı yollar, yani yeri gelince karakterinizi kaybetseniz ve geri dönülmeyecek bir save almak zorunda kalsanız bile yapamayacağınız şeyler daha tatlıydı. Dolayısıyla orada böyle bir madem yanlış yaptın cezanı çekeceksin kardeşim demek yerine olmadı ama başka türlü düşün gibi daha insanın içini rahatlatan ve oyuncuya biraz daha alan tanıyan bir alan vardı bence. Buradan şuna bağlanacağım. Normalde Indiana Jones gibi yani çok bilinen bir franchise, yani inanılmaz bir zincir, yıllardan beri Steven Spielberg'in defalarca ilk 3 filmiyle beraber, son filme pek bir şey demek istemiyorum Crystal Skull'ı ama çok eğlenceli bir şekilde izleyiciyi tatmin eden bir şey sunduktan sonra bunun o dönem oyununu yapmak aslında çok çok büyük bir risk bir yandan da. Ama Indiana Jones Fate of Atlantis, point and click adventure'ların deminden beri anlatmaya çalıştığım o dünya kurmasını o kadar iyi sindiriyor ve o kadar iyi anlatıyor ki kendine. Biz de oyuncu olarak, yani biz sadece bir işte bir Indiana Jones senaryosu çalışılmış, biz de onun içinde bir şeylere basıyoruz gibi değil de hakikaten kendimiz Indiana Jones'un yerine koyduğumuz ve sonra da o dünyayı Indiana Jones gibi keşfettiğimiz bir oyun yapmayı başarmışlar bizim için. Burada hakikaten öne çıkan bir şey oluyor ister istemez. Metin. Tabii ki grafikler çok çok önemli. Oradaki kurulan 8 bit dünya, bütün o işte ister artifaktler olsun, ister gidilen farklı ortamlar olsun, işte Yunanistan'dan işte denizaltısına ya da diyeyim işte Mısır'daki bir ortamdan Amerika'nın işte güneyindeki bir yere. Bunlar çok çok önemli ama asıl önemli olan orada bize kurulan muhteşem diyaloglar ve diyaloglar üzerinden de Indiana Jones'un karakterinin bize geçmesi ve bir yandan da yardımcı karakterin, ki hiç yardımcı karakter gibi değil, sadece Sophia'nın bize orada bambaşka bir insan olarak belirmesi ve dolayısıyla bu metnin oyunda oyuncunun aksiyonlarıyla beraber harika bir şekilde bütün o mekaniğe yedirilmiş olması. Bu anlamda bence Indiana Jones'un ve bu türden point and click adventure'ın bize söylediği çok kritik bir şey var. Yani dünya tabii ki bizim için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca değil. Ama bazen bu tür şeylerin belirli olması ve bununla bizim ilerleyebiliyor olmamız bize tuhaf bir haz veriyor. Ve Indiana Jones da bunu çok iyi başarıyor. Bu noktada oyunun biraz daha ayrıntısına girmeden önce o klasik şarkıyı, parçayı 8 bit halini size dinletemiyor olsam da asıl halini dinletmek istiyorum. O yüzden de aradan sonra da devam ediyoruz. Teşekkürler.

Evet, yeniden hoş geldiniz. Indiana Jones'un bu temasını, John Williams'a ait temayı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Benim bir yandan çocukluğumun, bir yandan da ilk gençliğimin ve bir yandan da gördüğünüz üzere hala yetişkinliğimin belirleyici temalarından birisi. Indiana Jones'un bu tür bir oyun için ne kadar uygun birisi olduğu şöyle ilginç geliyor bana. Çünkü sadece kendisi bir aksiyon insanı değil bildiğiniz üzere. Yani yumruk atıyor tabii ki, bir yandan kamçısı var, o efsanevi. Ve tabii ki Nazilerden kaçıyor. Ama şöyle bir şey, her ne kadar kağıt üzerinde ya da grafik üzerinde olsa da kendisi okuyan birisi. Bir arkeolog, profesör. Harita okuyor, tarih okuyor, kalıntıları okuyabiliyor. Hatta hiç kullanılmamış dilleri okuyor. Bazen olmayacak ipuçlarını ayıklayabiliyor. Ve mitlerle gerçeklikler arasında bir kıyas yapabiliyor. Yani zaten temelde Indiana Jones'un tanımından dolayı point and click adventure'lar için çok güzel oturan bir şablonu var kendisinin. Fate of Atlantis 1992 yılında, yani bundan tam 24 yıl önce LucasArts tarafından yayınlanıyor. Asıl yapan iki kişi Hal Barwood ve Noah Falchstein. Ve burada o klasik bildiğimiz Atlantis mitini Indiana Jones evrenin içine yerleştiriyorlar. Ve Naziler tabii ki yine işin içinde. Kayıp uygarlık var. Eski metinler var. İşte egzotik mekanlar tabii ki var. Yani bu klasik Indiana Jones malzemesi. Ama bunu normalde çok rahat ve gelişi güzel bir şekilde yapabilecekken çok derinlikli, çok katmanlı ve insanın, oyuncunun kendisini içini kaybedeceği şekilde yapmayı başarmışlar. Yani şöyle bir ayrım var aslında burada. Yani Fate of Atlantis, Indiana Jones filmi gibi görünen bir oyun değil. Oynanabilir bir Indiana Jones düşünme biçimi aslında. Ve burada çok kritik bir şey ve özellikle 1992 yılını düşünecek olursak, buradaki Sophia Hapgood karakteri, yani Indiana Jones'un sidekick'i tabir edebileceğimiz ama aslında sadece hiçbir şekilde sidekick olmayan, bir yandan eski bir arkeolog, öyle bir formasyonu var ve bir şekilde Atlantis'e bir bağı var, onu olduğunu iddia ediyor. Ve Sophia sadece orada ya bir tane de buraya bir kadın karakter koyalım gibi deyip geçiştirebileceği bir karakter değil. Çünkü oyunun en kilit noktalarında hep Sophia var. Ve aralarında eskiye dayanan bir gerilim var. Ama o klasik işte dominant maskülen erkek ve karşısında da işte kurtarılmayı bekleyen kadın muhabbeti kesinlikle yok. Sophia orada kendi duruşuyla, kendi varlığıyla ve kendi karakteriyle başlı başına bir kadın ve ne istediğini biliyor ve kendi bilgisi ve malumatı var ve Indy de bunların tamamına hakim değil. Zaten aralarındaki gerilimi canlı tutmasını sağlayan şey de bu bir yandan. Ve burada da zaten Fate of Atlantis'in hala bir sürü oyunda yapılıyormuş gibi yapılan ve hala tam olarak yapılamayan çok güzel bir üç farklı yol sunması var oyuncuya. Wits, Fist ve Team diye geçiyor bu. Yani nasıl çevirebiliriz bunu? Bir tanesi akıl yolu diyebiliriz. Bir tanesi yumruk yolu ya da işte kavga dövüş yolu diyebiliriz. Diğerine de ekip yolu diyebiliriz sanki. Ve oyunun başlarında bir noktada siz aslında nasıl ilerlemek istediğinizi seçiyorsunuz. Daha çok bulmaca çözerek mi ilerleyeceğim? Yoksa her tarafı kırıp dövüp geçerek mi ilerleyeceğim? Yoksa Sofia ile birlikte hareket ederek mi ilerleyeceğim? Yani bu şu anda hakikaten bir sürü şeye alışmış bizler için çok çok basit olarak görünebilir. Ama o zaman, yani bundan 24 yıl önce bunu özellikle öyle bir grafik kapasiteye sahip, böyle büyük bir franchise'ın parçası olarak bir oyunda yapmak çok çok büyük bir iş. Çünkü oyun bunu şunu yapabilecekken yapmıyor. Yani bu kapıdan mı gideceksin? O zaman şu kapıdan mı? O zaman ben sana bu egzotik yerleri sunayım gibi bir şey yapmıyor. Çok daha temel bir şey soruyor. Sen bu dünyayla nasıl bir ilişki kuracaksın? Zekanla mı? Gücünle mi? Yoksa yanındaki birisiyle kurduğu ilişki üzerinden mi? Benim için ve o zaman beraber oynadığımız arkadaşlarımız ve kardeşim Cem için Fate of Atlantis'i en özel yapan şeylerden birisi buydu. Çünkü oyuncu tercihi burada sana büyük ahlaki kararlar gibi sunmuyor. Sen bir yol seçiyorsun ve bunun üzerinden madem o zaman böyle bir oyun deneyimi yaşayacaksın diyor ve bu bence eşsiz bir şey. Ve asıl olarak da normalde bir filmde göremeyeceğiniz şekilde, çünkü bir filmde siz izliyorsunuz ve bitiyor. Size nasıl bir Indiana Jones portresi ve macera sunuluyorsa onu oynuyorsunuz. Burada ise size şu seçim veriliyor. Sen Indiana Jones'un hangi tarafını öne çıkaracaksın? Bu ister istemez Indiana Jones karakterini de genişletiyor sizin gözünüzde. Daha sonra filmleri dönüp izlediğinizde de siz Fate of Atlantis'i oynamış birisi olarak o Indy'nin o daha farklı karakterini ve beraber nasıl işbirliği yaptığını ya da yapmadığını bilerek izliyorsunuz ya da bu oyunu yeniden bilerek oynuyorsunuz. Burada bir akademisyen oluyor, bazen maceracı olabiliyor, bazen o klasik işte şapşal indie hallerine bürünebiliyor. Ve Fate of Atlantis bu parçaları oyun sistemine teker

0: teker teker tıkır tıkır yediriyor gerçekten de. Ve burada da ister istemez point and click dediğimiz bu adventure türünün en güçlü yanlarından birisi ortaya çıkıyor. Oyun karakteri sadece anlatmıyor. Sizin seçimlerinizle sizi bir hareket etme kapasitesi vererek, bir agency vererek o karakterin size sunulan dünyayla ilişki kurma biçimini oynanabilir hale getiriyor. Ve bunu şuradan anlıyorsunuz. Seçtiğiniz yollara göre bu tabii ki değişiyor bu arada. Bir nesneye bastığınızda, o point and click'in tam olarak point and click ettiğinizde yani, indie bir yorum yapıyor. Ve o yorum hem sizin seçtiğiniz yola göre değişiyor, hem de indie'nin karakterindeki o hali de çok çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Ve burada özellikle hem okumayı ve hem yazmayı seven insanlar olarak o şuna hayran kalıyorsunuz. Hem bir indie'nin, Indiana Jones'un kendi karakteri var. Bir yandan seçtiğimiz yola göre de o karakterin aldığı çok ince, çok örtülü başka bir şekil var. Ve bu şekiller karakterin o diyaloglarında çok ince bir şekilde yansıyor. Ve karşınızdaki karakter ve karakterler de buna göre yanıt veriyor. Ve o zaman biz, yani ben o zaman bu oyunu oynarken 12-13 yaşındaydım muhtemelen çıktıktan 2 yıl sonra. Bunun ne olduğunu adını şu anda koyabiliyorken o zaman bunu hissediyordum. Ve zaten iyi bir hikayenin, iyi bir deneyimin diyelim belki de en önemli yanı bu gibi geliyor bana. Ve zaten işte oyunun edebiyat akrabalığı da biraz burada gibi geliyor. Birebir edebiyat olduğu için değil bu. Ama normalde bir nesneyle kurduğunuz ilişkinin ve nesnenin, mekanın ve sizin aranızdaki ilişkinin o bağı çok farklı bir şekilde edebiyatta, sinemada, müzikte karşınıza çıkamayacak şekilde sizde kurduğu için. Ve dolayısıyla oradaki bir bardağı siz hareket ettirdiğiniz zaman onu neden hareket ettirdiğinizi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Ve yine bunun üzerinden gidecek olursak, film olmayan bir film gibi hissettiriyor size Indiana Jones kendini. Evet, o klişe şeyler var. Atlantis var, işte antik güçler var, şu var, bu var. Ama burada diyorsunuz ki, ya da oyun size diyor ki, sahnenin içinde siz varsınız ve buradaki mantığı sen kuracaksın. Yoksa zaten ilerleyemeyeceğiz. Burada da oyunun ve daha doğrusu deneyimlediğiniz mecranın ritmini belirlemenin size bırakılması beni zaten çok çok etkiliyor. En başta konuştuğumuz bu dikkat ve sessizlik meselesi üzerinden. Çünkü ne olursa olsun siz sinemaya gittiğinizde ya da filmi açtığınızda onun ritmine tabi oluyorsunuz. Müzikte de öyle bu. Ya da kitapta da tabii ki kitaba ara verebilirsiniz. Sayfaları ileri geri alabilirsiniz. Bu tabii ki sizin tasarrufunuzdadır. Ama oyunda o uzun uzun durmak, etrafı keşfetmek, neye bakacağınızı tabii ki senarist sizin adınıza farklı opsiyonlar üzerinden karar vermiş olsa bile burada siz bakıyorsunuz. Diyalogları siz seçiyorsunuz ve bazen yanlış yere bakıyorsunuz ama orada anlatı sizi geride bırakmıyor. Anlatı sizi bekliyor. Ve oradaki o sessizlik anı, buradaki en başta söylediğim İngilizce öğrenmenin bununla bağlantısı da zaten öyle bir şey biraz da. Siz orada mecranın sizi beklediği yerdesiniz aslında. Ve bu da size her zaman güven, destek ve coşku veren bir şey oluyor bence. Ve dolayısıyla da tam da bir oyun o zaman bence bir filmden, bir kitaptan, sinemadan başka bir şeye dönüşüyor. Yaşadığınız macera sizin yavaşlığınızla, sizin dikkatinizle ve sizin neye takıldığınızla kuruluyor aslında bir yandan da. Ve burada zaten Atlantis gibi klişe bir şeyin bu kadar iyi yedirilmiş olması da benim için çok çok kritik ve önemli bir şey. O kayıp bağlantısı ararken bir yandan evet diyorsunuz, yani bu 94 yılında da böyleydi. 2026 yılında da böyle. Burada klişe bir şey var. Ama bu klişenin içinde ben varım ve bir yere kadar da olsa seçtiğim 3 ana karakter yoluyla en başta bahsettiğim. Bir yandan da oradaki nesnelerle bağlantı kurma yolumda. O ben belirliyorum bunu. O ben belirliyorum hissini karakterden ödün vermeden ve bir yandan da o dünyanın içinde tutarlı bir hikaye anlatmayı başararak yapmasıyla Fate of Atlantis bence bu daldaki gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan birisi. Ve tabii ki evet, pulp'lık var burada. Bir pulp fiction hissiyatı var. Bir abartılılık var. Hatta bazen işte yeri gelince buna sahtekarlık da diyebiliriz. Mitoloji de diyebiliriz nasıl baktığımız olarak da. Ama Fate of Atlantis zaten bundan kaçınmıyor. Daha derinmiş gibi yapmıyor. Ama diyor ki, ben bana verilen şartlar altında sana belli bir etki hissi veriyorum. Bir iş, bir oluş ve bir davranış veriyorum. Ve sen de bunların içerisinde yapabileceğini yapmanı bekliyorum senden diyor. Ve tam da bu yüzden zaten oyunlar bence hafızada kalıyorlar. Yani bu oyunlardaki en çok dikkati çeken şey bence şu oluyor. Neyi başardığınızdan ziyade asıl ben şu kısmı saatlerce geçemedim. Abi ben şurada takıldım, sen orayı nasıl geçtin? Olunca iş, tabii ki siz indie karakterini tek başınıza oynatsanız bile o oyunları sizin gibi oynayan ve oynamakta olan ve oynayacak olan Başka insanlarla aranızda ister istemez bir bağ kuruluyor ve onun takıldığı bir yerle sizin takıldığınız yerin nasıl geçtiğiniz arasındaki farklar, farklılıklar inanılmaz bir şekilde oyunun ve yaşadığınız deneyimin en tatlı yeri haline geliyor. Ve tam da bu yüzden yani herhangi bir point and click adventure oyununu böyle eski bir tür, işte şu anda da bazen retrospektif olarak bir şeyler yapılıyor gibi düşünmemek lazım gibi geliyor. Burada çünkü başka tür bir zeka var ve sizi daha sakinliğe davet eden bir zeka var. Ve bazen şunu hissediyorsunuz yani, her oyun illa böyle bir aksiyon yapmak değildir, illa bir şeyi inanılmaz kusursuz bir şekilde yerine getirmek değildir. Denemek, tekrar denemek, bazen öbür diyaloğa da bakmak ve tekrar tekrar geri gelmektir. Bu durum tabii ki günümüzde pek çok oyunda var. Geçenlerde konuştuğum Disco Elysium'da da vardı. Şu anda yapılmakta olan Türkiye'deki oyunlarda da var. Çünkü bu çok etkisi olan bir şey. Bence nihayetinde ama olay şuna geliyor. İyi metin, iyi mekanik ve iyi grafik ve nihayetinde oyuncuyu o dünyayı çok iyi okuyan biri haline getirmek. Ve o Çehov'un tüfeğinden bahsetmiştik en başta. Oyundaki her nesnenin bir Çehov'un tüfeği olduğunu fark edip ben bunu nasıl kullanabilirim mi? İnsana çok güzel bir şekilde aktarmak ve Indiana Jones da bunun, yani Fate of Atlantis de bunun en güzel örneklerinden birisi bence. Bazen dünyayı fethetmeniz şart değildir diyor oyun burada. Doğru okursanız ve bundan keyif alıyorsanız, doğru okuyamadığınız zamanları paylaşmanız bile o oyunu bitirmek kadar önemlidir gibi geliyor. Dolayısıyla eğer vaktiniz olursa bir versiyonunu, bir halini bulup oynamanızı tavsiye ederim. Ve daha sonra belki sizin takıldığınız yerleri ve benim takıldığım yerleri karşılıklı konuşma fırsatı da buluruz. Evet, bugünlük Homo Ludens'ten bu kadar. 6. bölümü geride bıraktık. Ve ileride başka oyunları da böyle size anlatmaya devam edeceğim. Ve giderek de daha keyifli ve daha benim takıldığım yerlere dair bir şeyler söylediğim noktalarda olacak diye düşünüyorum. Hepinize teşekkürler ve iyi akşamlar.
1: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Point and Click Adventure oyunları üzerine bir bölümü geride bıraktık Homo Ludens'te. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada. Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
6: Audio Parazit'e hoş geldiniz. Ben Yaren Eren Budak.
7: Ben Aslı Kobaner.
8: Ben de Gökçe Uygun.
9: Ben Özün Usta.
10: Ben Şevket Akıncı.
6: Harika bir başlangıç. Bakalım neler olacak. Bugün kalabalığız anlaşıldığı üzere. Yel Değirmeni Sanattayız ve Bilgi Üniversitesi'nin 16. Bilgi Yeni Müzik Festivali'ndeyiz. Konuklarımızla beraberiz. Bu bir panel kaydı ve sonradan yeniden dinlenebilecek bir formatta artık programımıza başlıyoruz. Bugün doğaçlama pratiği üzerine konuşacağız. Panelimizin adı Birlikte ya da Yalnız Müzisyenler için Doğaçlama Pratiği.
7: Evet, yani doğaçlama hani bir yandan yeni müzik çatısı altında veya deneysel müzik çatısı altında birçok alanda böyle kendimize alan açmaya çalışıyoruz. Doğaçlama da bunun böyle hem çok kesişimsel ve çeşitlilik içeren örneklerinden biri, hem de gerçekten bir yandan da ciddi bir mücadele içeriyor. Hem müzisyenin kendi kişisel gelişimindeki bir takım böyle ne diyeyim eğitim süreçleriyle de alakalı bazı kalıplar ve bazı normları yıkmakla alakalı bir tarafı var. Hem de gerçekten bir kültür yaratmak, insanları bir araya getiren ortamlar yaratmakla alakalı. Yani hem birlikte hem yalnız ya da birlikte ve yalnız olarak bunu değerlendirebiliriz. Onun için de şimdi konuklarımızla umarız böyle güzel bir sohbet olacak.
8: Bugünün kıymetli meselesinden bir tanesi de panelimizden sonra bir konser gerçekleşecek. Ve bu konseri yaptığımız açık çağrı sonucu 25 yaş altı genç müzisyenlerle paylaştığımız bir seçkiyle sizlere duyuruyor olacağız. Konuklarımızı tanıyarak başlayalım o zaman. Ne dersiniz? Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz tekrar.
9: Hoş bulduk. Ben Özün Usta. Öncelikle teşekkür ederim hem Audio Parazit'e hem de Bilgi Yeni Müzik Festivali'ne. Bu tanıtma işini ben uzun süredir düşünüyorum, işte hep istiyorlar tanıtın kendinizi işte diye. O yüzden hani kısa ve öz tanıtmak adına Zeybe sormuşlar bu dünyaya niye geldin diye. O da demiş ki ölmeye. Yani aslında orada hani hepimizin ortak noktası bu dünyadan ayrılıyor oluşumuz. Ondan öncesi ve sonrasını sezgisel olarak hissettiğim için aslında böyle büyük bir şeyin parçasıyım. Çok büyük bir şeyin, dünya ve insan ötesi. Ve aynı zamanda işte şey, yine işte nerelisin? Babanın, annenin, babanın kütüğü neredeyse oralı oluyorsun. O da bir tuhaf. Benim babamlar gelmiş Gürcistan'dan Trabzon'a. Annem gelmiş Karamanoğullarından Girit'e, oradan İzmir'e, oradan Trabzon'a. Ben doğmuşum İstanbul'da. İşte nereliyim? İşte buralıyız. Ama işte ilk sağ olsun annem vasıtasıyla hani klasik gitara başladım 10 yaşında. O günden beri o macera devam ediyor. Çeşitli sazlarla, çeşitli insanlarla, ortamlarla derken ve şanslı da hissediyorum kendimi bu anlamda.
8: Tam günün konseptine de uygun bir yaşamın var anladım.
9: Öyle gözüküyor.
8: Teşekkürler. Bir de seni tanıyalım Şevket.
10: Ben kimim sorusu ciddi anksiyete yaratıyor bende. Maalesef şu sıralarda çok düşündüğüm bir şey. Ama anlaşılır olmaya çalışacağım. Ben de müzisyenim. Aynı zamanda Apaçık Radyo'da da bir programcıyım. Yaklaşık 20 yıldır, yaklaşık değil, 20 yıldır yapıyormuşuz. Önce Öteki Caz'dı, sonra Gürültü ve Duman programıyla devam ediyoruz. Bu arada çok teşekkürler. Audio Parazit'i uzun süredir takip ediyorum ve çok heyecan verici bir oluşum, kolektif diyeyim. Aynı zamanda Yeni Müzik Festivali'ne, Bilgi Yeni Müzik Festivali'ne de çok teşekkür ediyorum. Bu kadarla yetineyim mi ben?
7: Tamam. Şimdi hani ikiniz de çok ayrı bir yerden ama bir noktada birbirinizle bence gayet kesişeceğiniz bir yerden başladınız. Ben mesela şöyle bir çentik atayım istiyorum. Özüne öncelikle. Mesela klasik gitar eğitimiyle başladığını anlıyorum ben senin. Peki böyle daha konservatif bir eğitim süreciyle başlamış biri olarak mesela doğaçlamaya doğru, yani o doğaçlamanın çok daha katmanlı, yani özgürleştirici veya işte nasıl tanımlamak istiyorsan o dünyasına nasıl bir yolculuğun oldu? Orayı böyle illa çok çok uzun uzun anlatmana gerek yok ama tabii. Nasıl
9: şöyle
7: anlatmak
9: kısaca
7: istersen.
9: Yani o işte 10-11 yaşında o dönemki hatırlayamıyorum ismini, bir klasik gitar metoduyla başlayan işte solfej, okuma, notalar, işte sonra biraz çıgan müziği, cazlar falan derken ateş başında işte o dönemin yeni türkü şarkılarını falan söylemekler falan. Sonra işte yavaş yavaş ya bu iş bu kadar değil galiba, dinliyorum ediyorum yani galiba değil, bu iş bu kadar değil. O yüzden yavaş yavaş evde hani tınılar nereye gidiyor, nereden ne oluyor, hangi ses neyi çağrıştırıyor, böyle el yordamıyla, kulak yordamıyla yol alırken sağ olsun dostlar, tabii saz arkadaşları, her zaman bir araya geldiğimizde ilk bu konuyu işte Korhan Futacı, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki o Ne Yapacağız grubuna dahil olmamla, aslında ondan önce de vardı bir tuhaf bir grubumuz daha vardı ama orada o kadar doğaçlama olmuyordu. O aslında orada daha yoğun başladım ben. O Ne Yapacağız İstanbul Erkek grubu, işte Emre Beşli, şimdi kendisi tabii patron oldu şey, Caner. Onlarla başladık. Ondan sonra o yol açıldıktan sonra zaten insan bir daha İflah olmuyor hani o şeyi alınca, lezzeti. Öyle ondan sonra gruplar devam ettik.
8: Tam o lezzete girmeden biraz sizden de alalım. Bu eğitim nereden geldiğiniz ve neye dönüştü? Doğaçlamaya nasıl vardık? Sonra doğaçlama nedir diye gireceğiz çünkü.
10: Ben 12 yaşında gitara başladım. Kendim başladım önce. Sonra o dönemlerde metalciydim ama şarkı yazarak başladım. Hep kafam karışıktı yani, dinlediklerim ve çaldıklarım hep birlikte böyle şey, nasıl diyeyim, aynı kafa karışıklığını koruyorum sanırım. Ondan sonra ciddi bir gitar dersi almaya başladım ve Jimi Hendrix'ten sonra işte cazla da biraz ilgilenmeye başladım. Berkeley'ye gittim ama doğaçlama, yani bir tamamen özgür doğaçlamayla tanışmam diyeyim. Yaklaşık mezun olduktan 10 sene sonra, yani 2000'lerin başlarında, ortalarında diyeyim. O zaman Islak Köpek adlı grupla başladık biz de. Öyle.
6: Ve sonra aslında hani hayatınızın belki de en, yani müzisyenlik hayatınızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu doğaçlama. Ve bunu daha genç nesillere aktarmak konusunda da oldukça mesela Şevket deneyimli. Özün bu meseleyi sahnenin çok fazla paydaşıyla paylaştı. Sahneyi çok fazla insanla paylaştı. Dolayısıyla sağlam deneyimleriniz var doğaçlama sahnesiyle ilgili. Peki burada Şevket'e döneyim önce. Bir eğitmen olarak, aynı zamanda bir eğitmen olarak ve öğrencileriyle kurduğu ilişkide de onlarla mümkün olduğunca hiyerarşisiz ve hemzemin olmaya çalışan da bir eğitmen olarak, bu pratik nasıl aktarılır bir başkasına? Ve bunun içinde aslında senin nasıl öğrendiğine, keşfettiğin de bence bir konu olabilir. Bu senin nasıl devraldığın ve nasıl devrettiğin bir pratik.
10: Öncelikle yani bu müziğin, özgür doğaçlamanın, kolektif doğaçlamanın politik bir müzik olduğunu düşünüyorum. Politiklik bir sonuç, bir sebep değil illa. Kaldı ki yıllar önce Le Quenin diye bir özgür doğaçlamacı gelmişti. Onun workshop vermişti. O demişti ki işte özgür doğaçlama yapmam, bu pratiği yapmam tamamen anarşist olmamla ilgili demişti. Ben de aslında işte anarşistlik, anarşiko-komünistlik bu pratiği birkaç yıl yaptıktan sonra oturdu. Yani şöyle, 10 yıldır da Take the A-Train diye bir etkinlik düzenliyorum. Evet. Sizin gibi bu sahneyi genişletmek adına yaptığım bir etkinlik. Orada bir bağış ekonomisi tabii şey oluyor ve şunu da söyleyebilirim. Hani daha sonra böyle kelimelere dökebildiğim bir şey bu. Jacques Attali'nin şeyi var, birkaç müzik evresinden bahsediyor. İlk evre kurban evresi. Hı hı. İşte müzik orada çok kısaca kabaca anlatıyorum. Orada müzik daha işlevsel bir şey. İşte düğünlerde, doğumlarda, ölümlerde, sünnetlerde falan çalınıyor. İş yapılırken çalınıyor. İşlevsel bir boyut var orada. Ondan sonra temsil boyutundan, evresinden bahsediyor. Temsilde müziğin metaya dönüştüğü bir evre. Yani orada bir besteci Beethoven mesela bestenin altına imzasını atıyor. Dolayısıyla telif hakkıyla beraber müzik parayla satın alınabilir bir şey, hı hı, olabiliyor. Daha öncesinde işte daha kolektif bir çabanın ürünüydü bu kurban evresinde. Hı hı. Sonra günümüz olan tekrar evresinden bahsediyor Jacques Attali. Tekrar yani müziğin kopyalandığı bir evre. İşte önce plaklara, bantlara, teyplere, daha sonra CD, MP3 ve günümüze geldik artık. Ve dördüncü bir evreden bahsediyor. Dördüncü evre kompozisyon evresi. Aslında burada tam olarak da AMM diye bu müziğin öncülerinden AMM'den bahsediyor. Yani eşitsizliği yaratan tüm kavramları dışlayan ve güçleri dışlayan bir ortamdan bahsediyor. Yani bu benim de daha sonra keşfettiğim, özellikle Take the A-Train'de keşfettiğim bir şey. Yani nedir hiyerarşiyi yaratan kavramlar? Devlet, kapitalizm diyebiliriz, din diyebiliriz, toplumsal cinsiyet ve bir sürü eşitsizlik şeyi sayabiliriz. Ve fark ettim ki zaman içerisinde, daha önce Islak Köpek'te bu kadar belirgin değildi ama bu Take the A-Train etkinliklerinde, sizin düzenlediğiniz etkinliklerde, özünün düzenlediği etkinliklerde, yani burada her tür hiyerarşiyi düşünebiliriz. Yani yaş, hı hı, usta, çırak, hatta kilo, kadın, erkek. Hı hı. Ve orada aslında benim gördüğüm, anarşizme bağlayacağım, başa döneceğim. Bir yüksek bir yüksek sahnedeyiz ama yüksek bir sahne yok, bir kulis yok. Müzisyenler dinleyiciler arasında dolaşıyorlar ve bu aslında 1960'lardan beri istenilen fluxus akımıyla birlikte aranılan bir şeydi. Yani dinleyici ve icracılar arasındaki kalın duvarı silikleştirmek biraz. Ve bunun bir ölçüde başardığımızı söyleyebiliriz. Bu açıdan eğitimci olarak bu ortamı şey olarak düşünebiliyorum ben. Hayal ettiğim bir hiyerarşisiz bir toplumun bir ufak mikrokozmosu olarak hayal edebiliyorum. Ve bu ortamı öğrencilerle birlikte yaratmaya çalışıyoruz. Yani orada çalışılan aslında belli parçalar değil elbette. Yani doğaçlama nedir diye sorarsanız çok kabaca tabii. İcra ederken yaratmak. Roscoe Mitchell'ın tanımı şeydi, efendime söyleyeyim, kompozisyonun hızlandırılmış halidir doğaçlama. Kompozisyon da tam tersi.
8: Doğaçlamanın kompozisyon yavaşlığı. Sürecinin değil mi?
10: Süreç, evet. Tabii bu müziği tanımlamaz yani. Bir John Cage'imiz var bizim. O da Chance Operation'larla bu iki şeyi de yerle bir ediyor argümanım. Her neyse, öğrencilere bu ortamı sağlamaya çalışıyorum. Öncelikle sahnenin bir rekabet alanı değil, bir yardım etme alanı olduğunu öğretiyorum. Küçük egzersizlerimiz var böyle. Empati gelişiyor, sempati ve asıl dinleme. Yani tabii çaldığınız insanlarla %100 anlaşmak zorunda değilsiniz ama ortada müzikle anlaşabilirsiniz. Bunun da yolu dinlemek. Dinlemeyi öğreniyor. Ve bunlar konservatuvar ortamında, yani alternatif müzik pratiklerinin genellikle yolunu kapayan bir kurum olduğu için, kültürel bir kapı bekçisi olduğu için onu yapmak bazen riskli oluyor böyle. Ben bir şey söylüyorum öğrencilere, başka hocalar başka bir şey söylüyorlar. Yok bu şey, öğrencilerin yanında işte Şevket sen uzay müziği yapıyorsun falan gibi şeyler söyleniyor. Çok kısaca bu.
8: Eğitim kurumlarına da girmeden bir tık hani eğitim, bunu hakikaten deneyim alanı olarak sunduğunuz yerde de ben kendi deneyimlerimi de paylaşmak isterim. 5 yıl kadar önce benim ilk doğaçlamayı denediğim bir sahne açtı bana. Ve hala devam ediyor değil mi? Onu da söyleyelim. Eğit devam edecek mi?
10: Take the A-Train, evet. Tabii. Devam ediyor. Eğit Berlin'de var, Norveç'te. Diğer arkadaşlar, benim dışında herkes yurt dışında.
7: Multirate vardı bir de. O da onun bir parçasıydı zannediyorum bir ara.
10: Evet, 2016-2017'de iki evet, tane festival.
7: Coğrafi olarak farklı kollara ayrılmış şekilde devam evet. ediyor.
8: Şöyle deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ben de çok klasik eğitim geçmişinden geldiğim için herhangi yaptığım yazılı nota dışındaki herhangi bir alan hata, yanlış olmaması gereken ve tüyleri diken diken eden bir disiplinden gelen bir zihnim var. Yani beyin öyle gelişmiş, kas yapısı o şekilde gelişmiş. Bunu kırmasının ana meselesi ben her şeyi kıracağım deyip her şeye bir tavır aldığım döneme denk gelmesiyle de aslında dediklerinizle benim için örtüştü şu anda çok politik bir tavır olarak. Ve ilk çıktığımda sahneye piyano önümde ne çalacağımı bilmemek çok büyük bir risk. Ben herhangi bir konserimde bu kadar heyecanlandığım ve elimin terlediğini hatırlamıyorum. Ne o doğaçlama yapacağım, bu çok hani kavram olarak çok ağır hissettiren bir kavram. Onun için de şey yaptığımı hatırlıyorum. Mikrofon aldım ve bir şey söyleyecekmişçesine, bütün o tıkanıklığımız sanki konuşarak aşabilecekmişçesine sadece takıldığım, ses çıkaramadığım bir süreç ve bu büyümeye başladı ve bir davulcu, bir klavyeci de arkadaşım vardı benimle. Onlar da bunu anlayıp bunu müzikal bir öğe olarak beni desteklemek amacıyla beni o ortamı hazırladıkları ve artık hata yapıyorum ve çok güzel, ben şu an kendimi çok utançla bence çok ilişkili doğaçlama dediğimiz alan, utanç kelimesine döneceğim sonra ama hani kendimi en utandığım bir hale sokuyorum şu anda, iyice sahnedeki varlığımı yok ediyorum. Artık bu noktadan sonra ben hatamı da yaparım, o hatamı da çok güzel sahiplenirim dediğim bir ortam açtı. Seyircinin de destekleyici bir tavrı vardı. O yüzden çok güzel bir deneyim bana açıyor.
6: Evet, diyebilirim. Yani alınan konservatif bir eğitim söz konusuysa oradan onu kırarak doğaçlama yapmaya başlama süreci, yani o geçiş evresi ne kadar kanlı, ne kadar zor bir süreç belki dinleyicilerimiz çok bilmiyor olabilirler ama öyle katı bir sistemden geçiyoruz ki genelde eğer bir okul okuyup müzisyen olduysak ceza sisteminin yanı sıra yargılanmak, sürekli jüriler karşısına çıkmak ve iyice yontulmak söz konusu büyüme evresinde. Ciddi travmalar barındıran bir süreç ve sonra onu kırmak demek o zamana kadar öğrenilen her şeyin unutulması, yeniden yapılandırılması, ezberin bozulması, belki kendinle bir kavga ve mücadele hali. Burada sana dönmek istiyorum. Senin için bu nasıl bir süreçti? Sen nasıl yaşadın?
9: Ya yine şanslı hissediyorum kendimi ki ustalar çıktı karşıma. Yani ustalarla çalışmak çok şey kattı. Kim bunlar? Hüseyin Ertunç mesela. Murat Taner'i sayabiliriz. Sonra Marshall Allen, işte San Ra'nın şu anda 100 yaşında olan.
6: Geliyorlar yakında.
9: Ama o gelemiyor artık. İşte Peter Brötzmann, Evan Parker. Yani bu isimler hani belki bilmiyor herkes ama bizim bu doğaçlama dünyasında hani çok bilinen, bu işin eskiden beri önderleri. Onlarla çalışmak çok şey kattı tabii.
7: Peki nerede karşınıza çıktılar?
9: Yani... Ya biz davet ettik bir kısmını, bir kısmını da hayatla karşılaştık. Yani Hüseyin Ertunç'la ortak arkadaş ortamlarında sonra yıllarca müzik yapıldı oralarda.
8: Karşılaşma nasıl bir karşılaşmaydı?
9: İlk karşılaşmam.
8: Hani evet, karşılaşma.
9: Hüseyin Ertunç gibi acayip bir müzisyen var.
8: Neresinden ele aldın? Ne oldu orada?
9: Direkt müzik oldu. Yani hani zaten müzikle dolu insanlar bir araya gelince hani iki sohbet, ondan sonra hadi çalmaya başlıyoruz. Orada, oralarda mesela çok konuşma falan olmazdı. Biz gençken böyle konuşurduk, ondan sonra bir otururduk, konuştuğumuz hiçbir şey olmuyor. Yani zaten müzik hakkında konuşmak da böyle bir o kelimeler bir anda böyle anlamsızlaşıyor. Ama işte bir yandan da o konuşmayı bırakamıyorsun. Konuş ama en güzel şey yani hani gençlere nasıl aktarılır diye sorunca aslında gençlerin, yani gençler deyince tabii şey oluyor. Yani
7: yeni başlayanların
9: hayatı yaşamaları, yani hayatlarını yaşayacaklar ki ondan sonra dönüp çalacaklar. Yani hani
8: burada çok riskli bir şey de var Özüm. Hani o deneme alanını açmak, üzerine hiç konuşmadan bir alana bırakılmak çok riskli bir şey. Ve bu hani hakikaten iletişim becerileri, müzikal iletişim becerileri çok gelişkin olmayan bir halde o kakofoniye dönebilir. Sadece kendi ego tatminine dönebilir. Her şey olabilir. Nasıl o süreç gelişiyor?
9: Şimdi orada mesela sahne almadığımız için çoğu zaman herkes rahat. Yani herkes orada istediğini yapar, söyler. Yani aynı zamanda bir orada talim terbiye oluyor. Yani eğitim kelimesi. Evet, güvenli alanda herkes o neler keşfediliyor. Zaten ustalar bir şey demiyor. Ha ha kakara kikiri. Orada öğrenilenler, bizim yani kendi laboratuvarımızda öğrendiklerimizi daha sonra biz sunmaya başlayınca aslında orada artık da pek bir doğaçlama da kalmıyor. Oradaki doğaçlama şey oluyor. Ne zaman hangi malzemeyi nereye nasıl yerleştirsek oyununa, kompozisyonuna dönüyor. Çünkü yani şimdi bir sazı, diyelim bir saz, yani piyanoyu örnek verelim. Yani işte kolunla vur, telleri çek, işte prepared piano yap filan. Bir 10-15 senede biter. Yani hani ondan sonra artık keşfedecek bir şey kalmadığı için belki başka saza geçen, yani bir müzisyen eline hiç almadığı bir saza geçtiğinde o zaman hakiki doğaçlama tekrar başlayabilir. Çünkü öbür türlü artık öğrenilmiş ya. Ben mesela kendi adıma hani öğrendiğim, bildiğim, sevdiğim, güzel olduğunu bildiğim şeyleri tekrar çalmaya başlıyoruz bu sefer. Ama deneysellik azalıyor. Çünkü deneysellik insanların önünde çok deneysel olunca hani o zaman böyle hep beraberlik biraz kayboluyor.
8: Evde dene gel.
9: Yok yani onun da ayrı bir sahnesi var ama yani böyle
7: ezber bozmak.
9: Niye gelip de ben deney dinleyeyim? Yani meraklısı var. Deney dinlerim ama hani olmuş bir şeyi dinlemek daha bir...
7: Yani çalanlar için daha anlamlı olan ama işte yani dinleyici için belki aynı keyfi, aynı süreci barındırmayan bir şeyden de, yani bir laboratuvar süreci gibi bir şeyden de bahsediyoruz aslında.
9: Evet.
7: Doğaçlamadan bahsederken bazen.
9: Evet tabii.
7: Bir yandan bir laboratuvar süreci gibi ama bir yandan da kısmen hazırlanmış veya hazırlanmakta olan bir şeyin bestelenmesi gibi. Yani burada böyle her şey birbirine karışıyor gerçekten bütün o süreçler.
9: Evet.
7: Araştırmayla geliştirme, hani tabiri tabii, caizse tabii. İşte besteleme. İşte fikir kurmaya başlamakla işte bestenin sonuna gelmek arasındaki süreçler, her şey birbirine karışıyor bir yandan. Peki sizce bu noktada hani kişilerin ya da belki yeni başlayanlar için de dikkat etmesi gereken şeyler ne olabilir? Hani burada performansı keyifli bir deneye dönüştürmek için diyelim.
8: Doğaçlamayı ne dinlenir kılıyor?
9: Şunu söylemek isterim. Biz gençken zannederdik ki hani biz çok iyi çalıyoruz. İnsanlar anlamıyor mu acaba? Gidenler falan. Halbuki alakası yok yani. Sen kimsin falan. Hani neye dikkat edilmeli? Konser vermek ne demek? İnsanları biz bir şeye davet ettik ya. Yani orada benim iç dünyamla çok ilgilenmeyebilirler. Yani orada o herkese ulaşmanın mümkün değil ama hani hedef olarak o bir şey gibi işte. Yani İslami anlamda anlaşılmasın ama hani bu ilk konuya dönüyor o zaman. Hani hepimizin o var olduğu o alana seslenmek gibi. Geçen gün Koran Fıdacı'yla işte konsere çıkarken hani yarı şaka yarı ciddi hani kıyafetlerimizi giyelim hocam, işte Tanrı'nın huzuruna çıkacağız ha filan. Hani yani orada çünkü öyle bir ortamı yaratmak, o da hani böyle kucaklayıcı, hani incitmeyen. Yani volüm eskiden biz oho kendi kulaklarımızı da incitirdik. Bir sürü insan inciniyor orada. Yani biz hani orada yükleniyoruz falan, bir şeyler oluyor ama işte onları ayıklamakla bir ömür geçiyor. Yani neyi çalacağız, neyi çalmayacağız. Burada tabii şey devreye giriyor. Sanatçının subjektif bakış açısı. Sanatçı ne sunmak istiyor? Kimisi der ki yok hayır ben kesinlikle tamamen deneysel çalacağım. Tolga hocam çok güzel bir şey söylemişti, Tolga Düzün. Hani deneysel müzik de bizim anladığımız anlamda değil. Ne olacağını bilmiyor olmalısın. Hocam da burada ama şey, yanlışsam düzeltin hocam da, hani ne olacağını biliyorsan az çok o deneysel nasıl olur? Olamaz hani.
8: Burada şöyle düşünüyorum ben. Biraz önce de dedin ya, enstrümanın her türlü, piyanonun her yerinden ne çıktığını, tüm seslere artık hakimim. O zaman deneyselim yeni bir enstrümandan mı arayış acaba? Benim için değil çünkü. Hani artık çok tanıdığım bir şeyle, evet işte, bunu seninle paylaşırken, beraber çalarken bunun neresinden sana ne söyleyeceğim? Nasıl senin kurduğun enstrümanınla iletişime nasıl dahil olacağım ya da seni nasıl kendime dahil edeceğim diye. Bu benim için biraz da o deneme alanı, arama alanı biriyle paylaştığım zaman.
9: Ha tamam, ama orada mesela çok hızlı çözebilirsin o konuyu, artık deneme olmaz. Ya da o bir konser ya da haftalar boyu sürebilir. Yani şimdi işte bak, konuşmaya başladıkça hani iş hani şey olabiliyor. Yani tabii ki konuşmaya geldik de hani.
7: Şeyi hatırladım işte, birkaç hafta önce Ankara'ya konuk olduğumuzda orada Tolga Yaylar, Şahin Kureta ve Onur Yıldırım'la da konuşmuştuk. Evet, Şahin de şu an aramızda. Hoş geldin Şahin'cim. Yani mesela orada da hani bu işte contemporary, yani çağdaş olan ve tırnak içinde aslında deneysel bir alan açan, bir araştırma alanı da açan güncel bestecilik şey üslupları ve icracıyla ilişkiden bahsediyorduk. Ve hani bir icracıdan işte mesela bir scratch tonu, bir çok modern bir ton elde etmesini istemek hani erken bir yaşta çok zor olabilir. Çünkü o daha belki onun klasik eğitiminin ortasında, o daha orada iyileşmeye çalışıyor. Bir, lineer bir çizgisel bir gelişimi var. Hani orada belki onu yapmak çok zor gelebilir, onu bir yasak gibi gelebilir. Tıpkı Yaren ve Gökçe'nin de bahsettiği ve sizin de az çok üzerinden geçtiğiniz o konservatif sürecinde bir etkisi olarak. Hani burada yani mesela ben de şey düşünüyorum. Hakikaten bir tarafta bir enstrümanı çok iyi öğrenmek, onun kanonu neyse o kanon, küresel batı kanonu veya atıyorum geleneksel Türk müziği kanonu, artık neyse o enstrümanla özdeşleşen kanon, onu çok iyi bilip çok iyi çalmak ve sonrasında onun ötesine geçmek var. Bir de sıfırdan bir enstrümanı tanımaya çalışmak veyahut da yeni bir enstrüman, hani modern bir çoklu enstrüman yaratma çabası. Hani artık günümüzde böyle aynı anda bir sürü boyuttan bahsediyoruz, yani şey, deneysellik anlamında. Sizin mesela bu konuda özellikle ilginizi çeken bir alan var mı? Hani yeni enstrümanlar ya da yeni değişsellikler ya da ne olabilirse hani artık. Çünkü çok genişledi artık dijital sonrası çağımız diyelim mesela, bu çağda artık hani arayışlar. Şevketciğim, evet.
10: Öncelikle şunu bir konuşup duruyoruz ama bu doğaçlama derken biz aslında şu anda özgür doğaçlamadan bahsediyoruz. Hani şeyde de doğaçlama vardı. Org müziğinde işte Mozart'ın işte konçertolarındaki kadenzalar, flamenco, Hint müziği.
6: Her janrın içinde, evet. Popüler müziklerin içinde de
10: yani
6: doğaçlama.
10: Yani birçok janrın olabilir. İçinde var, evet. Ama spesifik olarak özgür doğaçlamadan bahsediyorsak her zaman anlattığım bir şey ama inandığım için tekrar edeceğim. Özgür doğaçlamayı biraz doğaçlamayı hani tanımladık. Özgürlüğü biraz tanımlamak gerekiyor diye düşünüyorum bu noktada. Şimdi iki anlamı var bana göre. İkisi, ilki Jean-Paul Sartre'ın tanımı. Yani istediğini düşüneceksin, istediğini yapacaksın ama düşündüğün ve yaptığın her şeyi sorgulayacaksın ve sorumluluğunu alacaksın. Yani aslında diyor ki şüphe olmayan yerde özgürlük yoktur. Bir diğer anlamı Farsça'da başbağı demekmiş, serbest. Ve bu aslında şey demek, belli kurallar, belli bir çerçeve, belli sınırlar içinde ancak özgür olabileceğimizi öne sürüyor bu. Mesela cazda doğaçlama öyle, akor dizlerinin üzerinde doğaç. Biliyorsunuz yani klasik cazdan bahsediyorum, öteki caz değil. Fakat özgür doğaçlamada hani müzik tarihine bakarsanız bu geldiğimiz özgür doğaçlama noktası işte Jacques Attali'nin bahsettiği evrelerle paralel olarak şunu söyleyebiliriz. Yani müzik tarihi bozgunculuğun tarihi aslında. Yani her yeni stil bir önceki dönem için gürültü aslında yani, ve bu paradigmaları bozanlar aslında hep bir önceki müzik değerlerini sorgulayanlar oluyor. Yani yoksa tabii gelenekçilik, yenilikçilik tartışması ama deneysel olmak zorundayız. Yeni bir şeyler keşfetmek istiyorsak. Buradan nasıl bağlayayım? Benim yaptığım özgür doğaçlama aslında bir taraftan da ilk çıktıkları dönemde İngiltere'de, bir taraftan Amerika'da da Chicago'da da çıkıyor. O Chicago'daki kısım caza daha yakın. Fakat İngiltere'de çıkan doğaçlama, yani biz sesler arasında hiyerarşi yok, müzisyenler arasında hiyerarşi yok. Biz ama ritim, melodi ve armoni olmadan, onların boyunduruğundan kurtulmak istiyoruz. Onu, o otoritelerden kurtulmak istiyoruz. Ve ne kalıyor geriye? Doku, dinamik. Bunlar kalıyor geriye. Ve bunlarla doğaçlıyorsunuz aslında. Ve aslında özgür değil o kadar da. Yani durup dururken özgür doğaçlarken bir kere ıslak köpekte hatırlıyorum. Canım benim belli bir tempoda bir ritim tutturmak istedi. Gözler baktı. Yani böyle Korhan Erel müziği durduruyordu.
8: Çok özür dilerim. Tabii. Bilmeyen dinleyicilerimiz için ıslak köpeği de bir tık açabilir miyiz? Neydi ıslak köpek?
10: Islak köpek biz 2005 yılında kurulduk. Ondan sonra 2012'de dağıldık ama 2017'de en son konserimizi verdik MERS Festivali'nde. Bu arada az önce Özün dostumun anlattığı Peter Brötzmann'ın kurduğu bir festival. Yani bütün bu özgür doğaçlamacılar aslında bir taraftan sizin gibi de birer inisiyatif alıyorlar. Yani bu şeyi genişletmek için herhalde. Ve bu güzel ortamı açmak için bence güzel bir ortam çünkü.
6: Biraz ihtiyaç gibi benim
10: evet,
6: adıma.
10: Yani sadece müzikal bir ihtiyaç değil. Psikolojik, politik bir ihtiyaç benim açımdan mesela. Hadi öyle.
9: Ben bir şey eklemek isterim. Benim az önce yani baştan beri konuşurken doğaçlamayla ilgili özgür doğaçlamadan ben bahsetmiyordum. Yani doğaçlama nerede olursa olsun. Biz yani çeşitli doğaçlama pratiklerimiz var tabii. Yani türküler, değişler ve geçişler diye bir konu üstüne çalışıyorum uzun zamandır. Orada değişler, türküler çalınıyor. Sonra bir doğaçlamaya giriliyor. Ondan da bahsediyorum aynı zamanda.
6: Ona da geçiş mi diyorlar?
9: Ona da ben geçiş diye bir isim koydum. Yani orada aslında onun gelenekte bir karşılığı var mı emin değilim. Peter Brötzmann da kendisine özgür doğaçlamacı demezdi. O ben caz müzisyeniyim derdi. Yani bu Şevket Hocam'ın bahsettiği o özgür doğaçlama müziğinin şekli mesela benim her zaman çok hoşlanarak yaptığım bir şey değil. Ben çünkü gelenekteki ritmi yani hani ritmi, melodiyi, armoniyi reddedelim deyince yani niye reddediyorum ben gibi oluyor. Hani o pratikte ben pek yer
10: ona
9: bulamadım.
10: Ona gelecektim aslında. Ha, eyvallah. Pardon. Buyurun. Orada şeyin ipin ucu kaçtı da. aslında şey yaparsak tabii böyle buna postmodern diyebilecekler var tabii. Yani ritmi özgür doğaçlamanın türsel tınısını var olan başka formların içine ya da birlikte enjekte etmek daha özgürce geliyor bana. Bilmiyorum bu cümle bir şey ifade etti mi ama.
7: Reddetmeden de yeniden yapılandırarak ya da yeniden hani artık onun adı neyse yani yeniden yorumlayarak da bir sürü şey yapılabilir.
10: Bunlar
7: hani
10: tabii yeni bir fikir, birer fikir değil. 1970'lerin sonunda 80'lerin başında No Wave diye bir akım başlatmıştı. Yani ve orada hani Fred Frith gibi, Mark Ribot gibi işte New York'ta olan müzisyenler nasıl tercüme edebilirim bilmiyorum da neither nor değil hem de. O da gelsin, o da gelsin. Evet.
6: Çok daha kapsayıcı.
10: Evet, daha kapsayıcı diyeyim. Ama bunun oluşması için de gerçekten hani bu arada Derek Bailey özgür doğaçlama diye bir şeyden bahsediyor. O yüzden bu tanım var. Yoksa yani o da Derek Bailey'nin de kendisi postmodern bir döneme de girdi.
8: Burada çok küçük bir keseceğim. Odyo Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun, Aslı Kobaner ve Yaren Eren Budak benimle. İki tane birbirinden şahane konuğumuz var. Özün Usta ve Şevket Akıncı ile beraberiz. Tam ortasında böyle bir anons geçmek iyi olur. Yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için.
9: Hemen şunu ekleyeyim. Bu sizin konunuza daha yakın. Ben yani herhangi bir okul, ekolle girmedim. Yani okul, ekol aynı kökten. Hani bir ekolü takip edip konserve etmedim bir şeyleri. Fakat şey baskısı hep vardı yani. Sen bir saz çalıyorsan aman başka sazlara dokunma. Bu arada virtüözlüğün kelime manasını öğrenince de rahatladım. Yani insan tabii öğrendikçe böyle rahatlıyor. Öğrenmenin çok güzel bir hazzı var. Virtue'dan geliyor. Yani aslında erdemli çalan. Yani erdemlice çalan. Yoksa hızlı hızlı çalmak değil virtüözlük. Nerede duracaksın, kalkacaksın? Erdemli çalmak. Ne diyecektim? Evet, aman sakın başka saza dokunma. İşte olmaz. İşte ayıp olur. Ya da kendi sazına ihanet edersin. Halbuki Hindemith'in kitabında, o bestecinin rüyasıydı galiba. Ya 1900 yılından öncesine kadar yanlış hatırlamıyorsam.
10: Bestecinin bir, dünyası.
9: Dünyası mı? Rüyası. Tamam. Evet. Bir klasik eğitim gören bir müzisyen en az 10 tane sazı rahatsız etmeyecek şekilde çalması makbul sayılırmış yani. Hani onu besliyor çünkü. Ama işte bir okul diyor ki aman konserve edeceğiz sizi. İşte oralarda o şeyler maalesef mi desem.
6: Evet, o da şey başka yaratıyor. Bir konservatif yaklaşım ki aslında yine okullarda da benzerlerini görüyoruz. Başka evet. Bir saza dokunma, başka bir janra dokunma, evet. Aman metalci tabii. Olma
9: tabii.
6: Ya da cazcı olma gibi yani. Örnekler. Az önce biraz araçlara, enstrümanlara, enstrümanı kırmaya girmiştik. Biraz konu teorik ve tarihsel bir yere geldi ama Şevket şeyi tamamlasak ben merak ediyorum çünkü yani sen enstrümanını kırmak için ya da kendine yeni ses dünyaları yaratmak için nasıl yollar izliyorsun?
8: Ya da nelerden kaçınıyorsun?
10: Ya bir kere şunu söylemek istiyorum ben hani mesela 2 yaşındaki çocuklar buluşsa bir kolektif doğaçlama bir şey çalsa kolektif doğaçlama oluyor mu? Bu bir soru. Soru olarak da kalsın. Ama benim cevabım hayır. Çünkü irade gerekiyor. Seçmek gerekiyor. Yani dolayısıyla enstrüman üzerine bir hakimiyet de gerekiyor az buçuk. Az buçuk değil. Bir hakimiyet gerekiyor ki neyi bozabileceğini bilesin. Ben işte son bir tez yazdığımda anti-enstrümantalizm üzerine bir tez yazmıştım. Şöyle bir kavrama denk geldim. De-skilling. Aslında enstrümanı bilip de bilmiyormuş gibi çalmak. O da bir doku yaratıyor. O da bir aslında politik bir tavır da olabilir. Onu yapmayı seviyordum ilk başta. Fakat Özün dostumun dediği gibi de ustalar yoluyla öğrendik. Ustalar Türkiye'de ben hani Hüseyin Ertunç'u tanıyamadım. Biz kendimiz bulmaya çalıştık. İşte yurt dışından kim geliyorsa CD'lerden, filmlerden ve ilk film şeydi benim için. Step Across the Border, Fred Frith'in. Ondan sonra Derek Bailey'nin belgeselleri ve kitapları. Eddie Prevost'un kitapları derken işte biraz okumak da gerekiyordu. Biraz deneme yanılma yoluyla. Hatta bu kırma işini çok ileri götürmüştük. Yani özgür doğaçlama ile birlikte oryantal çağırdık biz. Hani olur, olur mu? Olmadı. Yani çok kötü oldu. Hani ama denemeden de olmazdı. Yani bu işte şiirle olur mu? Kişiye de bağlı. İşte Filmington olsa olurdu. Yani öyle. Serra Yılmaz'da belki o kadar istediğimiz gibi olmadı diyeyim.
6: Aslında biraz başka disiplinlerden beslenmeye de girdik mi burada?
10: Şöyle Özün'ün de dediği gibi aslında yaşamak bence önemli. Yani sadece enstrümana odaklanıp ben öyle bir müzisyen değilim. Hani günde 12 saat çalışan benim yaşamaya ihtiyacım var. Çünkü yani fikirler hem kompozisyon hem doğaçlama içinde fikirler bir fikir havuzundan çıkıyor. Bunlar sadece dinlediğimiz müzikler değil, deneyimlerimiz de. Hani ben sinemadan da, okuduklarımdan da, arkadaşlarımdan da, yaşadıklarımdan etkilenerek bir şey yaptığımı fark ediyorum her seferinde. Dolayısıyla hani müzikten fazla bir şey benim için malum.
9: Ben şunu söyleyebilirim. Mesela bir grup kuruldu. O grubun mutlaka beraber maceralara atılması, ikili üçlü yani hayatı yaşamak derken hani yalnız yaşamak ayrı. Bir de yani hani müzik üzerine konuş otur oluyor olmuyor ama o iki insan ya da üç insan o hayatı beraber yaşayıp akmaya başladığı zaman dönüp de sazların başına geçince o kendiliğinden olmuş bakıyorsun. Aa oluyor ya yani çünkü o...
6: Özellikle
9: vibrasyon.
6: Yemek yiyince beraber çok güzel oluyor. Beraber yemek yiyince harika.
9: Bir de yemek yapınca da çok güzel olur.
6: Ve şey de oluyor, topluluk içinde nasıl konuşuyorsan ben onu gözlemliyorum. Çalarken de o insanlar aynı şekilde konuşmaya devam ediyorlar. Yani susmayan susmuyor gerçekten. Anlayabiliyorsun diyalog içinde.
9: Evet.
0: Doğru. Müzikal olarak tanışmakla gündelik hayatta tanışmak birbirine benzeyen
9: evet.
6: deneyimler. Ha, şimdi tanıştık diyebiliyorum.
9: Bu arada hemen şu ustalar... dan bahsetmişken tabii şey kendisiyle tanışmadım ama İsmet Sıral çok hı hı. önemli bir kapı açmıştır. Onun da trajik bir şekilde kaybetmişiz. Okay abi, Okay Temiz tabii. Hı hı. Hacı Ahmet Tekbilek, onunla yine beraberdim. Ercüment Ortaçgil, pek tanınmaz ama Bülent Ortaçgil.
0: Matematik profesörü olarak bildiğimiz.
9: Bülent Ortaçgil'in kardeşi mesela pek... Onunla ilgili bir sürpriz bir planımız var. O da yakında.
6: Yakında. Bizler de duyururuz zaten. Benim bir sorum var. Yani çoğu aslında karşıma da çıkan sorulardan biri doğaçlama yapmaya nasıl başlıyorsun? Daha ilk oraya oturduğunda nasıl başlayacağını nereden biliyorsun? Ya çok fazla müzisyenden bunu duyuyorum. Bunu bir sizden alalım. Tek başınızayken de ki zaten hani toplulukla ilgili çok konuştuk da hani tek başınıza kaldığınızda o doğaçlama süreci nasıl oluyor? Hem de topluluk içindeyken o başlama edimi, o ilk adım nasıl geliyor? Sonra zaten kaybolup gidiyorsunuz belki ama nasıl başlanıyor?
9: Ben kim başlasın?
0: Özün lütfen sen başla.
9: Bir tanesi şey, uzun süredir bu pratikteyim. Bu şey işte az önce konuştuğumuz konuya bağlı olarak bunun adına dua denebilir. İşte bir ibadet denebilir. Hani ama İslami taraftan değil, işte bu bahsettiğim daha geniş düzlemden. Hani bir böyle bir geniş bir hareketle hani böyle kendi içime kapanmış ya ben şimdi bunları çalışacaktım bu ne olacak falan değil de ferah nefes alarak yavaş yavaş tınılarla birlikte yol almak.
7: Bedeninin farkında olmak diyebilir miyiz? Biraz böyle...
9: Ben bedenimin farkında olmadım.
7: Hayır yani.
9: Belli oluyordu.
7: Şimdi farkındalık, mindfulness falan tarafına hiç girmek istemiyorum.
10: Biz bedeni unuttuk
7: ama hocam,
10: ya.
7: Ama hocam hani şimdi dedin ya İslami bir yerden değil. Ben de böyle seküler bir dil kullanmaya kendimi...
6: Şu mu? Çok susturuyorsun içeriği. Bir temiz bir yerden başlayayım diyorsun. Tabii. Kadar özetleyebilir miyiz?
9: Tabii. İçe yani iç... çatışmalar, o müzisyenlik dertleri falan değil. Böyle oh hadi yani keyfe
6: keyfimle
9: bakmak gibi.
6: Keyfimle başlayayım.
9: Bir diğeri de şey.
6: Tek başınayken.
9: Tek başımayken tabii bu en çok yaptığım şey. Bir de bir şey daha diyecektim. Hocam siz ben devam edin ben düşüneyim bu arada. Bir şey daha
10: vallahi vardı. Açıkçası dinleyerek başlıyoruz. Yani hiçbir şey yoksa bile... Kafanın içinde de müzik devam ediyor. Günün gürültüsü bir şekilde ondan etkileniyorsunuz ve onu somutlaştırmak için de zaten onu çalışırız. Yani çalıştığımızda da kafandakini soyut olanı somutlaştırma çabası. Bunun için tabii cesaret, içgörü gibi yetiler geliştirmek gerekiyor ama bu besteciler için de geçerli, herkes için geçerli. Daha çok hani tepki vermek, hep Miles Davis de bahsederdi. Dinlemek yani olay içinde bulunduğum ortamda direkt tepki veriyorsun. Yani tepki çeşitleri, karşılıklı etkileşim şekilleri çok farklı. Yani taklit edebilirsin, bir soruya cevap verebilirsin, soru sorabilirsin, paralel aynı anda konuşabilirsin, kontrast yaratmak isteyebilirsin, alakasız bir yerden de girebilirsin böyle. Bunların hepsi etkileşim şekilleri ve çaldıkça öğreniyorsun. Yani bunu oradaki hakikaten serebral süreci analiz etseydim bir şeyler bozulurdu diye hissediyorum. O çünkü sihirli de bir şey. Bu arada senin söylediğine benzer bir şey söylemişti Çağlayan Yıldız, bilmem tanır mısınız? Yani o Hint felsefesine sanırım çok şey. Ben bu kadar ezoterik değilim. Ama şunu söylemişti, yani müzik evrende var. Biz sadece bir şeyiz, messenger. Zaman zaman dokunabiliyoruz. Mantıklı aslında. Hint müziğini dinlerseniz ne tam başlıyor ne tam bitiyor. Ara sıra dokunuyorlar. O evrende var o enerji.
9: Ben... Pardon.
10: Buyur, buyur.
9: Balla kesip şuradan devam edeyim diyordum. Benzer şeyi Marshall Allen de bize söylemişti. Hani ki oradan sonra şu pratiğe geçince hani evet, yani burada o vibrasyon akıyor aslında. Beraber çalarken, başlarken bu çok iyi oluyor. Son zamanlarda kullandık. Hani böyle işte hadi şimdi tınıları dinleye dinleye bir şey yaratalım değil de. O çünkü bazen böyle bir sürüyor. Onun yerine o akan dereye hadi hop atlıyoruz. Anında başlanıyor zaten, o başlandığı anda akmaya başlıyor. O da çok iyi bir yöntemdir. Yani tabii orada hani yine o diğer konular, yani yine içine kapanmam. Ama bunlar tabii zamanla gelişen şeyler. Olmadı. Evet tabii öyle yaşadık yani. Yaşımız geldi 50'ye. Hani 30 yıl olmuş. Hani o ilk başlarda tabii o iç şeyler falan şey olacak. Yani iç onlar sancıları falan, ama çekeceğiz. Sakin olup yani hani sakince o yılları atlatmak iyi olur.
10: Yani tabii böyle şey, şunu da fark ettim. Özgür doğaçlama diye biz giriştiğimizde ilk başta laboratuvar ortamı dediğimizde işte herkes biraz pasifti açıkçası. Buyur sen buyur. Yok lütfen sen buyur, ben gelirim. Sen buyur derken ulan dedim, bir hiçbir ego da sıfır değil aslında. Yani meşru ego diye şu anda uydurdum bu kavramı. Bir şey var hani orada, hani bir

0: Seyrede seyrede kendimiz, bir de dinleyiciyi de dinlerken hani yorumlarını, ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani kimi dinlediğinizi, kimin yorumunu dinliyorsunuz.
1: Bu her şey
0: Yani
1: için
0: anneme
1: geçerli.
0: dinlettim ilk özgür doğaçlamayı. Evladım bunu kimsenin yanında yapma dedi bana. Yani
1: Yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Öncelikle tekrar bir yeni dinleyen dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Audio Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun, yanımda Aslı Kobaner, Yaren Eren Budak, Özün Usta ve Şevket Akıncı ile Bilgi Yeni Müzik Festivali'ne konuk olduk. Bizi ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. Doğaçlama konuştuk bugün. Müzisyenler için özellikle birlikte veya tek başına o doğaçlama pratiğine dair deneyimlerimizi paylaşmış olduk. Çok küçük teoride girdik. Eklemek istediğimiz son bir şeyler
2: Evet,
1: var
2: son
1: mıdır?
2: olarak evet tekrar ben şeye dönmek istiyorum. Çok böyle formül gibi, belki hap gibi. Yeni başlayanlara diyelim. Yeni başlayan doğaçlama alanını, yani o inisiyatif alma alanını keşfetmek isteyen kişiler için mesela çok basic, çok temel önerileriniz varsa bizimle paylaşmak isterseniz çok seviniriz.
3: Belki bu akşam bizimle çalışacak 8 arkadaşımızı da rahatlatacak, onlara yol gösterecek diyorlardan oluşabilir.
0: Genellikle öğrencilerle gördüğüm, tabii hayat maddi manevi biraz zorlaştı günümüzde. Biz özünle de öyle ustalardan öğrendik, yani bir şekilde devraldık ve mümkün mertebe bu müziğin pratik edildiği yerlere gitmek. Yani evinden olacak bir şey değil bu. Evinde çalışıp tamam ben yapıyorum değil. Yani bu Take-Two-A-Train'lerde toplam baktım kaç tane katılımcı olmuş. 350 katılımcı olmuş bugüne kadar. Peki festivallerde görüyor muyuz bu 350 kişiyi birden? Ya 10 kişi fazla.
3: Şevket, yeri gelmişken Take the A Train'de çıkmak için ne yapmak gerekiyor?
0: Merhaba demek lazım bana.
3: Sana.
0: Bana. Yani hiç yaş, cinsiyet, herhangi bir şey. Biz sahnede bir kere köpek çıktı sahneye. Onunla düet yapıldı falan. Sahnede mutfak kuruldu
1: Telefonla
0: falan.
1: çıkan gördüm. Ankesörlü telefonuyla
0: Evet.
1: çıktı.
0: Var bir sürü.
1: Özün.
4: Aidiyet treni diyorum ben ona bazen. Ey tren, aidiyet trenini
1: Çok güzel.
4: atlayınca. Vallahi işte sade olmak gerekir. Herhalde duyarlılık gerek. Yani cesaret kesin. Bir de işte demin bahsettiğim konu aslında, hani insanlar toplanmış, hani kendine kendine değil de dışarı dışarı doğru.
1: Ben kendi tecrübemi eğit üzerinden anlattım, ilk deneyimimi. Ve ondan sonra da şey gelişti. Sadece bildiğim insanlarla çalma gibi böyle. O da başka bir kapalılık. Tamam, başladım dolaşlama yapmaya ama sadece aynı insanlarla çalmalıyım derken mesela sen çıkmıştın karşıma ve hani o yeni biri ve onu alan açan biri senden sonra ben herkesle çalabilirim o zaman demeye başlamıştım. Onu da hatırladım, o yüzden onu da bir selam ederim sana buradan.
4: Teşekkür ederim. Vallahi seninle çalmak bir ayrı şey. Yani hani biz doğaçlamacıyız, hadi hemen herkesle falan çalalım, olmuyor, işlemiyor kesinlikle. O yani bazen çok iyi oluyor, bazen olmuyor, ama yani tanıdığın insanlarla tabii onu ortaya çıkarabilmek başka bir lezzet. Tanımadığın insanlarla işte orada yine sanatçının kendi kararı devreye giriyor. Ben bu riski almayayım diyor. O öbürü diyor ki ben çalarım. O zaman içinde o insanlar
0: Ama
4: kendileri
0: yurt
4: buluyorlar
0: dışında
4: yolu.
0: çalıyorsun hep tanımadığın insanlarla. İyi oluyor yani.
4: Hayır.
0: Kim oldun yani?
4: Artık hocam o kadar çalmıyorum. Tanıdığım insanlarla çalmak daha çok keyif veriyor bana. Çünkü geliştirebiliyoruz bir şeyi. Ya da tabii ki yeni insanlarla her zaman tanışıp çalıyorum, ama hani pratik olarak hep yeni insanların peşinde olmaktansa var olanları zaten, yani kafamızdakilerin ölmeden %65'ini yapsak şanslıyız yani. Bir sürü şey dönüyor tabii kafada.
1: Olmuyorsa da olmaya da bilir. Buna da bir okey olmalıyız gibi geliyor bana.
4: Kesinlikle.
1: Hani bu
4: Olmayınca
1: tanışmayı
4: olmuyor.
1: yaşadık burada, bu diyalog da olmadı. Tamam, neyin olmadığı üzerinden bir sonraki diyalogumu kendi içimde kurabilirim.
4: Tabii.
1: Hani o da bir ayrı bir baskı yaratıyor yani sonra, hani ya olmazsa o, ya kimyayı yakalayamazsak çalarken, olmuyor bilir. Olmuyor.
2: Evet, hayat aslında yani.
4: Dinleyici biraz rencide olabiliyor ama.
3: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür
3: Sizinle
2: ederiz.
3: sohbet etmek de aynı sizinle çalmak kadar keyifli her zaman.
4: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de öyle.

0: Haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Evet, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz herkese.
2: Bilgi Yeni Müzik Festivali'ne bugün bizi ağırladıkları için tekrar teşekkür ederiz. Audio Parazit, haftaya görüşürüz.

0: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Selda Okan ve Onur Özcan Yeniay'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Ben Gonca. Bugün programda yalnızım. Nöbetçi programcınız durumundayım. Sina tatilde. Yazın oluyor böyle arada sırada. Ama tek başına program yapmak da bazen iyi oluyor. Böyle bugünkü listeyi hazırlarken önce dedim ki şöyle yeni çıkan şeylerden bir şeyler bakayım, çalayım falan. Yeni albümler çıktı. Kaç aydan beri üstünden geçmedik. Başka konulu programlar yaptık Sina'yla vesaire. Bir onlara bakayım derken birkaç tane de eski parça evirip çevirip dinlediğim bugünlerde girdi araya falan. Böyle keyifli bir program oldu. Umarım siz de hoşlanırsınız. Başlarken yayın masasında Salih var. Ona bir teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Beni çok güzel idare edeceğine eminim yine. Ve bugünkü program destekçilerimiz. Şimdi Apaçık Radyo'nun ve sosyal müziğin bütün destekçileri şahane insanlar. Hepsi bir aile gibiyiz, bir dost ortamı gibiyiz. Ama böyle bizzat tanıdığım, hakikaten çok yakın dostum olan insanların isimlerini görünce veya duyunca radyoda, anonsta ayrı bir seviniyorum çocuk gibi. Bugün de çok sevgili Selda Okan ve çok çok sevgili Onur Özcan Yeniay. Biz ona Özcan deriz. Onur'u hiç kullanmadım bugüne kadar. Özcan'a çok teşekkür ediyorum sosyal müziği ve Apaçık Radyo'yu destekledikleri için. Şimdi şu demin bahsettiğim parçalardan eski olanlardan biriyle başlayacağız. Ben biraz kişisel bir mevzu ama böyle akşamları uyumadan önce bir bölüm dizi falan seyredince daha rahat uyuyorum. Kitap okumaktan daha iyi geliyor bana. Kitap okurken eğer dalarsam suçluluk çekiyor diye hissediyorum ama dizi kaçsa da olur falan diye. Böyle bazı dizilerim var benim. Onlardan bir tanesini geçen gün seyrederken yahu dedim bu şey de ne derler tema müziği de dizinin ne kadar güzel, ben bunu biliyorum. Kimindi bu? Kamasi Washington'a benziyor. Evet, Kamasi Washington'ın bir parçası olduğunu sonradan hemen buldum, aradım şeyden, internetten. Dizi de Sugar diye bir yeni dizi, galiba ikinci sezonu var şu anda. Aslında Sugar adamın adı soyadı bir dedektif, kayıp insanları araması ve bulmasıyla ünlü. Böyle eski dedektif filmlerine ve hikayelerine çok çok hayran. Arada onlardan sahneler giriyor işte, Malta Şahinlerinden filan. Günümüzde geçen. Ama çok böyle efendi, işte devam takım elbiseyle gezen, acayip zeki, sakin falan bir adam. Colin Farrell oynuyor. Şu Banshees of Inisherin'deki. Fakat çok acayip bir tarafı var. Onu söylemeyeyim seyrederseniz eğer. Neyse, bu Sugar'ın dizisinde duydum parçayı. Ya dedim Kamasi Washington ne yapıyor acaba bugünlerde falan diye. Ben onu düşünürken yine benim çok sevdiğim eski bir dostum Çağrı yurt dışında Kamasi Washington konserine gitmiş. Onun bir şeyini paylaştı sosyal medyada. Ben de dedim ki o zaman bu bir işaret. Bu parçayı ben çalacağım. Ne olursa olsun. Parça 2018'deki Washington albümü Heaven and Earth'ten. Yine kendi arkadaşlarının olduğu şahane, epik bir albüm. Zaten adam baktığınız zaman böyle kaftanıyla falan epik bir figür, ikona gibi duruyor. Hatta kapağında da böyle bir denizin üstünde çok ağır, sakin, mavi bir ortamda boydan bir fotoğrafı var. Çok zengin müzisyen sayısı, aynı zamanda bir de orkestra var. Yani bayağı epik, senfonik bir çalışma bu 2018'deki albüm Heaven and Earth. Oradan dinleyeceğimiz parça da Kamasi Washington'ın çocukluğunda çok hayranı olduğu ve ben büyüyünce bu işi yapacağım falan diye hayaller kurduğu bir bilgisayar oyununun, meşhur Street Fighter'ın verdiği bir esinle yazdığı bir parça. Street Fighter'a bir saygı duruşu olarak yazmış. Parça başlarken zaten böyle bir boom boom falan diye bir elektronik efektler var, o oyuna gönderme. Dinleyeceğimiz parça Street Fighter Mass.

Street Fighter Mass 2018'den bir Kamasi Washington parçasıydı. Duyduğunuz o efektler, keyboard, işte vocoder falan, orada da Brandon Coleman vardı. Kamasi tenor saksafondaydı, kaftanıyla beraber. 2018'den 2025'e gelelim. Eski parçalardan da var demiştim. Neden daha önce çalmadığımızı bir türlü bilemediğim bir albüm var. Lumen. Ya da çaldık da ben mi unuttum acaba? Neyse, Sina takip ediyordur onları, o bana söyler. Bill Lawrence'ın 2025'in sonlarında çıkardığı albümü. Evire çevire dinlediğim bir albüm. Oradan bir parçayı çalmamış olmam şaşırtıcı zaten. Ek'ten çıkmıştı, Act Müzik'ten. Tamamen solo piyano ile kaydettiği Bill Lawrence'ın bir böyle çok içe dönük bir albüm. Londra'da St. Faith's Church'te kaydetmiş albümü, hem de böyle gece boyunca, 2 gün 2 gece kimsenin olmadığı bir ortamda, sadece işte teknik ekibiyle kaydetmiş. Böyle gece kayıtlarında sessizliğin onu çok acayip bir deneyim yaşattığını falan anlatıyor şeylerde, röportajlarında. Doğrudur yani, koskoca kilisede böyle hafif de karanlık falan, kendi başına akustik piyano çalıyorsun. Hem doğaçlamalar var, hem kendi besteli, özgün besteleri var içinde. Şimdi dinleyeceğimiz parça adı Sera. Bir Lawrence bu şarkıyı İtalya'nın bu Puglia tarafında çok hani enteresan bir kasaba vardır, Alberobello diye. Bilirsiniz, bizim Harran'daki evler gibi böyle tepeleri koni şeklinde binaları olan çok turistik bir yer. Oradan ilham alarak bestelemiş. Bu şeyde, Alberobello'da her sene Ground Up Music Festivali oluyor. Jazz Festivali. Michael League ve Bill Lawrence, biliyorsunuz, ayrılmaz bir ikili. Michael League'in düzenlediği Ground Up Festivali oluyor. Hatta bu sene de Haziran'ın sonundaydı. Çok da güzel bir şey, line-up'ı vardı. İşte bu Alberobello'ya ithafen yazmış parçayı. Sera da zaten akşam anlamına geliyor. İtalyanca bilenler bilir. İşte Alberobello da bir akşam gibi, böyle hafif romantik falan duygularla yazdığı bir parça. Şimdi onu dinleyeceğiz. 2025'teki Lumen albümünden Bill Lawrence'ın Sera.

Sera, dinlediğimiz parçanın adı Sera'ydı, gece anlamında ya da akşam anlamında. Bill Lawrence'ın 2025'teki Lumen albümündendi, solo piyano albümü. Çok şahane bir albüm, gerçekten tavsiye ederim. Şimdi bu seneye geldik ama bu sefer de fazla geldik. Daha çıkmamış bir albümden bir parça dinleyeceğiz önce. 24 Temmuz'da, evet 24 Temmuz'da çıkacak. New Orleans'lı, hakikaten New Orleans'ın muazzam saygı duyulan müzisyenlerinden kendisini orada izleme fırsatı bulmuştum. Etraf bir değişikti, yani öyle normal kulüplerdeki gibi falan değildi. Böyle bir tapıyorlar ona. Nicholas Payton'ın albümü çıkıyor. Albümün adı da Supreme Blue. Nicholas Payton işte Grammy ödüllü, böyle multi enstrümantalist, çok değerli ve önemli bir caz müzisyeni. Bu sefer yanına yine Amerikalı Virginia'dan bir müzik kolektifini almış, Butcher Brown diye. Butcher Brown da 5 kişilik bir grup, böyle funk, caz, hip hop falan çalıyorlar. Bir prodüktör var, işte bas var, trompet falan. Güzel, eğlenceli müzik yapan bir ekip. Bu proje, Nicholas Payton'ın bu projesi, adından da belki sezmiş olabileceğiniz gibi caz tarihinin iki büyük efsane ismi Miles Davis ve John Coltrane'i anmak için, onların 100. doğum yıllarını anmak için hazırlanmış. Miles'ın Kind of Blue ve Coltrane'in de Love Supreme albümlerinden parçalar var. Onların yeni yorumları var. Tabii modernize olmuşlar, işte house, böyle dub, elektronik müzik falan. Hatta biraz işte bazı durumlarda blues falan da var içinde. Gerçekten modern bir kafayla yapılmış bir albüm olacak belli. 4-5 parça çıktı. Onlardan birisini dinleyeceğiz şimdi. Miles Davis'in meşhur parçası Blue in Green.

Blue in Green idi dinlediğimiz parça Nicholas Payton'ın, New Orleans'lı büyük cazcı Nicholas Payton'ın iki dev cazcıya, o büyükse onlar dev, Miles Davis ve John Coltrane'in 100. doğum yılları için çıkartacağı albümden bir parçaydı. Bir Miles Davis bestesiydi. Bu arada 1926 ne bereketli yılmış diye de düşündüm bir an. Şimdi sırada yine henüz çıkmamış bir albümden single'lar var. Daha doğrusu bir single var, birkaç single çıktı. 19 Haziran'da çıkan bir single'ı dinleyeceğiz. Albümün kendisi Eylül ayında çıkıyor. Vokalist ve besteci Amerikalı Gretchen Parlato'nun The Wise Ones adlı albümünden bir parça dinleyeceğiz. Albüm açıkçası yani o böyle nazal burundan genizden gelen sesiyle çok güzel şarkı yorumlayan bir müzisyen Gretchen Parlato. Onun bayağı olgunluk dönemi şarkıları gibi olmuş diyebilirim dinlediğim kadarıyla. Yorumları da öyle, eski yorumlarından bayağı farklı. Parlato'nun bu albümünde dinleyeceğimiz parçada ona Robert Glasper eşlik ediyor piyanoda. Böyle birkaç konuk daha var. Glasper ayrıca parçalara da katılmış, söz yazmış, besteye yardım etmiş falan. Mesela başka bir piyanist Gerald Clayton var bir başka parçada. Başta tabii Gretchen Parlato'nun eşi var, Mark Juliana davullarda. Becca Stevens var vokalde eşlik etmiş başka bir parçada falan. Yani New York sahnesinin ağır topları var albümde. 11 Eylül'de çıkınca tamamını göreceğiz. Şimdi oradan dinleyeceğimiz parça Gretchen Parlato'nun Robert Glasper'la beraber seslendirdiği bir parça. Rainbow.

Gretchen Parlato vokalde, Robert Glasper piyanoda, Mark Juliana davuldaydı. Rainbow'du dinlediğimiz parça. Parlato'nun Eylül'de çıkacak albümünden. Albümün adı da The Wise Ones olacakmış. Şimdi sırada halihazırda çıkmış bir albüm var sonunda. 29 Mayıs'ta çıktı. Daha geçen Salıydı yanılmıyorsam, İstanbul'da olan cazın en büyük isimlerinden, yaşayan en büyük isimlerinden Joe Lovano'nun bir albümü. Joe Lovano İstanbul Caz Festivali'ndeydi bir başka dörtlüsüyle. Bu dörtlüsü Paramount Quartet, bir proje bu da. Kuartette bildik isim, benim tanıdığım Julian Lage var. Onun dışında Asante Santi Debriano var. Tanımadığım, benim ayıbım, çok eski ve değerli bir basçıymış. Ve Will Calhoun var. Will Calhoun da bir rock davulcusu aslında. Onu ayrı bir programda değerlendirmeyi de düşünüyorum. Neyse, bu dörtlü bir araya gelmiş ve ECM'den çıktı albüm. Manfred Eicher yapmış hem de prodüktörlüğünü, herhalde 85 yaşında falan kendisi ve son derece hala işin içinde, kollarını sıvamış vaziyette. Dinleyeceğimiz parça Joe Lovano'nun eski dostu, çok sevgili dostu, 2000 kaçta, 23'te yitirdiğimiz Wayne Shorter'ın bir bestesi. Eski dostu ve enstrümantal daş diye bir kelime var mı bilmiyorum ama enstrümantal daşı. Böyle bir anma parçası için çok güzel bir yorum. Tabii haliyle saygı duruşu ve nefis bir yorum. Wayne Shorter'ın Billie Holiday'e ithafen yazdığı 60'larda bir parça. Onu dinleyeceğiz şimdi. Lady Day.

Lady Day, Wayne Shorter'ın bir parçasını yine meslektaşı ve dostu Joe Lovano Paramount Kuarteti ile seslendirdi. Yeni çıkan albümlerinden 29 Mayıs'ta çıkmıştı. Esasında eski parçada, yani orijinalinde diyeyim, Lady Day'de piyano, buradaysa Julian Lage'in gitarı vardı. Onun yerine aynı şekilde çok duygulu, çok romantik, çok güzel bir yorum olmuş. Apaçık Radyo'da sosyal müziği dinliyorsunuz. Ben Gonca. Bugün daha çok yeni çıkan, bu sene çıkan, son günlerde, son aylarda çıkan veyahut da çıkmak üzere olan albümlerden seçtiğim, caz albümlerinden seçtiğim parçaları çalıyorum. Sırada yine 29 Mayıs'ta çıkmış bir albüm var. Bizim bir zamanlar sosyal müzikte çok çaldığımız, fakat bir süredir herhalde onun da çalışmaları aksadığı demeyeyim de, belki kendi içine dönmüştür. O nedenle çok yer vermediğimiz Avishai Cohen'in albümü var. Yeni çıkan albümünün adı Eternal Child. Eternal Child biliyorsunuz Chick Corea'nın bir bestesi. Galiba 80'lerin sonu gibi falan Eye of the Beholder albümü olması lazım. Oradaki bir bestesinin adı. Neden Chick Corea'nın bir bestesini albümüne almış ve adını vermiş? Çünkü Avishai Cohen'in bir açıdan mentoru Chick Corea, onun uluslararası müzik dünyasına girişinin sebebi. Beraber yaptıkları Past, Present, Futures albümü var 2001'de. Orada Jeff Ballard vardı davulda, beraber bir trio albümüdür. Buradaysa Avishai Cohen'in Eternal Child albümünde piyanoda genç piyanist Itay Simovic ve davulda da yine çok genç bir davulcu Ivyatar Slivnik var. Yine bir trio albümü, ama Jeff Ballard bazı parçalarda konuk müzisyen olmuş. Eternal Child da onlardan birisi. Çok Latin Akdenizli bir parçadır esasında Chick Corea'nın parçası. Avishai Cohen almış bu Akdeniz ruhunu, Akdeniz'in doğusuna doğru taşımış. Açılıştaki piyano notalarından hemen hissedeceksiniz. Orijinalinde gitar var. Burada onun yerine daha çok piyano ve bas var. Çok güzel bir düzenleme olmuş bu da. Güzel düzenlemelerden gidiyoruz arka arkaya. Evet, Avishai Cohen'in Jeff Ballard ve Itay Simovic ile birlikte seslendirdiği o güzel yorumu dinleyelim. Eternal Child.

Avishai Cohen, Jeff Ballard ve İtay Simovic'den dinledik. Eternal Child, Eternal Child. Chick Corea'nın bir bestesi ve Chick Corea'da Avishai Cohen'in mentoru o vesileyle çalmış, yorumlamış tekrar parçayı demiştim. Şöyle bir baktım da bugünkü programda toplam 7 parçanın 4'ü zaten bir takım anmalar içeriyor. Şimdi fark ediyorum ben de özellikle seçmedim. Ona göre bir geri kalanını da anmalı parçalardan yapsam baya bir şey program olurmuş yani böyle hani bir hatıralar programı gibi bir hatıralar kolonyası gibi bir program olabilirmiş. Sırada programın son parçası yine kimi anıyoruz? Bu sefer de Brezilyalı efsane ve nevi şahsına münhasır müzisyen Hermeto Pascoal'ı anıyoruz. Geçen sene Eylül'ün sonunda bir Pascual programı yapmıştım Sinan'ın yokluğundan istifade. Şimdi yeni bir albüm çıktı Haziran'da. Hermeto Universal diye. Brezilya'nın yine çok ünlü bir armonika sanatçısı var. Gabriel

Rossi. Onunla Fransız piyanist Laurent Coudron'un beraber yaptıkları bir albüm. Ermeto Pascoal'in müziğine ve de onun işte 90. yaş gününe özel bir albüm yapmışlar. Saygı duruşu albümü yapmışlar. Gabriel Grossi Brezilyalı, piyanoda Fransız demiştim. Basta Michael League var. Dünyanın olmadık yerlerinden pop etmesiyle meşhur kendisi. Davulda da Kübalı, yine şahane bir davulcu var. Rui Adrien Lopez Nussa. Bir sürü başka konuk müzisyen de var albümde. Chris Potter var, İbrahim Maluf var, Ermeto Pasquale'nin oğlu Fabio Pasquale var. Böyle tümü Pasquale parçalarının yeniden yorumlanmış halleri olan çok keyifli, canlı, mutlu, çok ilginç bir albüm. Zaten adam ilginç, onun parçaları da ilginç. Çok, çok tavsiye ederim yaz vakti. Yani keyfiniz yerine gelir. Öyle güzel bir albüm. Oradan dinleyeceğimiz parça da yine böyle neşeli parçalarından ama işte içinde çok garip şeyler oluyor. Parça birden başka bir tempoya geçiyor falan. Klasik bir Ermeto Pascual tri. Ginga Carioca. Onu dinleyeceğiz. Ginga Carioca'yı bu vesileyle de size hoşça kalın diyorum. Önümüzdeki hafta tekrar bir sosyal müzikte buluşana kadar çok güzel müzikli günler dilerim. Dinliyoruz şimdi Ginga Carioca.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Selda Okan ve Onur Özcan Yeniay'a teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Apaçık Radyo Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerini
0: Apaçık Radyo.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 212. bölümünde beraberiz. Hoş geldiniz. Lost Cosmonauts seyahatte az konuşmalı, bol müzikli tatil edisyonlarından biriyle yayındayız bu hafta. Bu akşam New Order üyelerinden Bernard Summer ve The Smiths gitaristi Johnny Marr suç ortaklığında kurulan Electronic adlı projenin ikinci albümü Raise the Pressure, bundan tam 30 yıl önce bugün yani 9 Temmuz 1996'da dinleyicilerle buluşmuştu. Fakat bu albümde kadroda büyük bir fark yaratan isim Kraftwerk'ten Karl Bartosz'un da katılmasıyla birlikte tam bir efsaneler geçidine dönüşüyor. Özellikle o dönemin analog synthesizer ruhunu kusursuz melodilerle harmanlayan synthpop tanıları bu albümde zirveye çıkıyor ve Britanya-Almanya hattında eşsiz bir akustik deneyim sunuyor. Albüm 1 saat 25 dakikalık çok uzun bir uzun çalar. Bu akşam sizin için seçtiğim 12 parçayı albümdeki sıralarıyla dinleyeceğiz. Yayın boyunca Forbidden City, For You, Dark Angel, One Day, Until the End of Time, Second Nature, If You Have Got Love, Out of My League, Free Fall, How Long, Time Can Tell ve Imitation of Life şarkılarını dinleyeceğiz. Umarım herkes için keyifli bir dinleti olur. Haftaya buluşmak dileğiyle Fransız Riviera'sına sevgiler.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu. It is not in the rubbish,
2: it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo. Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo. Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Merhabalar, hepinize iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metal Yeri hoş geldiniz. Açılışı geçenlerde kulağıma çalan, peşinden gittiğimde bulduğum All India Radio'nun Yinne beraber yaptığı Pink Floyd cover'ı Set the Controls for the Heart of the Sun'la yaptık. Bu gecenin nasıl akacağına dair biraz ipucu verebilir çünkü heavy metal derken bayağı farklı janralarından, alt kollarından besleneceğiz. Hiç duymadığımız caz ritimleri gene duyacağız. Biraz karanlıklara gideceğiz. Ve bunların hepsini bir araya getiren orkestrasyonları dinleyeceğiz. İlk setimiz, ilk parçamız 98'den geliyor Chroma Key'den Undertow. Ardından Elephant Tree'den Bird ve Elder'den Dream State Return. Hoş geldiniz.

Kız Kesmeden yayınımıza devam ediyoruz. Collapse Under the Empire'dan Red Rain, An Abstract Illusion, Breed, Create, Beauty, Emma Root, Randall ve Doyle ile beraber Out of Existence vitesi hayli yükseltiyor.

Artık biraz da kemik kırmaya. The Great Machine'den Beaches, Baroness'ten March to the Sea, Glasgow Coma Scale'den Venice Calling'le gecenin sonuna doğru ilerliyoruz.

Son 3 parça yine birbirinden değişik. Russian Circles'dan Tulipak geliyor. Harika iniş çıkışları var. Latitude, Braille, korkutucu bir parça diyebilirim. Ama asıl sürpriz en sonda Violet Cold, Shazam the Void. Hepinize karanlık geceler.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Apaçık Radyo.
0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
2: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

へと成り上がるかよ。

0: Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.
1: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
2: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
3: We will make them see their injustice, and it will hurt, as all fighting hurts.